sen dünyanın ne olduğunu ve Allahü Teala'nın yoluna dikilmiş kat'î bir düşman olduğu için ondan kaçınmakla emrolunduğumuz hususunun mahiyetinin ne olduğunu bilmemiz lazımdır. Buna göre deriz ki dünya ve ahiret kalbinin iki halinden ibarettir. Bunlardan sana yakın olanına dünya deriz ki ölümden önce olan hallerdir. Sonraya kalana da ahiret deriz ki bu da ölümden sonraki hallerdir. Ölümden önce senin için olan zevk, şehvet, maksat, haz ve nasipten her şey senin için dünyadır. Ancak bundan zevk aldığın, meylettiğin ve nasibin olan her şey kötülenmiş değildir. Belki bunlar üç kısımdır. Birinci kısım, öldükten sonraya da faydası devam eden ve ahirette de sana arkadaş olanıdır. Bu da iki şeydir. Bu iki şey yalnız ilim ve ameldir. Buradaki ilimden maksat, Allah'ın zat, sıfat ve efaliyle meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, yer ve göklerdeki melekûtunu, Peygamber Efendimizin şeriatını bildiren ilimdir. Amelden maksat da yalnız Allah rızası için yapılan ameldir. Alim ilmiyle o kadar ünsiyet eder ki ilim onun için her zevkin üstünde olur. Hatta ilim uğrunda yemesini, içmesini, evlenmesini ve uykusunu da terk eder. Zira ilim onun için her şeyden daha zevklidir. Bu bakımdan ilim de dünyanın peşin zevklerinden olur. Fakat biz yerilen dünyayı ve dünyalığı sayarken ilimden alınan bu zevki dünyalıktan saymadık. Belki o ahirettendir dedik. Abid de bunun gibidir. Abid ibadetinden öyle zevk alır ki ibadetinden bir an men edilse onun için en büyük bir eziyet olur. Hatta abidlerden biri ölümden korkmuyorum. Ancak gece ibadetine mani olacak diye korkuyorum demiştir. Diğeri de Allah'ım mezarımda da bana ibadet imkanlarını bağışla diye dua etmiştir. İşte bu gibiler için de ibadet peşin bir zevk haline gelmiştir. Bu gibi peşin zevk verici şeylere yakın manasında olan dünyalık verilebilir. Fakat bu ibadetin de yerilen dünyalıktan olduğunu kastetmiyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Güzel koku, güzel koku, kadın ve gözümün nuru namaz buyurmuştur. Resul-i Ekrem bu arada namazı da dünyalıktan saydı. Bunun gibi his ve müşahedeye giren her şey dünyalıktır. Rükû ve sücud ile azaları hareket ettirmekten zevk almak da dünyadandır. Bunun için namazı dünyaya izafe etmiştir. İkinci kısım, netice itibariyle birinci kısmın zıddı, mukabilidir. Yani peşin zevki olup ahirette faydası yoktur. İnsanların her nevinden zevk almak ve ihtiyacından fazla olan mübahlara dalmak gibi altın, gümüş ve ihtiyaçtan fazla binit, canlı mal, apartmanlar, kıymetli elbiseler ve lezzetli yemekler gibi. Bütün bunlardan zevk almak zemmedilen dünyalıktır. Zira rivayete göre Ömer bin Hattab radıyallahu anh Ebu Derda'yı Humus valiliğine göndermişti. Ebu Derda radıyallahu anh orada iki dirheme bir gölgelik yaptırdı. Bunu duyan Ömer radıyallahu anh şu mektubu yazıp gönderdi. Müminlerin emiri Ömer bin Hattab'tan Uveymir'e, senin için Fars ve Rum binaları
kıyamete kadar sana yeterdi. Seni Dımışk'a naklettim. Mektubumu alır almaz aile efradınla birlikte oraya git. Ebu Derda Dımışk'a gitti ve orada vefat etti. Demek ki Hazreti Ömer bu kadarını fazla buldu. Üçüncü kısım iki taraf arasında ve ortada olanıdır. Bu da ahiret ameline yardımcı olan dünyalıktır. Yetecek kadar yemek, kalın bir gömlek ve insanın sağlığını koruyacak ilim ve amel edinmesi için zaruri olan sair ihtiyaçları gibi. Bu kısım dünyalıktan olan birinci kısım gibi değildir. Bu ancak birinci kısma yardımcı ve ona bir yoldur. İlim ve amel maksadı ile bunlardan istifade eden kimse dünyalık peşinde sayılmaz. Şayet bu gibi ihtiyaçları temin ederken maksadı ilim ve amel olmayıp peşin zevk olursa o zaman ikinci kısma girer ve dünyalıktan olur. İnsanoğlu öldüğü zaman kendisiyle üç vasıf kalır. Bu vasıflar şunlardır. Kalbin safası, yani her türlü kibir ve riyadan temizlenmiş, Allah'ın zikriyle ünsiyeti ve Allah için sevgisidir. Kalbin temizlik ve cilası, dünya şehvetlerinden çekinmekle, ünsiyeti Allah'ı çok anmakla, muhabbeti de marifetle hasıl olur. Marifet de ancak devamlı tefekkürle elde edilir. Öldükten sonra insanı kurtarıp saadete ulaştıracak bu üç sıfattır. Kalbi dünya şehvetlerinden temizlemek münciyattandır. Zira bu temizlik kul ile Allah'ın azabı arasında kalkan ve perde olur. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kulun ameli kendisini müdafaa eder. Mesela azap ayakları tarafından geldiği zaman gece kıyamı gelir. Azaba karşı durur ve azabı def eder. Azap elleri tarafından geldiği zaman sadaka gelir ve azabı ondan def eder. Zikir ile ünsiyet ve Allah için sevgi ise bunlar da insanı mesud eder. Allahü Teala'ya mülakat ve onun cemalini müşahede zevkine ulaştırırlar. Bu saadet hemen ölüm anından başlar ve ebediyen devam eder. Onun için kabir cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Nasıl olmasın ki? Onun sevgilisi tektir. Ünsiyet ve zikrine mani olan manialar ölümüyle ortadan kalkmıştır. Mevkuf ve mahpus bulunduğu yerden bağ ve bahçelere intikal etti ve sevgilisiyle baş başa kaldı. Dünyayı sevene de öldükten sonra nasıl azap olmasın? Zira onun tek sevgilisi dünyaydı. Onu bir daha bulamamak üzere elinden kaçırdı ve oraya dönmek imkanlarını kaybetti. Ölüm yok olmak değildir. Dünya sevgisinin hasreti ve Allah'a teveccühtür. Demek ki ahiret yolcusu şu üç sıfata devam eden kimsedir. Onlar da zikir, fikir ve dünya şehvetlerinden kendisini alıkoyacak ve oradan uzaklaştıracak şekilde ameldir. Bütün bunlar vücut sağlığı ile mümkündür. Vücut sağlığı da yemek, içmek, giymek ve mesken ile sağlanır. Bunların her biri de birçok şeylere muhtaçtır. Ahiret yolculuğu için muhtaç olduğu bu maddelerden lüzumlu ve yetecek kadarını temin eden kimseye dünya adamı denmez. Bu gibiler hakkında dünya ahiretin bir mezrası sayılır. Bunları şehevi his ve zevklenmek maksadıyla toplarsa o zaman bu adam dünya adamı olur. Şu kadar var ki dünyalık da ikiye

ayrılır. Birincisi, ahiret azabına sebep olur ki, bunlar haram olarak toplanan dünyalıktır. İkincisi, yüksek mevkilere çıkmasına mani olup, uzun zaman hesap vermesine sebep olan dünyalıktır ki, bunlara da helal kazanç denir. Aklı başında olan basiret sahipleri, uzun müddet mahşer yerinde hesap vermenin de bir azap olacağında tereddüt etmezler. Hesabı münakaşalı geçene azap olunur. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde helalinin hesabı ve haramının da azabı vardır buyurdu. Dünyalıktan bir bardak soğuk su içmek, bir yeşilliğe bakmak veya güzel bir kuş sesi dinlemek gibi basit şeylerden de olsa zevk alan kimse ahirette bunun kat kat fazlasını kaybetmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e işte şu bir bardak su sorulacağın nimetlerdendir buyurmuştur. Kıyamet günü bu gibi suallerle karşılaşmak zillet, korku ve tehlikedir. Zahmet ve beklemektir. Bütün bunlar ahiret nasibinin noksanlığıdır. Bunun için Hazreti Ömer'e radıyallahu anh susamış bulunduğu bir sırada bir bardak soğuk bal şerbeti takdim ettiklerinde bardağı elinde evirip çevirdikten sonra ben bunun hesabını veremem, alın siz için diyerek bardağı iade etmiştir. Dünyanın azı, çoğu, helal ve haramı hepsi melundur. Ancak takvaya yarayacak kısmı dünyalıktan sayılmaz. İnsanın bu hususları bilmesi nispetinde dünyalıktan uzaklaşması kuvvetli olur. Hatta İsa aleyhisselam

demesi üzerine taş yastığı da başının altından atmıştır. Süleyman aleyhisselam, malik olduğu büyük dünyalıktan başkalarına çeşitli yemekler yedirirken, kendisi kuru ekmekle iktifa ederdi. Var olana sabır, yok olana sabırdan daha mühimdir. Bunun için Allahü Teala Resul-i Ekrem'e dünyayı bazen genişletti ve bazen de daralttı. Zaman gelir bolluk içinde olur, zaman gelir açlıktan karnı üzerine taş bağlardı. Yine bunun için mihnet ve meşakkatleri peygamberlere ve velilerine verdi. Sonra da derecesine göre herkesi iptila etti. Bunların hepsi onların ahiretteki mevkilerini yükseltmek içindir. Bu, çocuğun sıhhatini korumak için şefkatli bir annenin çocuğundan bazı yemekleri men etmesi ve hatta ona ilaç ve tedavinin acılığını tattırması gibidir. Yaptığımız bu izahtan Allah için olmayan her şeyin de dünyalıktan sayılmadığını anlamış olduk. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde helalinden olarak dünyalığı üstünlük ve övünmek için toplayanlar kıyamet günü Allahü Teala'nın huzuruna Allahü Teala onlardan gazaplı olduğu halde gelirler. Ama ihtiyacını temin, dilencilikten kurtulma ve nefsini korumak için mal kazananlar, kıyamet günü yüzleri ayın 14'ü gibi parlak olduğu halde mahşer yerine gelirler, buyurmuş ve niyetiyle halinin nasıl değiştiğini anlatmıştır. Anlaşılıyor ki, dünya, ahiretle alakası olmayan nefsin peşin arzularından ibarettir. Buna heva denir. Allahü Teala Naziat suresi 41 ve 42. ayetlerinde buna işaret ederek, "Amma kim Rabbinin azametinden korkup da kendini kötülükten alıkoymuşsa, varacağı yer şüphesiz cennettir." buyurmuştur. Heva, 5 şeyde toplanır. Bunlar da Hadid suresi 20. ayetinde, "Bilin ki dünya hayatı, oyun, oyalanma, süslenme, aranızda övünme ve daha çok mal ve çocuk sahibi olma davasından ibarettir." buyurulmuş ve bu 5 şeyi meydana getiren maddelerin de 7 tane olduğu, Ali İmran suresi 14. ayetinde şöyle beyan edilmiştir. "Kadınlara ve oğullara yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara, ekinlere olan ihtiraskârâne sevgi, insanlar için bezenip süslenmiştir. Bunlar dünya hayatının geçici birer faydasıdır. İhtiyacı sağlayacak yemek ve meskenden Allah rızası niyet edilmiş ise Allah içindir. Fazlası ise zevk için olduğundan Allah için değildir. Zaruri ihtiyac ile fazlası arasında bir derece vardır. Buna hacet denir. Hacetin de ileri, geri ve orta tarafları vardır. Geri tarafı zaruri kısmına yakın olanıdır ki bunun zararı yoktur. Çünkü tam zaruret miktarını tayin zordur. İleri tarafı ise zevk-ü safaya yaklaşanıdır ki bundan kaçınmak gerekir. Bir de orta derece vardır ki bu da şüphelidir. Tanafis anlatıyor. 7 gün 7 gece aç ve susuz olarak Mescid-i Haram'da Beni Şeybe kapısında bekledim. 8. gece uyku ile uyanıklık arasındayken ihtiyacından fazla dünyalık peşinde olanların kalp gözlerini Allahü Teala kör eder diye bir ses duydum. İşte sana göre dünya bu anlattıklarımızdır.

Dünya geçicidir, burada kalınmaz. Ne kadar mal olsa murat alınmaz. Gafil olma sakın, geri dönülmez. Yürü dünya yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Hâlık'ın dururken mahluka tapma. Şeytana uyup da yolundan sapma. Haramlara dalıp dinini yıkma. Yürü dünya yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Azık topladın mı yola çıkmaya? Işık edindin mi aydınlanmaya? İki melek gelir sual sormaya. Yürü dünya yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Ölünce çözerler belin kuşağın, gözüne görünmez oğlun uşağın, yakasız kefendir örtün döşeğin. Yürü dünya yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Paran apartmanın arkada kalır. Ummadığın gelir hepsini alır. Gayrılar yer içer, senden sorulur. Yürü dünya, yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Münker nekir gelir çınarlar gibi. Gözleri yanıyor şimşekler gibi. Sorguya çekerler gök gürler gibi. Yürü dünya, yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Cehennemin yedi türlü yapısı, her birinin ateştendir kapısı. 80 yıllık yoldan gelir kokusu. Yürü dünya, yürü, sonun virandır. Bin yılından sonra ahir zamandır. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife olunca bir mecliste Iraklı olanlar ayağa kalksın buyurdu. Bunun üzerine Iraklılar ayağa kalktılar. Sonra herkes otursun da yalnız Küfeliler kalsın buyurdu. Onlar da öyle yaptılar. Daha sonra da yalnız Murat kabilesinden olanlar kalsın, diğerleri otursun buyurdu. Bu sefer Murat kabilesinden olanlar ayakta kaldı. Bundan sonra Karn kabilesinden olanlar kalsın deyince tek bir kişi ayakta kaldı. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Sen Karni misin?" diye sordu. Adam, "Evet, ben Karni'yim." deyince Hazreti Ömer ondan Üveys'i sordu ve kendisini tarif etti. Adam, "Evet, tanıyorum. Onu niye sordun? Bizim kabilede ondan ahmağı ve ondan adisi yoktur." deyince Hazreti Ömer ağlayarak, "Dediğin doğru. Fakat Resul-i Ekrem Rabia ve Mudar kabilelerinin davarlarının üzerinde bulunan kıl adedince insan onun şefaatiyle cennete girer buyurmuştur," dedi. Herm bin Hibban, bazı kitaplarda Herm bin Hayyan diyor ki, Hazreti Ömer'in bu beyanatını dinledikten sonra onu aramak üzere Küfe'ye gittim. Bir öğle vakti elbisesini yıkayıp abdestini alırken kendisini Fırat kenarında buldum. Tarif ettikleri şahsın bu olduğunu anladım. Kendisine selam verdim, selamımı aldı. Bana baktı ve ben de kimle müşerref oldum diyerek musafaha için elimi kendisine uzattım. Fakat o elini vermedi. Ben kendisine, "Üveys, Allah sana rahmet etsin, ne haldesin?" diye sordum. Sonra görünüşündeki halinden ötürü kendisine karşı beslediğim sevgi ve muhabbet ziyadeleştiği için kendimi tutamayarak
ağlamaya başladım. Bu vaziyet karşısında o da mütehassıs oldu. O da ağladı. Ve şu şekilde bir sual tevcih etti. Allah sana da rahmet etsin. Ey Herm bin Hibban! Sen ne haldesin? Seni bana kim gönderdi dedi. Ben de Allah gönderdi dedim. Bunun üzerine La ilahe illallah, Sübhanallah, muhakkak Rabbimin vaadi yerini buldu dedi. Daha önce hiç görüşmediğimiz halde benim ismimle bana hitap etmesine hayret ederek adamı nereden bildin diye kendisinden sordum. Alim ve habir olan Allahü Teala bana haber verdi. Seninle konuştuğum zaman ruhum ruhunu bildi. Zira ruhun da cisimler gibi teşkilatı vardır. Aynı zamanda müminler birbirini bilirler. Buluşmasalar da Allah'ın rahmetiyle sevişirler ve tanışırlar. Ne kadar uzak mesafelerde kalsalar da zarar vermez dedi. Bunun üzerine kendisine, senden duymak istediğim Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisini bana okur musun dedim. O da, anam babam kendisine feda olan Resul-i Ekrem'e yetişemedim. Onun mübarek sohbetiyle şereflenemedim. Ben de senin gibi onun ashabıyla buluştum. Ve onlardan bana Resul-i Ekrem'in bazı hadisleri ulaştı. Fakat ben bu kapıyı açmak istemiyorum. Ne muhaddis, ne müftü ve ne de kadı olmak sevdasındayım. Benim şahsi meşgalem bana yeter, dedi. Ben, o halde Kur'an-ı Kerim'den bir ayet oku. Bunu senin ağzından dinlemek isterim. Aynı zamanda bana dua et ve nasihatta bulun. Zira ben seni Allah için son derece seviyorum, dedim. Bunun üzerine ayağa kalktı. Elimden tuttu. Fırat'ın kenarında yürürken, Duhan

Allah'ın merhamet ettiği kimseler bunun dışındadır. O şüphesiz güçlüdür, merhametlidir. Üveys bu ayetleri okuyunca öyle bir ah çekti ki bayıldığını sandım. Sonra bana, "Ey Hibban'ın oğlu, baban öldü. Sen de yakında öleceksin. Gideceğin yer ya cennet veya cehennemdir. Baban Adem, annen Havva, Nuh İbrahim Halilür Rahman ve alemlerin Resulü olan Muhammed aleyhisselam, Ebu Bekir ve Ömer, bunların hepsi öldü. Ah Ömer, ah Ömer!" diye inledi. Bunun üzerine ben kendisine, "Öbürleri vefat etti. Fakat Ömer vefat etmedi," dedim. O, "Onun kara haberini, hatta senin vefat haberini de Rabbim bana bildirdi. Sen de artık ölüler arasında sayılırsın. Sana vasiyetim Allah'ın kitabı ve salih müminlerin yoludur. Ölümü hatırdan çıkarma. Akrabana döndüğün zaman onları Allahü Teala'nın azabının şiddetiyle korkut. Herkese nasihat et. Cemaatten ayrılma. Sonra dininden uzaklaşır ve kıyamette cehenneme gidersin. Benim ve senin için dua et." dedikten sonra, "Allah'ım, bu adam beni senin için sevdiğini ve senin rızan için ziyaretime geldiğini söylüyor. Cennette yüzünü bana göster. Darüsselam'a onu benimle yerleştir. Dünyada da onu koru. Kaybını kendisine buldur. Aza kanaat edenlerden kıl. Ona hayırlı mükafatlar ver," diye dua etti. Sonra da, "Seni Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Artık bundan sonra beni arama. Ben şöhreti sevmem. Yalnızlıktan hoşlanırım. Hayatta olduğum müddetçe bu insanlardan çektiğim sıkıntılar büyüktür. Hayatta olduğum müddetçe bu insanlardan çektiğim sıkıntılar büyüktür. Seni daima hatırlar, senin için dua ederim. Sen de benim için dua et. Şimdi buradan ayrıl ki ben de ayrılayım," dedi. Bir müddet daha kendisiyle yürümek istedimse de, mümkün olmadı. Ağlaşarak ayrıldık. Onu takip ettim. Bir sokağa saptığını gördüm. Bilahare ne kadar araştırdımsa da bir daha kendisine rastlamadım. Allah rahmet etsin. İşte dünyadan yüz çeviren ahiret yolcularının hali budur. Velhasıl dünyanın yeşilliklerinin gölgelediği ve tozların kapladığı varlıktan ibaret olduğunu öğrenmiş olduk. Ariflerin ışığı, velilerin önderi, İslam'ın bekçisi ve Müslümanların baş tacı İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh, Mektubat adlı eserinin 1. cilt 33. mektubunda şöyle buyuruyor: "Alimlerin dünyayı sevmesi ve ona düşkün olması, güzel yüzlerine siyah leke gibidir. Böyle olan ilim adamlarının insanlara faydası olur ise de kendilerine olmaz. Dini kuvvetlendirmek, İslamiyeti yayma şerefi bunlara ait ise de bazen kafir ve fasık da bu işi yapar. Nitekim peygamberlerin efendisi aleyhi ve ala alihi salavatü ve teslimat, kötü kimselerin de dini kuvvetlendireceğini haber vermiş ve Allahü Teala bu dini facir kimselerle de elbette kuvvetlendirir," buyurmuştur. Bunlar çakmak taşına benzer. Çakmak taşında enerji vardır. İnsanlar bu taştaki kudretten ateş yapar, istifade eder. Taşın ise hiç istifadesi olmaz. Hatta bu ilimleri kendilerine zarar

hayırlıdır. Çünkü kıyamet günü bilmiyorduk, günah olduğunu bilseydik yapmazdık diyemezler. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kıyamet gününde en şiddetli azap görecek kimse, Allahü Teala'nın kendi ilminden kendisini faydalandırmadığı alimdir. Allahü Teala'nın kıymet verdiği ve her şeyin en şereflisi olan ilmi, mal, mevki kapmaya ve başa geçmeye vesile edenlere bu ilim zararlı olmaz mı? Halbuki dünyaya düşkün olmak Allahü Teala'nın hiç sevmediği bir şeydir. O halde Allahü Teala'nın kıymet verdiği ilmi onun sevmediği yolda harcetmek çok çirkin bir iştir. 1. cilt 50. mektupta ise şöyle buyruluyor. Bu mektup Seyyid Şeyh Feride rahmetullahi teala aleyh gönderilmiştir. Dünyanın aşağılığını, kötülüğünü bildirmektedir. Allahü Teala sevgili peygamberi hürmetine aleyhi ve ala alihi salavatü ve teslimat kendinden başkalarına köle olmaktan kurtarsın. Bütün varlığımızla kendisine bağlanmamızı nasip eylesin. Dünya görünüşte çok tatlıdır ve güzel sanılır. Hakikatte ise öldürücü zehirdir. İşe yaramaz bir maldır. Ona bağlananlara, tutulanlara kurtuluş yoktur. Onun öldürdükleri leş olur. Aşıkları deli olur. Dünya yaldızlanmış pislik gibidir. Şeker kaplanmış zehir gibidir. Aklı olan bu bozuk mala gönül kaptırmaz. Alimler buyuruyor ki, bir kimse ölürken malını zamanının en akıllısına verilmesini vasiyet etse, zahide vermek lazımdır. Çünkü zahit, dünyaya rağbet etmez, özenmez, üzerine düşmez. Dünyaya düşkün olmaması, aklının çok olduğunu gösterir. Yine 1. cilt 72. mektupta şöyle buyruluyor. Bu mektup Hace Cihan'a yazılmış olup ahireti isteyenin dünyaya düşkün olmaması lazımdır. Dünyayı terk etmek nasıl olacağını bildirmektedir. Allahü Teala selamet ve afiyet versin. Din ile dünyayı birlikte kazanmak imkansızdır. Ahireti kazanmak isteyenin dünyadan vazgeçmesi lazımdır. Bu zamanda dünyayı tamamen terk etmek kolay değildir. Hiç olmazsa hükmen terk etmek, yani terk etmiş sayılmak lazımdır. İslamiyet'in emirlerini aşmamak lazımdır. Altın ve gümüşün, ticaret eşyasının, kırda çayırda otlayan dört ayaklı hayvanların zekatını vermek farzdır. Bunların zekatını elbette vermelidir. İslamiyet'e uymakla zinetlenen bir kimse, dünyanın zararından kurtulmuş olur ve ahireti kazanır. Dünyayı böyle hükmen de terk edemeyen kimse, münafık demektir. İmanlı olduğunu söylemesi, ahirette kendisini kurtaramaz. Yalnız dünyada malını ve canını korur. Farisi Beyt tercümesi. Söyledim sana işin özünü. İster sıkıl, ister dinle sözümü. Dünyanın bu kadar gösterişli hali, hademesi, hizmetçileri, tatlı yemekleri, çeşitli şerbetleri, süslü, cazibeli elbiseleri ve nice zevkleri karşısında hangi baba yiğit, hangi bahtiyar kimse bu doğru söze kulak verip dinler? Farisi Beyt tercümesi. İncilerin ağırlığı sağır etmiş kulağını. Duymaz olmuş ne yapayım ağlamamı, sızlamamı. Allahü Teala bizi ve sizi Muhammed aleyhisselamın yoluna uymakla şereflendirsin.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Hafid olan sen, kendini yücelteni alçaltırsın. Kendini büyük bileni küçültürsün. Küçültürsün. Küçültürsün.
2: Ya hay.
0: 91.8. Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an'ın indirilişiyle ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Şüphesiz bu Kur'an sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı ağır olan lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi, alemlerin Rabbi tarafındandır. De ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik. Biz. Kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucuları da şüphesiz ki biziz. Ramazan ayı, insanlar için hidayet olan, doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayıran apaçık belgeleri kapsayan Kur'an, onda indirilmiştir. Şüphesiz biz onu Kadir gecesinde indirdik. Apaçık olan kitaba andolsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. De ki, her kim Cebrail'e düşmansa bilsin ki o, Allah'ın izniyle Kur'an'ı, önceki kitapları doğrulayıcı, müminler içinde bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir. Uyarıcılardan olasın diye, onu güvenilir ruh Cebrail, senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir. O Kur'an, şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada itaat edilen, güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra şüphesiz onu açıklamak da bize aittir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı, derken sarkıp daha da yakın oldu. Mesafe iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah'ın kuluna vahyettiğini vahyetti. Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu ve neden indirildiğini açıklayan ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bu Kur'an insanlar için bir beyan, sakınanlar için de hidayet ve öğüttür. Onlar hala Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar bulacaklardı. Ey insanlar! Rabbinizden size kesin bir kanıt geldi ve size apaçık bir nur, Kur'an indirdik. De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur'an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Andolsun

Ey insanlar! Size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizin üzerinize vekil değilim. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Bu Kur'an, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere onlar için gerçekten büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Andolsun biz, düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indirmekteyiz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. De ki, andolsun insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar yine onun benzerini getiremezler. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve müjdedir. Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. İçi titreyerek korku duyanlara ancak bir öğütle hatırlatma olsun diye indirdik. Kur'an'ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Andolsun biz bu Kur'an'da İnsanlara her türlü misali verdik. Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Kur'an, diri olanları uyarıp korkutmak ve kafirlerin üzerine sözün hak olması için indirilmiştir. De ki, bundan dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Bu Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik. Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilmedir. Bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat onların çoğu yüz çevirmiştir. Artık onlar işitmezler.

Onlar kendilerine geldiğinde o zikri, Kur'an'ı inkar ettiler. Halbuki o eşsiz yücelikte bir kitaptır. Batıl ona ne önünden gelebilir ne de arkasından. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Apaçık kitaba andolsun. Gerçekten biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur'an kıldık. Şüphesiz o, bizim katımızda olan ana kitaptadır. Çok yücedir. Hüküm ve hikmet doludur. Şüphesiz bu Kur'an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver. Andolsun biz, Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye vermekteyiz. Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o Kur'an hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin Allah'tan alıp tebliğ ettiği sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne az inanıyorsunuz. Bir kahin sözü de değildir. Ne az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı. Şüphesiz Kur'an, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. Gerçek şu ki Kur'an, kâfirler için muhakkak bir pişmanlık sebebidir. Ve şüphe yok ki Kur'an kesin bir gerçektir. O halde sen yüce Rabbini adıyla tesbih et. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret, onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını al. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceliğinde onu uzun uzadıya tesbih et. Bunlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen, Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Hayır, şüphe yok ki o Kur'an
bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. Hayır, o şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhadadır. Gerçek şu ki o Kur'an, hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O bir şaka değildir. Kur'an'ı okuma ve dinleme adabıyla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gece ibadeti etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından da daha sağlamdır. Güneşin kaymasından gecenin kararmasına kadar namazı güzel kıl. Bir de kıraatiyle seçkin olan sabah namazını. Çünkü sabah Kur'an'ı gerçekten şahitlidir. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu gereği gibi okurlar. İşte bunlar ona inanırlar. Onu inkar edenlere gelince, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Sen buna karşılık onlardan bir ücret istemiyorsun. O Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Kur'an'a imanla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Şayet onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa kuşkusuz doğru yolu bulmuş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse onlar elbette bir çelişki ve aykırılık içindedirler. Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Elçi kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de. Tümü Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inandı. Onun elçileri arasında hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz, bağışlamanı dileriz. Varış ancak sanadır, dediler. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. Bu sana kendisiyle insanları uyarman için ve müminlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. De ki, ona ister inanın, ister inanmayın. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an kendilerine

maddelerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Bu indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik. Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın gerçek olduğunu ve onun mutlak güç sahibi ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere gönderilenlerdensin. Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline. İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelini, ayetleri güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. Sonra derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Dosdoğru Kur'an'ı getirenle onu tasdik edenler var ya, işte onlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın karşınıza çıkmadan önce size Rabbinizden indirilenin en güzeline uyun. Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size bir zikir, Kur'an indirdi. Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Hiç kuşkusuz sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Kur'an'ı inkarla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Andolsun biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunlara ancak fasıklar inkar eder. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberlerini haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. Onlar, amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Allah size kitapta Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz.

olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah, münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyleyse o kafirler toplumu için üzülme. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenler, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler var ya, onlar için göğün kapıları açılmaz ve halat iğnenin deliğinden geçinceye kadar cennete girmezler. Biz suçlu günahkarları işte böyle cezalandırırız. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilemeyecekleri bir yerden ağır ağır çöküşe götüreceğiz. Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda, öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar, ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahy olunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam, elbette büyük bir günün azabından korkarım. Onlar için dünyada geçici bir yararlanma vardır. Sonra dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmekte olduklarına karşılık onlara şiddetli azabı tattıracağız. Andolsun biz, onlar düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. Kur'an okunduğunda seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Kur'an'ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Kur'an'da ibadete layık ilah olarak sadece Rabbini andığın zaman arkalarını dönüp giderler. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indirmekteyiz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. İnkar edenler kendilerine kıyamet ansızın gelinceye yahut da onlara kısır bir günün azabı gelip çatıncaya dek o Kur'an'dan kuşku içinde olacaklardır. Ayetlerimiz onlara karşı açık seçik okunduğu zaman o kafirlerin yüzünde inkar ve hoşnutsuzluk belirtisini anlarsın. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracak gibi olurlar. De ki, bundan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah'ın inkarcılara vaat ettiği cehennem ateşi, o ne kötü gidilecek yerdir. De ki, ne dersiniz? Eğer o Kur'an Allah katından olup da siz de onu inkar etmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir? İnkar edenler dediler ki, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o okunurken yaygara koparın. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse, biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o, onun ayrılmaz dostu olur. Şüphesiz Kur'an, kâfirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir.

0: Okunan ayetler sırasıyla Neml suresi 6, Mü'min suresi 2-3, Secde suresi 2, Furkan suresi 6, İnsan suresi 23, Zümer suresi 1-2, Hicr suresi 9, Bakara suresi 185, Kadir suresi 1, Duhan suresi 2-3, Bakara suresi 97, Şuara suresi 193-195, Tekvir suresi 19-21, Kıyamet suresi 16-19, Âlâ suresi 6-7, Necm suresi 1-10, Bakara suresi 2, Âl-i İmran suresi 138, Nisa suresi 82, Nisa suresi 174, En'am suresi 38, Araf suresi 52, Yunus suresi 57, Yunus suresi 108, İbrahim suresi 1, İbrahim suresi 52, İsra suresi 9, İsra suresi 41, İsra suresi 82, İsra suresi 88, Kehf suresi 54, Taha suresi 2-3, Furkan suresi 1, Neml suresi 2-3, Kasas suresi 85, Rum suresi 58, Yasin suresi 69, Yasin suresi 70, Sa'd suresi 86-87-88, Zümer suresi 27, Zümer suresi 28, Fussilet suresi 2-3-4, Fussilet suresi 41-42, Zuhruf suresi 2-3-4, Zuhruf suresi 44, Kaf suresi 45, Kamer suresi 17, Hadid suresi 9, Haşr suresi 21, Hakka suresi 38-52. Ayetler arası, İnsan suresi 23-31. Ayetler arası, Abese suresi 11-16. Ayetler arası, Buruç suresi 21-22, Tarık suresi 13-14, Nahl suresi 98, Müzzemmil suresi 6, İsra suresi 78, İsra suresi 106, Müzzemmil suresi 4, Bakara suresi 121, Araf suresi 204, Yusuf suresi 104, Bakara suresi 137, Bakara suresi 285, Nisa suresi 136, Araf suresi 2-3, Enfal suresi 2, İsra suresi 9-10, İsra suresi 107, Nur suresi 1, Ankebut suresi 45, Sebe suresi 6, Yasin suresi 11, Yasin suresi 2-4, Zümer suresi 2, Zümer suresi 22, Zümer suresi 23, Zümer suresi 28, Zümer suresi 33, Zümer suresi 55, Tegabün suresi 8, Talak suresi 10, Zuhruf suresi 43, Bakara suresi 99, Âl-i İmran suresi 21-22, Nisa suresi 140, Maide suresi 10, Maide suresi 68, En'am suresi 39, Araf suresi 36, Araf suresi 40, Araf suresi 182, Yunus suresi 15, Yunus suresi 70, İsra suresi 41, İsra suresi 45, İsra suresi 82, Hac suresi 55, Hac suresi 72, Fussilet suresi 52, Fussilet suresi 26, Zuhruf suresi 36, Hakka suresi 50.
1: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Biz sana kitabı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize

Sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüşte ancak O'nadır. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tevbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür. Onlar yalanı çok dinleyen, çokça haram yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan, sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, adil davrananları sever. Andolsun, biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi O'na doğrultun. Dini Allah'a has kılarak O'na ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine dahi olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar, adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz, bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sakın sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun. Bu takvaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onu etraflıca araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme kötülükte bulunursunuz da sonra işlediklerinize pişman olursunuz. Hakkı batıla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Boşanan kadınlar, iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın.

0: İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin ve bile bile günahla insanların mallarından bir bölümünü yemeniz için onları hakimlere aktarmayın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Hiçbir şeyden habersiz, namus sahibi mümin kadınlara zina suçu atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse, şüphesiz onun kalbi günahkârdır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt vermektedir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Sadakallahülazim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Rahman sensin ki senin beni sevmen benim kendimi sevmemden daha sevimlidir bana. Sen beni yoklukta bulup var etmişken, sen beni hiç hatırlanmadığım yerden alıp hatırımı bilmişken, ben sana ne söylerim? Ben sana hangi karşılığı bulurum?
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda et.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 29. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 29. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz. Varlar

varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Şükürsün ki şükrümü arz ederken sana yeniden şükür borçlanır.
1: Ya şükür.
0: Minnettarlığımı söylerken sana yine senin minnetin altında kalır. Şükrü dilime şeker eyleyen sensin. Her şükrüme yeni şükür tatları katan sensin. Öyleyse ben şükrümü nasıl yeterli görürüm? Öyleyse ben nasıl şükredenlerden olduğumu sanırım.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Miyem rüya gören gelsin Ferru. Taliplerin sarrafıya rüya gören gelsin Ferru.
1: Radyo Hedef FM 91.8. Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve la udvana illa ala zalimin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, Seyyidül Murselin ve İmamul Muttakin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşlerim, bir cuma gününü cumartesiye bağlayan gecede Allah'ın mabetlerinden, evlerinden olan böyle güzel bir mabette Cenab-ı Hak bizleri bir araya getirdiği için ona sonsuz hamdler olsun. Hayatını öğreneceğimiz, hayatlarımıza çeki düzen vereceğimiz, bir yönüyle adımlarımıza ayar olacak, hayatlarımıza renk katacak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu hayatından bir şeyleri öğrenebileceğimiz böyle bir meclise Allah bizleri kavuşturduğu için ona sonsuz hamdler olsun. Hamd edecek çok şeyimiz var. Ama ben sözün başında şöyle bir dua etmek istiyorum. Sahabenin dünyasında mescitle alakalı bazı şeyler konuşulunca gönlü mescitlere bağlı olan kadınlardan ve erkeklerden bahsedilir. Üzülerek söyleyeyim ki biz biraz bu konuda zafiyet içerisindeyiz. Şöyle yaşları 20, 25, 30, 35 olan genç kardeşlerimizin mescitle alakalı münasebetleri, kurmaları gereken münasebet pek de sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği gibi değil. Keşke o günün dünyasında olduğu gibi biz de bazı gençlerimizi Abdullah İbni Zübeyir misali mescit güvercini şeklinde isimlendirebilseydik. Keşke Ümmü Mihcen anamız gibi gönlü mescitlere bağlı, hatta bir yönüyle de mescitlerin temizlikleriyle uğraşan, Allah'ın mabetlerini temizlemeyi kendilerine en büyük vazife olarak kabul eden o güzel analarımız gibi, validelerimiz gibi kadınlarımız, hanımlarımız da olsaydı. İnşallah bu tarz programlar, buralara geliş gidişler, namaz dışında da gelip burada Allah'ın kitabını okumak, mescitlerden huzur almak, saadeti başka yerlerde değil, mescitlerde bulmak, randevularımızı buralarda vermek, buralarda ilim halkaları oluşturmak, buralarda bambaşka bir o güzelliği tadacağımız zeminler oluşturmak, bizlerin de hayatında atacağı adımlar olsun. Böyle bir birlikteliğimiz de ona vesile olsun inşallah. Ben hocalarımın da söylediği gibi size biraz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında aile meselesini, aile terbiyesi meselesini anlatmaya çalışacağım. Ama sözün bidayetini biraz daha ötelerden başlatmak istiyorum. Ebul Beşer olan Hazreti Adem, Ümmül Beşer olan Hazreti Havva ile cennette başlayıp dünyada devam eden hayatlarını bir evde sürdürdüler. Evdi onların hayatı, barınakları ve bir evde Darul İslam oluşturarak işi devam ettirdiler. İnsanlığın önemli süreçlerinden bir tanesi olan Hazreti Nuh tufanından sonraki süreç de evle başladı, evle devam etti. Evet, Hazreti Nuh'un çok ağır bir imtihanı vardı. Evlat imtihanıyla imtihan oldu. Onun o kıvranışı, Kur'an'a giren o haykırışları şimdi biz okuduğumuz zaman bile yüreklerimizi dağlayan bir şeydir. Ama biz daha sonraki süreçte Hazreti Nuh'un kendisine iman eden bir avuç insanla beraber başlattıkları o mücadeleyi bir evle, ev üzerinden yürüttüklerini görüyoruz. Hepimizin milleti olmakla iftihar ettiğimiz Hazreti İbrahim Aleyhisselam Harran'da başlattığı iman mücadelesinde yanı başında hanımı Sare vardı. O Sare ile sırt sırta vererek devrin Nemrud'una karşı iman mücadelesini devam ettirdi. Ateşlere atılma pahasına birçok şeyi omuzladı ve arkasından büyük bir mucizeye ve bir ikram-ı ilahiyeye mazhar olarak aslında varacağı mekan El-Halil'di, Filistin'di ama oradan geçerken Firavunların şehri olan Mısır'dan Hacer anamızı alarak oraya yürüdü. Yine El-Halil'de bir evle yürüdü. Evle bu işi başlattı. Evde birbirlerine destek olarak bu işi devam ettirdi. Aradan bir müddet geçince Hazreti İbrahim'in ev sayısı 2 oldu. El-Halil'deki evine Mekke'de o gün için toprağında bir tek ot bitmeyen o güzel beldenin yeşermesi adına gencecik hanımı Hacer'i, kundaktaki yavrusu İsmail'i o topraklara bıraktı. Ama gidip geldi bir El-Halil'deki evine, bir de Mekke'deki evine, evin üzerinden bir iman mücadelesi başlattı. Diğer peygamberlere baktığınız zaman da bunu göreceksiniz. Mesela Ulul Azm peygamberlerden biri olan Hazreti Musa'nın mücadelesi de böyle bir mücadeleydi. O günkü Firavun anaların rahmine ulaşacak kadar bir zulmü o günkü insanlara tattırıyordu. Ama Allah onlara bir çıkış yolu gösteriyordu. Zalimlerin, bu manada sınır tanımayan azgınların eğer zulümleri anaların rahmine kadar ulaşsa bile çıkış yolu 3-5 tane Müslümanın bir araya gelerek oluşturduğu kıblegah evlerdir. O evlerden olur, o evlerle ancak bu iş yürür. Bunu düşünerek Hazreti Musa ve onun yine abisi olan ve bir başka peygamber olan Hazreti Harun iman mücadelesini evle devam ettirdi. Aradan

geçen o süreç içerisinde gelen peygamberlerde de aynısını göreceksiniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan önce gelen Hazreti İsa da aynı mücadeleyi yaptı. Çok ağır bir imtihanla başladı. Onun imtihanı babasız dünyaya merhaba demekti. Azgın İsrailoğullarına karşı iman mücadelesini başlattığı andan itibaren de Hazreti İsa'nın önünü kesmeye çalışanlara karşı sığınacak yer olarak kendine evler edindi. Mağaralar edindi ve oradan bir hakikati haykırdı. Her zaman için umut aşıladı kendisine iman eden bir avuç havariye. Karanlıklarda dile getirdiğiniz bu hakikatleri gün gelecek evlerin damlarından aydınlıklarda haykıracaksınız dedi. Onlara bu manada bu mücadeleyi aşılarken böyle bir şey söylerken yine evin değerine, kıymetine, olmazsa olmaz hususiyetine dikkat çekerek iman mücadelesini devam ettirdi. Gelin gönüllere safa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme aynı şeyleri göreceksiniz. Hatice anamızla başlamıştı yola, bir evle başlamıştı. Anamız onun için bir dağdı arkasında, onu destekleyen, ona her türlü şeyi veren, hatta malını, mülkünü, servetini, evini, her şeyini risalet davasına veren birisiydi. 15 yıl nübüvvetten önce o zorlu süreçlerde Hatice anamızın desteğiyle Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz biraz sükunet buluyor. Yaşı 40'a vardığı zaman, o nübüvvetin ağır yükünü omuzladığı zaman da yine Hatice anamızın ona açtığı o alanla yüreğindeki fırtınalara ve sırtındaki ağır yüke bir yönüyle oradan nefes alabilecek bir nefes buluyordu. İman mücadelesini başlattı sallallahu aleyhi ve sellem. Şu aziz kitabın ilk 5 ayeti ona nazil olduğu zaman tir tir titredi. Hira'dan aşağıya inerken sağdan soldan "Esselamu aleyke ya Resulallah" sözlerini duydu. Titriyordu Efendimiz, terliyordu. Hira'nın aşağısında onu bekleyen 4 tane adres vardı. Bir aile büyüğü olarak Ebu Talib'e gidebilirdi, ona gitmedi. Bir din alimi olarak Varaka'ya gidebilirdi. Başından geçenleri ona anlatabilirdi, ona da gitmedi. 20 yıllık bir dostuydu Ebu Bekir radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir'e gider ona anlatabilirdi, ona da gitmedi. 3 adresi geçti, evine vardı. Eviyle sükunet buldu. Zemmiluni zemmiluni diyerek Hatice anamızın, tabir caiz ise eğer, şefkatli kollarına kendini attı ve ancak Hatice'nin limanında o yüreğindeki fırtınalarına bir sekinet buldu. Onunla başladı. Sonra 3-4 Müslüman bir araya gelemediler Mekke'nin o sokaklarında. Çünkü o gün Hakk'ın sesini kısmayı kendilerine en büyük ödev olarak kabul eden kara yüzlü adamlar 3 Müslümanın yan yana gelmesine müsaade etmiyorlardı. Şartlar ağırlaşmış, kapılar kapanmış. Allah Resulü Ebu Duf Vadisi'ne gidin, Mekke'nin dışındaki vadiye, orada bir araya gelin, orada namaz kılın diye Müslümanları oralara gönderirken oraları da bırakmadılar. Bütün kapıların kapandığı anda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, "Ya Rabbi bana bir çıkış yolu göster, bir mahreç göster" diye yalvardığı zaman o günkü Firavun olan Ebu Cehil'in yeğeni Erkam bin Ebil Erkam'ı, 18 yaşındaki bir delikanlıyı Allah Resulüne gönderdi Allah. Gelip Resulullah'ın huzurunda iman etti. Sonraki sözü, "Evim evindir ya Resulallah" diyerek bir ev açtı, bir ev verdi risalet davasına. Tarihe Darul Erkam diye geçen o evin temelleri böyle atıldı. Ve o evde başladı yiğitler yetişmeye. Yiğitler evde yetişir, sokakta değil zaten. O evde başladı yiğitler yetişmeye. Aradan bir müddet geçti. O ev fark edildi. Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla beraber sayı biraz artınca iman mücadelesi tekrardan Kabe'nin avlusuna, Mekke'nin sokaklarına indi. Bırakmadılar.

Şibi Ebi Talip diye siyer tarihine geçen 3 yıllık o zorlu süreç başladı. Bir çıkış yolu aradı sallallahu aleyhi ve sellem. Gitti Taif'e, bulamadı o çıkış yolunu. Geldi dur durak tanımıyor. Yeniden dolaştı Akabe çadırlarını. 15-16 çadır dolaştı, eli boş olarak döndü. En son 6 tane delikanlının çadırına gitti. Esat İbni Zürare ve 5 tane arkadaşı, Allah onlardan ebeden razı olsun, iman ettiler. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselama nereden başlayalım diye sordular. İman ettik, nereden başlayalım? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptığı şimdiye kadar olanların dışında bir şey değildi. Evden başlayın dedi ve evden başladılar. O 6 tane delikanlı vardılar Yesrib'e. O günkü adıyla Yesrib. Darul Esad diye kendi evlerinin bir odasını risalet davasına açtılar. Ve böylelikle Darul Esad'dan yürüdü iman mücadelesi. Bir sene sonra sayı fazlalaştı. 12 insan geldi Müslümanlar olarak Efendimizin huzuruna. Mus'ab'ı da alarak tekrardan döndüler Yesrib'e. Ve iman mücadelesi Yesrib'in hemen hemen her evine girdi. Bir yıl sonra nübüvvetin 13. yılına doğru Esat İbni Zürare'nin başlattığı o iman mücadelesi Mus'ab'la meyveler vermeye başlayınca Hazreti Mus'ab radıyallahu anhu 75 tane insanı arkasına taktı, Resulullah'ın huzuruna geldi. Ya Resulallah, imanın girmediği ev kalmadı dedi. Allah Resulü o kadar duygulandı, o kadar duygulandı. Sarıldı Mus'ab'a, Mus'ab dedi. Desene Allah senin elinle hayrı Yesrib'e ulaştırmış. Sen Mus'ab İbni Ümeyr değilsin. Bundan sonra Mus'ab'ul hayırsın. Hayırlı Mus'ab'sın. Allah senin elinle hayrı ulaştırdı dedi. Sonraki süreci biliyorsunuz. Efendimiz de hicret etti. Odalar yapıldı Mescid-i Nebevi'nin yanı başına. Onlar Hücre-i Saadet işte. İman mücadelesi ensar muhacir kardeşliğiyle evlerde devam etti. Ve evlerde oluşan o medeniyet koca bir İslam medeniyetinin temelleri oldu. Koca bir İslam medeniyeti Medine'deki bu insanların evlerinden sokaklara, caddelere yayılan o hakikatler üzerine bina edildi. Peki biz ne olduk şimdi? Biz şu anda orada başlayanın tam tersinde bir hale girdik. İslam medeniyeti ev medeniyetidir. Birileri bizi evlerimizden koparmaya çalışıyor. Çünkü evlerimizden kopardıkları insanlara yanlış yaptırabilirler. Bugün terör dediğimiz o bela, o belaya müptela olan ve birilerinin kullanıldığı o bela evlerinden koparılan delikanlılar üzerinden yürüyor, farkında mısınız? Evi olan anasıyla, babasıyla, akrabalarıyla, eşiyle, çocuklarıyla bir yönüyle bağı olan ve bu sorumluluğu şu aziz kitaptan öğrenen bir insanın başka canlara kıyması mümkün değil. Önce yapılan şey o insanın bu aziz kitapla bağını koparmak, sonra o insanın eviyle bağını koparmak, ondan sonra da yapılacak olanı yapmak ya da yaptırmak. Eğer böyleyse inadına biz ev dememiz lazım. İnadına sallallahu aleyhi ve sellemin bu manada hakikatlerini öğrenip hayatımıza aktarmamız lazım. Bu manada bize yüklenen sorumluluk her neyse o sorumluluğu anlayıp gereklerini yerine getirme adına gayret içerisinde olmamız lazım. Benim aziz kardeşlerim, mescitleri böyle şenlendiren aziz Müslümanlar, azize Müslümanlar, malumunuz Kur'an-ı Kerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi çok farklı özellikleriyle bize anlatır. Değer ve kıymetini biz peygamberimizin bu kitaptan öğreniriz. Görev ve sorumluluklarını bu kitaptan öğreniriz. Yetki ve sınırlarını bu kitaptan öğreniriz. Bu kitap bize her şeyi anlattığı gibi aziz peygamberimizin bizimle olan hukukunu da en ince ayrıntısına kadar anlatır. O anlattığı ayetlerden bir tanesi Ahzab suresi.

0: 21. ayettir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, Allah'a iman eden ve Allah'a iman ettiği gibi ahiret gününe de iman edip Allah'la kavuşmayı arzu eden her mümin için Resulullah güzel bir numunedir. Allah Resulünden daha kamil, daha ideal bir rehber ve örnek yoktur. Eğer biz bunu bilirsek dertlerimize başka yerlerde derman aramayız. Bizim dertlerimizin dermanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aziz hatırasıdır. Şu kitaptır ve bu kitabın hayata yansıyan şekli olarak sünnet-i Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyi öğretir mi bize? Vallahi öğretir. Siz ne aradınız da bulamadınız sorun. Ben bildiğim kadarıyla size söyleyeyim. O hayatın her anının, her alanının örneğidir. İdeal bir devlet başkanı olmak isteyen birisi ona müracaat etmeli. İdeal bir tüccar olmak isteyen biri ona müracaat etmeli. İdeal bir dost olmak isteyen biri ona müracaat etmeli. İdeal bir işveren olmak isteyen biri ona müracaat etmeli. İdeal bir işçi olmak isteyen biri ona müracaat etmeli. İdeal bir aile reisi olmak isteyen biri ona müracaat etmeli. Aile reisi olarak sallallahu aleyhi ve sellem öyle masa başında değil, haşa. Bu kıyas bile yanlış. Ama ne yapayım, anlatabilmek için bunu söylemem lazım. Adamlar evlilik seminerleri veriyor. Soruyorsun, sen nasıl bir evlilik yürüttün ki insanlara evlilik anlatıyorsun? Bakıyorsun 3-5 kez boşanmış, evlenmiş, boşanmış, evlenmiş, boşanmış. Bunun üzerinden pembe pembe işlerle, mesajlarla evlilik anlatılıyor. Yok öyle şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakları yere basmayan hiçbir şeyi bize söylemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi yapmadığı hiçbir şeyi bize söylemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin 10 yapıp 1 olarak cemaate söylediği, sahabeye söylediği onlarca şeyin sahibi olarak bu işleri söyledi. Dolayısıyla biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin aile reisliğini, baba kimliğini, mesela babalığını anlamaya çalıştığımız zaman hayattan kopuk şeyler üzerinden değil, hayatın bizzat içinde acısıyla tatlısıyla, bunun altını çizerek söylüyorum, acısıyla tatlısıyla, bu manada bazı şeyleri bizim nazarımıza makuliyet ölçüsünde verdi ve bize anlattığı her şeyi, yaptığı her şeyi bu çerçeveden yaptı. Sallallahu aleyhi ve sellem'i bir hatırlayın Allah aşkına. 25 yaşına kadar bekar, iffetine en ufak bir leke sürmemiş bir biçimde hayata başladı. 25 yaşında hayatını birleştirdiği kadın Hatice anamızdır. Hatice anamız o gün 40 yaşındadır. 3 tane çocuğu vardır. 2 farklı evlilikten, Efendimiz'den önce 2 farklı evlilik yapmıştır ve 3 tane yanında çocuğu vardır Hatice anamızın. 3 çocuklu bir dul hanımla aleyhissalatü vesselam evleniyor. Şimdi bazı cahiller, bazı nadanlar kasıtlı ya da bilinçsiz bir biçimde Resulullah'ın evliliklerini dillerine dolamışlar ya, onlar bir kamil olarak meseleye baktıkları zaman aslında sallallahu aleyhi ve sellemin o evliliklerinin ne için olduğunu, neden olduğunu çok rahat bir biçimde göreceklerdir.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
2: olma. Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da beyaz eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Radyo Hedef.
10: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Reşit olmasan sen, aklım şaşar, kalbim yanar, bildiklerim anlamsız kalır, hakkım heba olur, yollarım aşağılara uğrar, sözlerim hep yarım kalır.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

50 yaşında sallallahu aleyhi ve sellem dul kalıyor, biliyor musunuz? Hatice anamız vefat ediyor. 2 sene duldur Efendimiz. 2 sene. 50 yaş çok da geç bir yaş değil. Ama şimdi dul olduğu zaman işi gücü evlilik meselesini konuşan erkeklere de buradan mesaj var. 2 yıl boyunca Efendimiz duldur ve bu meseleyi ele ayağa düşürerek kendisini toplum içerisinde haşa küçük bir duruma düşüren bir kametin sahibi de değildir. Evliye örnek olduğu gibi Peygamberimiz, canlarımız onun yoluna kurban olsun, dula da örnektir. Bir erkek dul kalınca nasıl davranır, ne yapar? Bunun da en güzel numunelerini, örneklerini o 2 yıllık hayatında bize gösteriyor. 53 yaşındadır şimdi. Kendisinden 5-6 yaş büyük. 6 tane çocuk sahibi bir dul kadınla evleniyor. Efendimizin ikinci evliliği budur. İkinci evliliğini yaptığı hanım anamız Sevde anamızdır. Onun kocası Sükran İbn Amr Habeşistan'da vefat etmiştir. Geriye 6 tane çocuk bırakmıştır dul bir kadınla. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hatice anamızdan sonra kurduğu ikinci evlilik onunla yaptığı evliliktir ve o günlerde Ayşe anamızla da nişanlanmıştır. Sonra gelecek Medine'ye. Mescid-i Nebevi inşa edildikten sonra odalar yapılacak, hücreler yapılacak Mescid-i Nebevi'nin yanına. Efendimiz aleyhissalatü vesselam evlenecek farklı analarımızla da. Kendi ilk kurduğu evlilikten Allah ona 6 tane çocuk ikram edecek. 4 tane kız, 2 tane erkek. 2 tane erkeği Mekke'de kendi elleriyle toprağa tevdi edecek. 4 kız babasıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Kız çocuklarının müjdelendiği zaman, doğumlarının haberi verildiği zaman yüzlerinin rengi değişen, kat katı kesilen o insanların ve o çağın yaşadığı bir dönemde Allah Resulü 4 tane kız babası olarak Mekke sokaklarında ve Medine'de ben kızların babasıyım diyerek yürüyecek. Kız çocuklarına baba olmayı aleyhissalatü vesselam Efendimiz her dönem en büyük şeref olarak kendi üzerinden ilan edecek. Aradan yıllar geçecek. Maria anamızdan da İbrahim'i olacak. O da yaşı 2'ye varmadan biliyorsunuz vefat edecek. Ama 4 tane kızının terbiyecisi, mürebbisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Sadece Efendimizin terbiye ettiği bu değil. Ümmet olarak, sahabe olarak hepsi onun terbiyesinden geçti. Ama biz özel olarak meseleye bir aile çerçevesinden bakıyoruz. 15'e yakın analarımızın Resulullah'tan önceki evliliklerinden doğan çocuklarının mürebbisi Resulullah'tır. Şöyle bir bakın hadis kitaplarına. Çocuk terbiyesi alanında bize hadis nakleden 2 tane isim göreceksiniz. 2 kardeş. Biri Ömer İbni Ebi Seleme, biri Zeynep Binti Ebi Seleme. Ümmü Seleme anamızın 2 tane çocuğu ki bir de Seleme İbni Ebi Seleme var. Ama özellikle bu 2 tanesi Allah Resulü'nden öyle bir terbiye görmüşlerdir ki bugün hadis kitaplarımızda çocuk terbiyesiyle alakalı hadisleri bize nakleden 2 önemli isim olarak karşımızda duruyor. Mesela bir Enes var 10 yaşlarında. Enes bin Malik radıyallahu anh 10 yaşında Resulullah'ın terbiyesine girmiş. Allah aşkına sadece Hazreti Enes'in üzerinden biz meseleye baksak nasıl olur bir mürebbi, bir terbiyeci nasıl olur, bir baba nasıl olur, bunu anlayabileceğimiz onlarca örneği okuruz biz. Ama biz baba dediğimiz zaman meselenin 2 yüzü vardır. Çoktur da evin içinde 2 yüzü vardır. 1. Hanımlarına karşı baba. 2. Evlatlarına karşı baba. Yüreğiniz yeter mi bilmem. Benim yüreğim yeter mi bilmem. Anlatmaya, bunları söylemeye. Ama bugün biz
babalığımızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasının üzerinden gözden geçirdiğimizde sınıfta kalmayacak çok az insan kalacaktır ortada. Çünkü biz bu manada hayatımızın birçok alanında sünnet-i Muhammed'i devre dışı bıraktığımız gibi üzülerek söyleyelim ki babalığı da biz peygamberin o aziz hatırasının üzerinden öğrenmiyoruz, onu o halde yaşamıyoruz. Birkaç örnek vermek istiyorum müsaade ederseniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın babalığının merhamet noktasında inanılmaz bir azık üzerine yürüdüğünü görüyoruz. O merhametin arkasında hem eşlerine hem çocuklarına karşı inanılmaz bir muhabbetin yansıtıldığına şahit oluyoruz. Baba olarak Resulullah'ın hayatında hiçbir zaman devre dışı bırakmadığı en önemli kavram ve en önemli vasıf adalettir. Adaletin Allah Resulü'nün dünyasında bambaşka bir yeri vardır. Vefa var. Vefa ki o vefa inanılmaz boyuttadır. Babalığını da kocalığını da vefa üzerinden yansıtır. Bütün bunlara rağmen ve bütün bunlara ek olarak bir şey daha görüyoruz biz. O nedir biliyor musunuz? Sabırdır, sabır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabırla başlatmış, sabırla devam ettirmiştir. Çünkü zor bir iştir. Kim ne derse desin, inanın insan yükü çekmek inanılmaz ağır bir yüktür. Peygamberin saçlarını ağırtan bile bir yüktür. Şu aziz kitapta Ahzab suresini bir bu nazarla okuyun. Tahrim suresini bu nazarla bir okuyun. Nur suresini bu nazarla okuyun. Cennetlik oldukları peygamber tarafından tescillenmiş olan analarımızın bile Efendimiz aleyhissalatü vesselamla aile noktasında bağlarını devam ettirirken neler neler yaşadıklarına, neler neleri yaşanmasına zemin hazırladıklarına, neler nelerin yaşanmasına bir yan yönüyle sallallahu aleyhi ve sellemi mecbur bıraktıklarına görecek ve şahit olacaksınız. Her neyse bu, bunlara ait birkaç ben örnek vermek istiyorum sizlere. Bakın, Hazreti Ömer bir gün hanımıyla bir sıkıntı yaşıyor. Diyor ki gideceğim sizi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet edeceğim. Siz geldiniz Medine'ye, Yesrib'deki kadınlara uydunuz. Onun için bize itiraz ediyorsunuz. Bizden dünyalıklar bekliyorsunuz. Bizden dünyalıklar istiyorsunuz. Hazreti Ömer hanımlarına bunu söylüyor. Böyle bir şeyle Resulullah'ın hanesine doğru geliyor. Geliyor haneye. Bu manada bazı şeyleri söyleyecek. Onları söyleme adına kendini hazırlarken peygamber evinden analarımızın sesini duyuyor. Analarımız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir şeyler söylüyorlar, bir şeyler istiyorlar. Ne diyor biliyor musunuz Ömerül Faruk? Peygamberin evinin benim evimden farkı yok. Ben ne söyleyeceğim diyor. Analarımız söylüyor, peygamberimiz sinesine çekiyor. Analarımız söylüyor, peygamberimiz bunları sabır azığıyla karşılıyor. Peki bugün sana ne oluyor ki sen ufacık bir şey hanımından duyduğun zaman küplere biniyorsun, kendini farklı farklı şekillere sokuyorsun, duvardan duvara vuruyorsun, ne oluyor? Sen sünnet-i Muhammed'i bu çerçeveden öğrenme adına niye kendini mesul ve bu konuda sorumlu saymıyorsun? Aziz Müslümanlar, ben bir hakikati söyleyeyim size. Biz sünnet deyince aklımıza şunlar geliyor. Tabakların altını iyice sıyıralım. Karşıdaki adamın canını çıkaracak kadar onunla pazarlık edelim. Bir iki tane de şekle riayet edelim, oldu bitti. Kusura bakmayın. Sünnet bunlardan müteşekkil değil. Size söyleyeyim mi bir sünnet? 10 tane hanımla yaşayacaksın. Bir hanıma el kaldırmayacaksın. Hanımlardan onlarca şey duyacaksın. Dişini sıkacaksın. Gidip abdest salıp öfkeni boşatacaksın. Ama o kadınlara en ufak bir söz söylemeyeceksin.
neler nelere şahit olacaksın. Ama bunlara rağmen sen o manada öğrendiğin sünnete aykırı herhangi bir iş yapmayacaksın, etmeyeceksin. Bunu yaptığın zaman sen sünnet-i Muhammed'e ittiba etmiş oluyorsun. Allah aşkına şunu yapanlar, edenler kendi iç dünyasında sorumluluklarını yaşasınlar. Ayşem diyor bazen, ya Ayş diyor Ayşe anamıza. Bazen ya Hümeyra diyor, hitap böyledir. Ya Ayş, Ayşecik demek. Ya Hümeyram, kırmızı yanaklı demek, pembe yanaklı demek. Resulullah hanımıyla böyle konuşuyor. Ben biliyorum sen bana ne zaman kızıyorsun, ne zaman kızmıyorsun. Ayşe anamız Resulullah'a karşı yüreğinde bazı kızgınlıklar tutsa da pek yansıtmaya gelmez. Yansıtmama adına gayret gösterir. Nasıl anlıyorsun diyor ya Resulallah. Ayşem diyor, eğer bana kızmışsan diyorsun ki İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki. Eğer bana kızmamışsan diyorsun.

olsun ki Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki. Ya Resulallah anladın mı diyor. Nasıl anlamam Ayşem diyor. Sen şahit ol. Allah da şahit olsun ki. Bundan sonra sana karşı yüreğimde ne tutarsam tutayım. Ya Resulallah bütün yeminlerimi Muhammed'in Rabbinin üzerine yapacağım diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bir eş, bir koca ve Ayşe anamızla aralarındaki münasebet böyle. Oturuyorlar sofraya. Bunu en sahih hadis kitaplarımızdan okuyoruz. Oturuyorlar sofraya. Resulullah ne yapıyor biliyor musunuz? Ayşe anamız aldı bir bardak. Bir yerden su içtiyse onun bıraktığı bardağı alıyor. Ayşe anamızın dudaklarını koyduğu yere dudaklarını koyarak içiyor. Bir et aldı. Etten bir parça aldı. Efendimiz onun etini alıyor elinden. Ayşe anamızın dudaklarının değdiği yerden o eti ısırıyor. Anamız merak edip sorduğu zaman da Ayşem istiyorum ki senin ısırdığın yerden ben de ısırayım. Senin yediğin yerden ben de yiyeyim. Nezaket, zerafet, sevda, vefa ne derseniz deyin. Onun dünyasında aleme böyle süzülüyor. İşte o Ayşe radıyallahu anha dinin işte biri oluyor. O Ayşe dini intikal etmede Allah Resulü'nün mektebinde yetişen güzide bir talebe oluyor. Ne derseniz deyin benim aziz kardeşlerim, seven sevilir. Biz sevmeyi bilmiyoruz ki hanımlarımız bizi sevsin. Biz sevmeyi bilmiyoruz ki çocuklarımız bizi sevsin. Resulullah şöyle çocuk seviyor. Fatıma'sı geldiği zaman bir kız babası. Fatıma'sı 13-14 yaşında bir kız babası ayağa kalkıyor. Fatıma'sını ayakta karşılıyor. Alıyor, sarılıyor, öpüyor, okşuyor. Duramıyor Efendimiz. Avuçlarının içine iki öpücük konduruyor Fatıma'sına. Avuçlarının içini öpüyor. Sonra kendi cübbesinin üstüne oturtturuyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bugün makam koltuğuna oturtmak neyse bir insanın cübbesinin üzerine oturtmak da olur. Bunu yapıyor. Her zaman için Fatma'ya karşı böyle. Hasan Hüseyin'i mi ben söylemeyeyim? Zeynep validemizin kızı Ümame ile Resulullah'ın arasındaki münasebeti mi ben söylemeyeyim? Şöyle bir minberden Hasan ve Hüseyin içeriye girdiği zaman binlerce insana hutbe irad eden o yüce peygamber hutbesini yarıda kesiyor, aşağı iniyor, alıyor Hasan'ı Hüseyin'i, kokluyor, öpüyor. Allah'ım bunlar bana dünyanın reyhanları, cennetin çiçekleridir diyor. Kokluyor, sinesine basıyor. Sonra çıkıyor tekrardan minbere. Evlatlar, eşler, dünyalıklar imtihan aracıdır diyor, sözüne devam ediyor. Binlerce insana namaz kıldırdı şu mihraplarda. Kaç kez sırtının üzerine binen torunları için secdeyi uzatmış bir peygamberin ümmetiyiz biz. Neredeyiz? Onun oraya bıraktığı, bu manada cihana bıraktığı izlerin neresindeyiz? Bir şey söyleyeyim, dertlerimizi konuşuyoruz. Anamızla söylüyor Ayşe anamız. Enes bin Malik radıyallahu anhu da söylüyor. Diyor ki biriyle konuştuğu zaman sallallahu aleyhi ve sellem gözlerini muhatabının gözlerine iliştirirdi. Karşıdaki adam gözlerini çevirmeyene kadar Resulullah gözlerini onun üzerinden almazdı. Aynısını eşlerine ve çocuklarına da yapıyor. Biriyle musafaha ettiği zaman karşı taraftaki insan elini bırakmayana kadar Allah Resulü elini bırakmazdı. Ya Resulallah ya da ya Muhammed diye birileri nida ettiği zaman başını çevirip bakmak yok. Vücudunun tamamıyla dönüp evet ben karşındayım dercesine kendisini o insanın muhatabı sayardı. Biliyoruz, bilmediğiniz bir şey değil ki. Bu kürsüden de ben bir daha dedim. Dedim de şimdi gidiyorsun eve. Eve varmış saatin saat 8. İstanbul şartlarında çalışan insanların 7'den 8'den önce eve gitmeleri mümkün değil.
Çocuk özlemiş seni, hanım onlarca

konuşmuyor. Başından savuyor, başka şeyler söylüyor. Sonra sokağa indiği zaman ah Halep diyor, vah Halep diyor. Ah Halep, vah Halep, öyle ahla vahla kurtulmaz. Kusura bakmayın. Evde bunu oluşturmazsan sen Halep'in yangınını eve getirmişsin. Ev yanıyor, ev yandığı için Halep yanıyor. Ev yandığı için bugün Musul yanıyor. Evlerimiz yandığı için bugün Kudüs işgal altında. Hiç kimse sorumluluğu başka yere atmasın. Eğer biz evlerimizi Darul İslam kılsaydık, şu aziz kitap Kur'an olarak evlerimizin gerçek manada anayasası olsaydı, ahkam-ı Kur'aniye ile evler yönetilseydi, şu kadar insanız ya, Mekke'de bu kadar insanı bulamadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 10 bin nüfuslu Mekke'de bir avuç insanı kazandıktan sonra bu manada ne olduysa oldu. Eğer şu bir avuç insan bunu yaparsa, siz o zaman göreceksiniz, şu Kur'an anayasa olacak, şu Kur'an'la yönetilecek. Evler başlayınca sokaklar, caddeler, devletler bu Kur'an'a o zaman teslim olacak. Ev böyle olmazsa istediğin kadar söylesen, Allah görüyor bizi, melekler görüyor bizi. Ne yapıyoruz, ne kadar samimiyiz? Buradan kürsülerden bağırıp çağırmak, konuşmak kolay. Önemli olan orada meleklere bizim verdiğimiz poz. Melekler oraya bakıyorlar. Onu biz anladığımız zaman mesele anlaşılmış olacak. Ama yolumuzun rehberi olan sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında işte bu var. Camide farklı, kendi arkadaşlarıyla farklı, ticarette farklı, evde farklı. Böyle bir kimlik ayrımı yok Resulullah'ta ve sahabenin dünyasında. Bir kimliği var, bir yüzü var. Herkese de hakkını teslim edecek bir ahlakın sahibi olarak insanların içinde. Bunu sağlayan babaları çoğalttığımız zaman, bu ufukla biz kızlarımızı, evlatlarımızı yetiştirdiğimiz zaman iş olacak, su akacak, yatağını bulacak, taş düşecek, menziline ulaşacak. O zaman biz özlemini çektiğimiz o Darul İslamlara o zaman inşallah kavuşmuş olacağız. Allah her türlü küçüklüğümüze rağmen bizi o günlere eriştirsin inşallah. Amin. Benim aziz kardeşlerim, vardığınız zaman eve ne olur, şu aziz kitabın Tahrim Suresinin bu çerçeveden bir okunmasını yapabilen kardeşlerim bir iki tefsiri de bu işin içerisine dahil ederek şu güzel günlerde yapsın. Bakın, dertlerimizin dermanı burada. O Tahrim Suresinin 6. ayetlerinde bize bir şey söylüyor Rabbimiz. Söylediği şey bizedir. Bize. Biz kimiz? Babayız güya. Bize söylüyor. Ya eyyühellezine amenu hitabının evvel emirde muhatabı biziz. Erkekler olarak biziz. Şimdi ben İstanbul'un bir şehrinde oturuyorum. Söylemeyeyim ki kendi oturduğum komşularımın gıybeti olmasın. Bildiğiniz bir şehir. Böyle İslam'a ait duyarlılıkları olan çok fazla insanların olduğu bir şehir. Biz o şehirde, ki buralarda öyle, her taraf aynı, biz birbirimizi iyi biliriz. Biz çocuk terbiyesini, çocuklarımızın terbiyesini analara havale etmişiz. Bunu yaparak da işi kurtaracağımızı zannediyoruz. Evet, annelerin çok büyük bir bu manada sorumluluğu var. Bu manada analarımız medreselerimizdir. Evet, analarımız da dinliyor beni. Ama ben bugün babalar için konuşmak istiyorum. Konu bizatihi Resulullah'ın dünyasından yansıtıldığı için öyle yapmak istiyorum. Bakın ne yapılıyor. Diyorlar ki masumane bir biçimde ve kendilerini de haklı görerek. Biz zaten helal lokma kazanmak için gayret gösteriyoruz. Akşama kadar helal lokmanın arkasındayız. Onun için gayret ediyoruz. O dolayısıyla çocuk terbiyesi meselesi kadınların işidir. Onlar yapacaklar. Bu söz hem doğru hem yanlış. Evet, analarımız yapacak. Ama analarımız, yani hanımlarımız, hanım olarak çocuk sahibi olmadan önce

sen bir ev sahibi olarak, evin reisi olarak, lafa geldiği zaman reisliği kaptırmıyoruz ya, o manada o sorumluluğun bir gereği olarak hanımını bu manada eğitmen gerekirdi ki sorumluluğu tamamen onun üzerine attığın zaman da kurtulasın. Çünkü bu aziz kitap ne diyor biliyor musunuz? Yakıtı insanlar ve taşlardan olan cehennem azabından nefsinizi ve ehlinizi koruyun diyor. Kime diyor? Bize diyor. O halde baba nedir Kur'an'a göre? Babanın ben tarifini vereyim. Baba bankamatik değil. İste parayı versin. Böyle bir babalık yok İslam'da. Baba bağıran çağıran otorite sahibi, astığım astık, kestiğim kestik, ben geldiğim zaman her biri bir yere kaçacak, ben olduğum zaman kimse gürültü yapmayacak, her şey güllük gülistanlık olacak. Böyle bir devlet başkanı gibi evde ahkam kesen adam da değil. Baba şu aziz kitaba göre tarifi şu: kendisini ve ehlini yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyan adam gibi adamdır. Şu Kur'an'ın adam dediği, baba dediği de ancak bu vasfa uyan insandır. Izdırabın buysa eğer senin, sen bu işi yapabilirsin. Ben sana çok farklı şeyler söylemek istemiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de söylemedi. Ama benim aziz kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerek kendi çocuklarına, gerek kendisine emanet edilen sahabi çocuklara, gerekse özel manada bütün ümmetin çocuklarına ve ümmete öğrettiği en büyük hakikat taharet bilincidir. Taharet bilincini anlamadığına kadar biz birçok şeyi anlamayacağız. Taharet deyince aklımıza ne gelecek bizim? Lavabo gelecek, su gelecek, bu gelecek. Bu değil. Taharet bu değil. Bu işin bir parçasıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir baba olarak hem hanımlarına hem çocuklarına bu taharet bilincini 3 farklı alanda yansıtmıştır. O insanların, yani çocuklarının, çocuklar üzerinden konuşalım, akıllarını, duygularını, zihinlerini İman ile itikada vardırırken itikadın taharetini onlara yansıtmıştır. İtikat inşasını, akıllarını, zihinlerini bir yönüyle her türlü pislikten, şirkten, fısktan, fucurdan arındırarak böyle bir tevhid bilinci aşılamıştır. Yaptık mı çocuklarımıza, hanımlarımıza sorgulayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duyguları taharete erdirerek mahremiyet inşa etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elbise, beden ve mekanları nezafet ile inşa etmiştir. Onları da taharetlendirerek nezafete varmıştır. Aklınızda tutasınız diye bir daha söylüyorum. İtikat inşa etmiştir. Mahremiyet inşa etmiştir. Nezafet inşa etmiştir. Baba mısın? Tahrim 6'daki baba gibi mi olmak istiyorsun? Yapman gereken bu. Bu 3 tane şeyi inşa edeceksin. Kur'an kurslarına göndermekle, en lüks kolejlere, okullara göndermekle kurtaramazsın. Alıp karşına evlatlarını ve hanımlarını, iman adına bazı şeyleri hiç konuşmuş musundur? Kendine sorgula. İman dediğimiz o temel mesele, olmazsa olmaz bir şey. Gerçekten kelime-i tevhidin, la ilahe illallah cümlesinin, Muhammedun Resulullah ifadesiyle beraber sen kendi ehline öğretmiş misindir? Bu manada bir gayrete girmiş misindir? Bunu yapmadınsa eğer iman adına zafiyetler yaşanacak. Ben çok farklı bir halde bu manada sizin dikkatlerinizi bir yere çekeceğim. Tanıyorum, aileyi tanıyorum. Baba gelip gidiyor derslere. Annesini tanıyorum, falan filanca vakıfta hizmet ediyor. Ama öyle bir halde ki çocuk onun yanında babayı ve anneyi memnun edecek sözleri söylüyor. Ama çocuk ateizmin pençesine düşmüş. Babasının ve annesinin bile haberi yok. Kendisini bugün

gençlerin içerisinde bir rüzgar gibi yayılan deizm dedikleri Allah belası bir hastalığa düçar etmiş. Peygamber tanımıyor, Kur'an tanımıyor. Ama babanın yanında abdestsiz namaz kılıyor. Ama annenin yanında kendini Müslüman gibi gösteriyor. Ve bu çocuklar bizim çocuklarımız. Siz bu tehlikenin farkında mısınız, değil misiniz ben bilmem. Ama dışarıdan bir gözle meselelere baktığınız zaman bizim çocuklarımızın bile böyle bir tehlikesi olduğunu göreceksiniz. Çünkü öyle bir zor dönemde yaşıyoruz ki ahir zaman, fitnelerin kol gezdiği bir zaman, Allah Resulü'nün imanı tutmak elde koz tutmak gibidir dediği bir zaman, imanı tutamıyoruz, elimiz yanıyor. Böyle bir zamanda çoluk çocuğumuz imansızlıkla pençeleşiyor ve biz meseleleri pansuman tedavileriyle aşmaya çalışıyoruz. Yapmamız gereken belli. İtikadı biz inşa edeceğiz. Bunu inşa edebilmemiz için de biz öğreneceğiz. İlgileneceğiz. Haftanın belli günleri çoluk çocuğumuzla evlerin suffaları olan sofralarda baş başa geleceğiz. Sofralarda baş başa geldiğimiz zaman hanımla konuşurken hanıma ders verir gibi değil, çocuğa ders verir gibi değil, bir muhabbet ortamında duydun mu hanım geçen gün derste falanca hoca şöyle bir hadis demişti deyip hanıma anlattığınız o dersle hanım üzerinden çocuklarınızın zihin dünyalarında oluşan şüpheleri izah edeceksiniz. Evlerin sofraları evlerin suffalarıdır. Biz sofralarımızı bu manada muhabbet zeminleri haline getirmezsek çocuk o muhabbeti başka yerlerden bulacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en önemli meseleleri evinde sofra başında konuşurdu. Çünkü oralar muhabbet zemindir. Kim bize söylediyse yanlış. Kim dedi sofrada konuşulmaz? Ağzında lokma varken konuşma. Herhalde çok yemek için bunu diyorlar. Hayır, muhabbet edeceksin. Yavaş yavaş yiyeceksin. Sünnet bunu söylüyor. Ve muhabbet edeceksin çocuğunla, hanımınla, özellikle baba ve eş olarak sen bu manada bunu yapacaksın. Evin diğer sakinleri de oturacaklar. Sizin o muhabbetinize şahit olacaklar. Belki ilgisiz gibi davranacaklar ama alacaklarını alacaklar. İtikadı sen öyle yerleştireceksin. İmanı öğretmedikten sonra ne öğretirsen öğret, gerisi boş. Benim aziz kardeşlerim, İman ettiğimiz şeylere ben dikkat çekmek istiyorum. Şöyle Müslümanların evlerinde bir baba, bir anne 8 yaşına gelmiş, 10 yaşına gelmiş, 15 yaşına gelmiş, treni kaçırmış, biraz daha ilerlemiş yaşlarında olan evlatlarına acaba hiç uyku ahlakı adına bir ders vermişler midir? Peygamber mektebinde çoluk çocuğa öğretilecek en önemli derslerden bir tanesi uyku ahlakıdır. Bakın bugün insanlar doğru dürüst uyuyamadıkları için uyur gezerler. Adam geliyor cumaya, bugün de şahit olmuşsunuzdur. Yanı başınızda 10 dakika zaten bizim cumalarımızın hutbeleri. Sanki yarım saat, bir saatlik hutbeler mi dinliyoruz? 10 dakika hutbeyi dinlerken bile ya cep telefonuyla oynuyor ya da 3 tane arka arkaya rüya görecek kadar derin uykulara dalıyor. Çünkü gecesi gitmiş, gecesinde uyku yok, uykuyu sünnet üzere almıyor, uykunun dersini Resulullah'tan almamış, uyumayı Resulullah'tan öğrenmeyen bir insan uyanıkken Resulullah'ın istediği gibi ayakta kalamayacaktır. Bu dersleri biz vermiyoruz ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanı öğretir gibi uyku ahlakını da öğretti. Çünkü o işin en önemli parçasıydı. O en önemli parçasını da sünnete uygun bir biçimde sahabe de Resulullah'tan öğrendiği şekliyle aleme yansıttı. Mahremiyet inşası. Biz şunu öğreniyoruz. 8 yaşında bile olsa, annen bile olsa, baban bile olsa onların odasına kapılarını çalmadan giremezsin. Sen babasın. Baba olarak mahremiyeti sen yansıtacaksın, göstereceksin. Çocuk bilecek nereye kadar bir erkeğin tesettürü, bunu çocuk babadan görecek.
yapmışsa eğer anadan, tesettürün ve mahremiyetin inşasını bizzat fiili olarak öğrenecek. Bunu bizim öğreteceğimiz başka şey yok. Bizim evlerimiz, medreselerimiz ve biz o evlerde ancak bunu öğrenebiliriz. Örnek vermek istiyorum. İbn Abbas radıyallahu anh, Meymune validemizin yeğenidir. Meymune anamız onun teyzesi. Şöyle bir şey söylüyor. Ben bir gecemi Resulullah'ın yanında geçireceğim. Gitse teyzesinden izin istese, kurban olduğumuz o teyze izin vermeyecek. Niye vermeyecek? Çünkü ona ancak 9 günde bir sıra geliyor. Sırasında da birisi evde olursa, ev ne kadar ev ki, ufacık bir oda, o odada rahat edemeyeceği için İbn Abbas bunu bildiğinden dolayı izni Resulullah'tan istiyor. Allah Resulü de hiçbir şeye yok demez, ona da yok demiyor. Geliyor İbn Abbas. En sahih hadis kitaplarımızdan okuyoruz bu rivayeti. Uyuyormuş gibi yapıyor. Meymune anamız onu uyutmaya çalışıyor. O onu uyutmaya çalışırken o teyzesini uyutmuştur. İbn Abbas diri bir biçimde duruyor. Ben diyor bu gece göreceğim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl davranıyor, bunu göreceğim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz geliyor gecenin ilerleyen bir vaktinde. Dikkat edin. Eğiliyor bakıyor, Meymune validemiz yatmış. Eğiliyor bakıyor İbn Abbas'a, İbn Abbas da yatıyormuş gibi davranıyor, o da yatmış. Şimdi İbn Abbas gözlerini açıyor, Resulullah'a bakıyor. Yatağın başından örtüyü aldı diyor. Önce kendine sardı, sonra çıkardı elbiselerini, gece elbisesini giydi, örtüyü öyle kaldırdı. Bununla etkileniyor İbn Abbas. Bakın evde kimse yok aslında, ona bakan gözler de yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün analarımızın üzerinden bize bir mesaj veriyordu. Abdullah İbni Ümmü Mektum'u hepiniz tanıyorsunuz. Onun o görmeyen gözlerine kurban olalım. O görmeyen gözlerinde ne gören hakikatler var. Görmeyen gözlerin sahibi olarak Resulullah'ı ziyarete geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam analarımıza diyor ki kalkın diyor, örtülerinizi alın üzerinize. Ne diyor analarımız doğal olarak? Ya Resulallah, onların gözleri görmüyor ki, bizi göremezler ki. Ne diyor Efendimiz? Onun gözleri yok, sizin de mi gözleriniz yok? Siz de onu görüyorsunuz. Tesettür dışarıya yansıyan bir şey değil. Allah Resulü tesettürün ahlakını öğretiyor bize. Tesettür bir yönüyle içe yansıyan bir şeydir. Mahremiyeti sen bugün görmeyen gözlerin karşısında zedelediğin zaman yarın gören gözlerin karşısında da zedeleyeceksin. O işe kapı açılmasın diye gözü görmeyen bir insanın yanında bile mahremiyet adına ders veriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar bize bir şeyler söylemeli. Aynı şekilde Efendimiz beden, elbise, mekan temizliği içinde çok ama çok şeyler söylüyor. Aziz kardeşlerim, vakit epey ilerlemiş. Ben de bugün sabahtan beridir konuşuyorum. Bugün sabah namazından beridir bu taraftayım. Programlar arka arkaya. Sesim de bitti, gücüm de bitti. Ama söylemeden buradan inmeyeceğim bir hakikat var ki onu söyleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Şöyle bir yanlışımız var bizim babalar olarak. Evlatlarımız bizim yanımızdayken biz vaaz, nasihat, irşatta bulunuyoruz. Çocuklarımız bizim dünyamızdan başka dünyalara girdiği zaman da sorumluluğumuzun bittiğini zannediyoruz. Ama sünnet-i Muhammed'de bu tam tersidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yaşayarak tebliğ ettiği için kendi çoluk çocuğuna, özellikle de o 4 tane kızına, kızım namaz kılın, iman edin, tesettüre girin, Kur'an okuyun, şunu yapın, bunu yapın demedi. Dediğine dair bir rivayet varsa, bulduysanız getirin bana, ben yine böyle bir kürsüden bu söylediğim sözü geri alacağım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 13 yıl Mekke'de kendi kızlarına iman adına da bir şey demedi, namaz adına da bir şey demedi. Zaten o günlerde tesettür yoktu, diğer hakikatlere karşı da bir şey demedi.

Peki nasıl yaptılar o kızlar? Babalarından gördüler, ne gördüyse de onu yaptılar. Ama gelin şimdi Medine'ye. Fatıma anamız 20 yaşında. Hazreti Ali ondan 5 yaş büyük, 25 yaşında. Vakit hicretin ikinci yılı, Bedir'in arkasındandır. Allah Resulü, Hazreti Ali de onun terbiyesindedir biliyorsunuz. Bir yönüyle terbiyesinde olan bir erkeğe terbiyesinde olan kızını veriyor ve Ensar'ın kadınlarının ifadesiyle en güzel düğünlerden bir düğün olarak o ev kurulmuş oluyor. Onlar ilk 6 ay boyunca Medine'nin içlerinde Mescid-i Nebevi'ye yaklaşık 3 kilometre uzakta olan bir evde oturuyorlar. Bir baba şimdi izliyoruz Medine'de. Kalkıyor, sabah namazı vakti, önce 3 kilometre uzaklıktaki Fatma'nın ve Ali'nin evine gidiyor. Ey Muhammed'in ehli beyti, vakit sabah namazıdır, sabah namazına kalkın deyip onları namaza uyandırıyor. Sonra Mescid-i Nebevi'ye geri dönüyor. Ne diyor size bu sözler aziz Müslümanlar? Evlendi, ne yapayım artık, bundan sonra kocası bilir. Evlendi, koca adama ben mi söyleyeceğim? Yok, bunlar cahil sözü. Başkalarında yazar 18 yaşına geldi mi baba ana takma diye. Bizde böyle bir şey yazmaz. Bizim şu kitabımıza göre veli olarak, veli izni olarak adam 60 yaşına gelsin, oğlu kızı 40 yaşına gelsin, baba yine babadır, anne yine annedir. Onun velayet hakkı devam eder. Ta bazı şeyleri eğer koparmama adına bazı adımlar atmayana kadar. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evliliğin ilk aylarında böyle bir hassasiyeti bizim dünyamızda bir mesaj uyandırmalı. Demek ki bu manada bir sorumluluğumuz var bizim. Aziz Müslümanlar, çocuk nimet külfet oranıncadır. Nimetin değeri arttıkça külfet de artar. Ben biraz sahabeyi, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i bilen bir kardeşimiz olarak bir şey söyleyeceğim size. Zaten bu kitaptan okuyoruz ama ben de bir şekilde bu bilgiyi vermek istiyorum size. Sahabenin bile en büyük derdi çocuk terbiyesi olmuştur, biliyor musunuz? Soruyorum, ne olur bana cevap verin, çekinmeden cevap verin. Sahabenin en ilk sırasına yazacağımız isim kimdir? Kimdir? Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir'in en büyük imtihanı neydi biliyor musunuz? Çocuğu namaz kılmıyor. En büyük imtihanı. Allah dönem içerisinde ona 3 kız 3 oğlan vermişti. Verdiği oğlanlardan en küçüğünü görmedi Ebu Bekir radıyallahu anh. Onun küçük oğlu Muhammed annesinin karnındayken Hazreti Ebu Bekir vefat etti. Kızlarının ikisini çok iyi biliyoruz. Esma anamız, Ayşe anamız. Bir de küçük kızı var onun, Ümmü Gülsüm isminde. Onu daha sonra biz tanıyacağız. İslam tarihinde de önemli bir yeri vardır onun. İki tane oğlu var Hazreti Ebu Bekir'in. Abdullah, Abdurrahman. Abdullah 21 yıl boyunca müşrik olarak yaşadı, biliyor musunuz? Abdurrahman Bedre müşrik olarak geldi. Hazreti Ömer'e sorduğu zaman Resulullah, ya Resulallah nasıl yapacağız bu esirleri? Hazreti Ömer ne dedi? Ya Resulallah dedi, kimin yakını varsa onu ver onun eline, o uçursun kafasını. Bana dedi, beni mahzumdan dayılarımı ver. Ali'ye amcası Abbas'ı ver, Ebu Bekir'e oğlu Abdurrahman'ı ver. Herkes kendi yakınının başını uçursun. Allah'a bir şey ispat edelim. Ashabiyete ait hiçbir iz yüreğimizde taşımıyoruz. Hazreti Ebu Bekir dediğimiz zaman akan sular durur mu? Vallahi durur. Ümmetin sevabı bir kefeye, Ebu Bekir'in sevabı bir kefeye konsa, Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun kefesi dar gelecek. Resulullah söylüyor. 21 yıl boyunca bir insan oğlu için yanar mı? Yandı, yandı, yandı, yandı. En sonunda kazandı. İman etti. İman etti ama ne cihada geliyor, ne namaza geliyor. Yine Ebu Bekir bir baba olarak ellerini açıp, sen beni rezil ettin, şöyle oldu, böyle oldu, Allah bilmem senin neyini yapsın, böyle belalar okuyarak, hayır haşa söylemedi. Peygamber

0: evinde yetişmiş bir insan bunu söyler mi? Sabırla, bu manada sabrı azık edinerek çocuklarını kazanmaya çalıştı. O Abdurrahman sonra Taif muhasarasında şehit olarak hayatını tamamlayacaktır, biliyor musunuz? 21 yıl boyunca Hazreti Ebubekir'e o ızdırabı yaşatan insan işin sonunda Hazreti Ebubekir'in o büyük sabrının neticesinde kazanacaktır ve bambaşka bir insan olarak hayatını sonlandıracaktır. İşte buradan biz alacağımızı almalıyız. Eğer biz sünnet üzere bir hayatın sahibi olarak bir baba olmak istiyorsak, bedduayı değil merhameti kuşanmalıyız. Sabır azığımız olmalı ve her açıdan biz evlatlarımızı kazanma adına bir gayret içerisinde olmalı. Ne olursa olsun, bedeli ne kadar ağır olursa olsun, o evlatlarımızı iman üzere yaşamalarına ait bir güzelliğin sahibi kılmalıyız. İstiyorsak eğer biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın adımlarını izlemeyi, o adımlara adımlarımızı yaklaştırmayı yapacağımız bu. Allah bizi bu uğurda gayret edenlerden eylesin. Amin. Çoluk çocuğumuzu bize rağmen bize bırakmasın. Amin. Onların ellerinden tutsun. Amin. Şeytana ve şeytanlaşmış insanlara çoluk çocuğumuzu düşürmesin. Amin. Onları Kur'an'ın yolunda, sünnetin gölgesinde gerçek bir iman sahibi olarak yaşatsın, iman sahibi olarak büyütsün, iman sahibi olarak da onların da bizlerin de canlarını alsın. Amin. Ağır bir imtihandır çocukla imtihan olmak, aileyle imtihan olmak, hanımla imtihan olmak, hanımsa beyle imtihan olmak. Allah bu ağır imtihanda bizim sabırlarımızı arttırsın. Evlilik de çocuk da insanı ya cennete götüren bir vesile ya cehenneme ulaştıran bir vesiledir. Allah bizi cennet vesilesini kazananlardan eylesin. Amin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Geceniz mübarek olsun diyorum. Rabbim daha güzel günlere bizi eriştirsin. Bir an önce ümmetin üzerindeki bu kara bulutları dağılsın. Allah zalimlere fırsat vermesin. Hainlere fırsat vermesin. Kapalı kapılar ardında bu ümmetin kaderiyle farklı bir biçimde oynamaya çalışanların bütün planlarını başlarına geçirsin. Bizi birbirimize sevdirsin. Kur'an'ın düsturunu hayat nizamı olarak kabul edip gereği neyse teslim olduk, işittik ve itaat ettik ufkuna bizleri eriştirmiş olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
4: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.
9: Biz hiçbir zaman üzülmedik. Her şey nasip meselesi.
10: ...91.8... ...gönül frekansınız... ...Radyo Hedef. Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
11: Radyo Tiyatrosu.

0: Memiş'in köyü İzmir'e bir saatlik mesafedeydi. Okulu da İzmir'deydi. Memiş çalışkan, güleç yüzlü, içi içine sığmayan bir çocuktu. İlkokulu bitirmiş, ortaokula gitmek için hazırlık yapıyordu. Ne var ki yurdun her tarafını kara bulutlar sarmaya başlamıştı. Düşmanlar güzel Türkiye'mizi yıkmak, aralarında paylaşmak için anlaşmışlardı. Anadolu'nun her tarafından genç ihtiyar demeden herkes vatanın imdadına koşuyordu. Düşmanın yurdumuza girdiğini duyan Memiş'in neşesi kaçmış, güler yüzü gülmez olmuştu. Vatan sevgisini çok küçükken öğrenmişti o. Dedesinin Balkan Harbi'ne gittiğini ve bir daha geri dönmediğini hatırlıyordu. Memiş kendi öz vatanını tehlikede görüyor ve bunun için çok üzülüyordu. Bir gün daha da kötü bir olay oldu. Memiş'in her zaman adını duyup tiksindiği düşman İzmir'e girdi. Bunu duyunca Memiş yıkıldı. Düşmanın neden İzmir'e girdiğini ve bu güzel şehrimizden ne istediğini bir türlü anlayamıyordu. Bu düşüncelere daldığı sırada yanına annesinin geldiğini duymadı bile.
1: Memiş, hasta mısın yavrum? Çok dalmışsın, hasta mısın?
2: Anneciğim, anneciğim.
1: Neyin var yavrum? Seni böyle üzen, ağlatan nedir? Bak ben varım, Allah'a şükür babam var.
2: Ama vatanım yok anne.
1: Evet benim güzel çocuğum, haklısın. Artık vatanımız yok sayılır.
2: Anne, sen varsın, babam var ama vatanım yok. Vatansız olduktan sonra...
1: Memiş.
2: Evet anne.
1: Sen varsın ya.
2: Neye yarar anne? Benim varlığım neyi değiştirir? Ben artık başım dik gezip işte benim vatanım diye göğsümü gere gere konuşabilecek miyim? Demek Yunan İzmir'e girdi ha. Yunan İzmir'e girdi ha.
0: Annesi gözleri yaşlı bir şekilde üzgün ama gururla seyretti oğlunu. Yıllarca vatan sevgisiyle körpe dimağını beslemişti. Şimdi o sevginin tezahürünü görüyordu. Vatansız kalmanın nasıl ölümden beter olduğunu anlatıp durmuştu. Bir gün ya vatanın ya da canın derlerse hiç çekinmeden canımı de diye öğretmişti. Hatta bir gün vatanın tehlikeye düşerse küçük de olsan eline silah alıp vatanını kurtarmaya koş yavrum demişti. Vatan seni yıllarca besleyecek, bazen de hizmet bekleyecek. Bu hizmetten sakın kaçma oğlum demiş, nasihat etmişti. Oğluyla konuştuktan sonra gözleri yaşlı bir şekilde eve girdi. Memiş dalgın bir vaziyette bahçede kaldı. Gözleri erik ağacındaki kuşa takıldı.
2: İzmir'de şimdi Yunan gavurları var ha? Güzel kuşum, ne masum masum şakıyorsun öyle. Senin de benim gibi vatanını mı çiğnedilir? Senin de mi memleketine düşmanlar girdi? Senin de mi dindaşlarını öldürdüler? Yoksa sen de benim gibi vatansız mı kaldın küçük kuşum? Gördün mü küçük kuşum? Sen de kaçtın. Belki de hür olmayan bu memleketten kaçmakta haklısın.
3: Memiş! Memiş, sarılmayacak mısın bana?
2: Babacığım.
3: Neyin var oğlum?
2: Hiç.
3: Hasta mısın Memiş?
1: Bırak çocuğu, varma üstüne.
3: Nesi
1: bugün
3: var?
1: Bugün dertli Memiş'im. Hepimizin derdiyle dertlenir o da. Bırak çocukcağızı. Sabahtan beri ağlaştığımız yetti.
3: Ağlaştınız mı? Niye?
1: Niye olacak? Vatan için.
3: Doğru ya, vatan için. Birden düşünemedim.
1: Tabii ya, vatan için. Başka niye ağlanır?
3: Yüce Allah'ım bizi uzun süre ağlatmaz inşallah.
2: Baba.
3: Ne var oğlum?
2: İzmir'e indin mi bugün?
3: İndim ya.
2: Baba, orada şey varmış. Hani şey varmış diyorlar. Şey olmuş da.
3: Oğlum, Memiş'im, koçum benim. Düşman varmış. İzmir'e düşman girmiş demeye dilin varmıyor. Hey oğlum, var. Varlar ama Allah'ın izniyle uzun süre kalamazlar. Güzel İzmir'imiz gene bizim olacak.
2: Sahi yine bizim olacak değil mi babacığım? Bizim olacak.
3: Elbette bizim olacak oğlum. Elbette bizim olacak. Bu millet aç açık yaşar ama esaret altında asla.
0: Kötü günler gelmişti bir kere. Kolay kolay gitmek bilmiyordu. Yunanlılar İzmir'de halka zulmetmeye başlamışlardı. Çocuklar dövülüyor, zevk için masum kadınlar süngüleniyordu. Halkın elinde avucunda yiyecek içecek ne varsa hepsini zorla alıyorlardı. Halkın dilinde sadece beddua ve ümit vardı.
3: Allah'ım düşmanı kahreyle.
0: Allah'ım bizi onlara daha fazla ezdirme.
3: Bizi ezdikleri gibi sen de onları ez ya Rabbi.
0: Bu kadar istek yerde mi kalacaktı? Hayır. Allah görüyordu bu zulmü. Görüyor ve duaları duyuyordu. Yanık yanık akıtılan gözyaşlarını, masumane açılan elleri boş çevirmeyecekti. İzmir'in, Aydın'ın en namlı efeleri toplanıp

0: düşmana karşı koymaya başlamışlardı bile. Ama bu mücadele yetmiyordu. Bunları duyan, bilen Memiş yemeden içmeden kesilmişti. Bir gün arkadaşı Yılmaz koşarak heyecanla yanına geldi.
1: Memiş, Memiş, duydun mu? Yön askerleri bizim köye gelmişler.
2: Ne? Bizim köye mi gelmişler?
1: Evet, gelmişler ya. Köylüleri ve muhtarı caminin avlusuna toplamışlar.
2: Ne diyorsun Yılmaz sen? Demek Yunan askerleri bizim köye gelmişler ha. Hiç düşman askeri gördün mü sen?
1: Yok, görmedim. Ya sen?
2: Ben de görmedim. Çok merak ediyorum. Bunca zulmü yapanlar nasıl yaratıklar acaba? Gidip bakalım mı?
1: Hadi bakalım.
2: İşte geldik.
3: Bak işte caminin avlusundalar. Tam 4 kişiler.
2: Evet evet gördüm. Ama bunlar da bizim gibi insanlar. Değişik bir yaratık değiller.
1: Acaba köylülere ne anlatıyorlar? Hay Allah, bundan iyi görünmüyor. Biraz daha yaklaşalım.
2: Yılmaz, ben şu ilerideki ağaca çıkacağım. Oradan daha iyi görürüm. Sen de şu duvarın dibine gizlen. Oradan seyret.
1: Olur.
2: İşte çıktım. Tamam, tamam, buradan iyi görünüyor. Şu muhtarla konuşan düşman subayı galiba. Dur bakayım, dur bakayım. Muhtardan ne istiyor?
4: Beyim, bizim köyümüz küçük ve fakirdir. İstediğiniz kadar hayvanımız yok. Bağışlayın.
5: Ve muhtar, ben anlamam yok mu? İstediğim kadar hayvan hemen buraya gelecek. Yoksa öte yanını siz düşünün.
4: Dedim ya beyim, köyümüz fakir. Bu kadar hayvanı nereden bulalım? Zaten insanlarımız aç ve perişan.
5: Şu elimdeki kamçıyı görüyor musun muhtar? O sana hayvanları buldurur.
4: Ben kimsenin hayvanını ağırdan çıkaramam. Çok istiyorsan var sen çıkar.
2: Yaşa muhtar emmi.
5: Demek kimsenin hayvanını oradan çıkaramazsın ha? Al ölüse! Al! Al! Üresini yedi ceddim bile alamaz elimden. Esirsiniz be! Esirsiniz işte! Yakında bütün Anadolu ayaklarımıza kapanacak. Al bakalım! Al da gör!
6: Bayıldı galiba. Kaldırın şu köpeği önümden. Kaldırın dedim be. Duymadınız mı?
2: Kahpeler. Sizin gücünüz ancak böyle yaşlılara yeter. Ah şimdi büyük olacaktım ki. Bir de tüfeğim olsaydı. O zaman sen görürdün Yunan yavuru. Ama tüfeğim yok. Hay Allah. Tüfeğim yok ama sapanım yanımda. Şimdi sen görürsün Yunan yavuru. Şşt, Yılmaz. Beni duyuyor musun?
1: Evet duyuyorum. Ne var?
2: Bana bak. Şu elimdeki sapanla muhtarı döven o Yunanlıyı nasıl bağırttıracağım?
1: Peki ama dikkatli ol.
2: Tamam. Şimdi bak sen. İşte taşı da buldum. Sen şimdi görürsün Yunan yavru. İşte nişan alıyorum. Hadi bismillah.
4: Yandım adam.
2: Vurdum oğlum, vurdum.
1: Kaç Memiş, kaç. Doğru çınar yoluna.
2: Peki.
7: Koşun. O işe kaçıyor. Orada. Dur, orada dur.
2: Oh oldu Yunan gavuruna. Taşı nasıldı alnının ortasına oturttum. İhtiyar adamları dövmenin ne olduğunu bir güzel anlasın. Anlasın ki gerektiğinde Türk sapanıyla da yurdunu korur. İşte Yılmaz'ın dediği çınar yolu.

0: Kimdi? Kimdi o ha? Çabuk söyleyin, kimdi o? Hemen bulup getirin onu buraya. Ne aranızda vır vır ediyorsunuz be? Çabuk söyleyin diyorum size. Geberteceğim hepinizi. Geberteceğim.
1: Yaşasın be Memiş. Yediğin ekmek sana helal olsun. Gavun anından kan akıttın ya.
0: Demek konuşmayacaksınız ha? Alın öyleyse. Alın. Al. Al bu da sana. Bu da sana.
2: Bu vahşete daha fazla dayanamayacağım. Söyleyeceğim Memiş'in oğlum olduğunu.
1: Deli misin sen? Öldürürler sonra.
2: Böyle giderse hepimizi öldürecekler.
1: Olsun. Esir yaşamaktan ölmek iyidir.
0: Siz orada ne konuşuyorsunuz bakayım? Al bunu sana. Al bir daha. Al. Al.
3: Dur. Dur yeter, vurma. O çocuk benim oğlumdu.
0: Demek o çocuk senin oğlundu. Şimdi görürsün sen. İyi yetiştirmişsin.
3: Evelallah iyi yetiştirdim.
0: Çıkarın şunun sırtındaki gömleği. İyice soyun.
3: Gerek yok. Ben kendim çıkarırım. İşte, işte gömleğimi çıkardım. Vurun vurabildiğiniz kadar kahpeler. Hadi vurun.
0: Öyle mi? Al öyleyse. Al. Yeter. Yeter. Bana da vur.
4: Bana da vur.
5: Bana da vur.
6: Bana da vur.
7: Bana da vur.

0: Epey zamandır dağda yürüyorum. Ortalıkta kimsecikler görünmüyor. Kahpeler, muhtarın sırtını nasıl da kanatmışlardı. Vicdansızlar! Vicdansızlar! İnsafsızlar! İnsafsızlar! Dağda kalmak güzel. Demek efeler boşuna çıkmıyorlarmış dağlara. İnsan kendini bir kuş kadar hafif hissediyor. Hey gözünü sevdiğimiz sapanı. Bugüne kadar hiç böyle faydalı bir iş görmemiştim. Ama bu dağlarda sapanla iş görülmez. Bir tüfeğim olsa. Ah bir tüfeğim olsa.
1: Burada ne arıyorsun köçük?
0: Kim? Ben mi?
1: Kim olacak tabii ise. Hiç. Ne arıyorsun burada dedim. Hangi köydesin bakayım?
0: Aha şuracıkta.
1: Ne çocuk. Aha şuracıkta dediğin köy 3 saatlik yol çeker. Sen tek başına ne ararsın bu dağ başlarında?
0: Ne güzel tüfek.
1: Sevdin mi?
0: He sevdim.
1: İyi öyleyse büyüyünce senin de bir tüfeğin olur.
0: Ben şimdi olsun istiyorum.
1: Şimdi mi? Niçin?
0: Şu gavurları temizlemek için.
1: Gavurlar mı? Nerede?
0: Bizim köyde.
1: Niye gelmişler?
0: Hayvan istemeye.
1: Sonra?
0: Muhtarı dövdüler. Eziyet ettiler. Ben de onları seyrediyordum. Dayanamadım. Aha şu sapanı çıkardığım gibi içine kocaman bir taş koyup muhtarı döven düşmanın alnına yapıştırdım. Eysi sonra da kaçıp buraya geldim işte.
1: Vay be çocuk. Sen ne cesur şeymişsin. Aferin sana. Aferin. Gel seni bir kucaklayayım. Adın ne senin?
0: Memiş.
1: Aferin sana Memiş. Demek boyuna bosuna bakmadan karşı koydun düşmana. Var ol ya. Var ol sen. Kimin oğlusun bakalım?
0: Korucu Hamdi Han.
1: Bilirim baban iyi adamdır. Vatanını canı gibi sever. Demek seni de kendisi gibi yetiştirmiş. Helal olsun. Helal olsun. Senin gibiler yetiştikten sonra bu millet esir olmaz gayri. Boşuna çalışmıyoruz. Memiş gel seni köyüne geri götüreyim yavrum.
0: İstemem.
1: Niye?
0: Çünkü gavurlar var orada. Onların ayak bastığı yerde yaşayamam ben. Burada bir kuş kadar hürüm.
1: Memiş. Memiş be. Sen boyundan büyük laflar ediyorsun. Ağlatacağım beni bu oğlan. Ağlatacağım. Yeter gayri. Hadi köyüne dönelim. Ay be kızım. Ne çocuksun. Ne iyisin. Kabarttın yüreğimi be. Kabarttın. Konuşma artık yoksa yaşıma başımı aldırmadan oturup ağlayacağım sonra.
0: Er olan ağlamaz. Ağlamaz. Er olan ağlamaz. Yaşını da içine gömer yasını da.
1: Deme be oğul deme bunları. Bir öğreten konuşturan var seni. Gel dönelim köyüne. Hadi yürü.
0: Yunan askerleri var köyde dedim ya. Köye nasıl dönerim öldürürler beni.
1: Hiçbir şey yapamazlar sen meraklanma. Ben yanındayım ya. Doğru babana götüreceğim seni. Aferin oğluna Hamdi Ağa diyeceğim. Büyük bir adam olacak bu çocuk büyüyünce diyeceğim. Diyeceğim işte. Zaten ben de sizin köye gidiyorum. Biraz erzak yiyecek alacağım.
0: Sormayı unuttum. Adını bağışlar mısın emmi?
1: Bana kör Musa derler evlat. Kılıçoğlu'nun kızanlarından.
0: Kılıçoğlu'nun adını duymuştum. Bir şey sorabilir miyim Musa emmi?
1: Sor bakalım yiğidim. Sor ama hem konuşalım hem de yürüyelim.
0: Peki. Musa emmi duymuştuk ki geçen gün düşmanın yiyecek deposunu basmış külliyetli miktarda erzak almışsınız. Peki daha neden köyden erzak almaya gidiyorsun?
1: Bunu bilmeyecek ne var oğlum? Aldığımız erzak torbalarını açmadık bile.
0: Ya ne yaptınız?
1: Ne yapacaktık evlat doğru dağlara gönderdik.

0: Çetelerimiz Yunanlılarla ölüm kalım savaşında. Karınları tok, sırtları pek olunca düşmanla daha iyi savaşırlar.
1: Şimdi anladım. Ne güzel tüfek.
0: Çok sevdin ha.
1: Çok.
0: Biraz daha büyük olsaydın verirdim sana.
1: Sahi verir miydin Musa emin?
0: Elbette verirdim ya, niye vermeyecekmişim? Büyük olsan benden iyi hakkını verirdin bu tüfeği.
1: Ben şimdi de veririm bunun hakkını evvelallah. Ama sen vermezsin ki.
0: Eyvah oğlum. Kaldıramazsın ki. Bu tüfek biraz ağırca. Bakma sen üstümde öyle hafif durduğuna.
1: Kaldırırım. Hem de atarım. Hatta isabet bile ettiririm.
0: Yapma be evlat.
1: Tabii ya. Doğru söylüyorum. Babamın tüfeğiyle çok nişan attım.
0: Esrah mı dersin?
1: Esrah derim ya. İstersen ver de bir kere dene. Nasıl vuruyorum gör.
0: Bakmamış. Bu babanın tüfeğine benzemez. Oldukça ağır. Kırma tüfeğe hiç benzemez. Ateşlemesi de farklıdır. Mavzer derler buna. Alman mavzeri. Peşi peşine tam 5 mermi atar. Her mermi atıştan sonra da şu mekanizmayı kaldırıp geri çekeceksin. Sonra da ileri itip tekrar eski yerine indireceğiz. Bak işte böyle. Bundan sonra da tüfeği böyle omzuna dayayacaksın. Şu karşıki beyaz taşa bak şimdi. Nasıl? Becerebilir misin?
1: Evelallah.
0: Öyleyse al bakalım. Boş kavanı düşür ve dolu mermiyi sür ileri.
1: Sağ ol Musa abi.
0: Aferin. Şimdi de sıkıca yapıştır omzuna dipçiyi. Kırma tüfek değil bu. Alimallah omzunu kırar.
1: Şimdi de sen şu taşın üstündeki kuşa bak Musa abi.
0: Taşa mı? Üstündeki kuşa mı?
1: Kuşa kuşa.
0: Bravo. Ülen aferin be, vurdun. Bu mesafeden bir serçe kuşunu vurmak. Rastladı mı yoksa?
1: Yok be Musa abi. Nişan aldım, bismillah dedim ve çektim tetiği. İstiyorsan bir dahasına.
0: Ülen be oğlancı. Esrahtan sen bir acayip çocuksun be. Mübarek bir çocuksun işte. Nasıl olur bu?
1: Musa abi, şimdi de tüfeği taşımama izin verir misin?
0: Yorulursun.
1: Ben yorgunluk nedir bilmem. Kuş gibiyim.
0: Hakikaten öylesin be yumurcak. Hadi taşı bakalım. Dipçik neredeyse yere değiyor be evlat. Şunun kayışını biraz sıkalım mı ha? Böylece daha iyi yakışır.
1: İstiyorsan sık.
0: Amma da yakıştı ufakla. Anlat bakalım mı? Yunan çömezinin başını nasıl yarmıştın ha?
1: Ah, bu tüfek o zaman elimde olacaktı ki göreceklerdi günlerini.
0: Ne yapardın?
1: Ne mi yapardım? Her birine bir kurşun sıkardım. Dan dan dan sererdim hepsini yere. Üstleri başları kana boyanırdı. Tıpkı muhtarınki gibi.
0: Hakikaten yapardın değil mi ha?
1: Elbette yapardım ya. Onları biz mi davet ettik de yurdumuza geldiler. Defolup gitsinler. Hem öyle bir yapardım ki 7 ceddimin intikamını alırdım böylece.
0: Gel seni bir kucaklayayım be çocuk. Gel. Aslan yüreklisin sen be. Aslan yürekli. Sana aslan yürekli memiş diyeceğim bundan sonra. Adını her yana yayacağım. Hikayene her tarafta anlatacağım. Ne çocuklar yetişiyor bu memlekette görsünler. Görsünler de ibret alsınlar.

0: Ben şu pınardan bir abdest alıp namazımı kılayım. Vakit geçiyor. Sen de şimdi şu tüfeği eline al da beni bekle. Ben abdest alıp namazımı kılana kadar kimselere yaklaştırma. Tamam mı?
1: Olur, yaklaştırmam. Sen merak etme Musa Emi. Sen gönül hoşluğu içinde namazını kıl.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'ım, yurdumu milletime bağışla. Masum Müslümanları düşmana ezdirme. Bize vatanımızı koruyabilmemiz için güç ver.

0: Musa amca, istersen önce bize gidelim.
1: Olur Memiş, gidelim ama ben derim ki doğru camiye gidelim. Şimdi bütün köylü orada toplanmıştır. Sonra sizin eve gideriz.
0: Olur Musa amca.
1: Selamün aleyküm ağalar.
2: Ve aleyküm selam Musa Efe.
3: Hoş geldin Musa Efe.
1: Hoş geldin. Görüşmeyeli nasılsınız bakalım.
2: Sorma Musa Efe. Hani derler ya, ne sen sor ne ben söyleyeyim. O hesap bizimki de. Gündüz Yunan askerleri geldi köye. Mal istediler. Cümle Müslümanı kırbaçtan geçirdiler.
0: Eyvah. Hoca efendi bana bakıyor. Yaptıklarını kızacaklar galiba. Eyvah, şimdi de bana doğru geliyor.
1: Memiş! Aferin Memiş sana be! Aslan yavrusu! Bizim yapamadığımızı sen yaptın kafire. Eline sağlık.
2: Biliyor musun Musa Efe? Bizim Memiş öyle yiğitçe bir iş yaptı ki değme baba yiğitler yapamaz.
1: Biliyorum, anlattı yavrucak. Eğer tüfeğim olsaydı kurşun sıkardım diyor.
2: Ama ne çare ki hepimizi kırbaçtan geçirdi kafirler. Sırtlarımızı soyarak öldüresiye vurdular kırbacı. Hamdi Ağa ve muhtarı bayıltana kadar dövdüler.
0: Babamı mı?
2: Evet yavrum, babanı. Çok dövdüler garibi. Ama o kadar işkenceye rağmen bile demedi. Bayılana kadar dayandı fukara. Sonra hepimiz yeleklerimizi çıkararak kafirlerin önüne fırladık ve bize vur bre kafir diye önüne dikildi.
1: Allah.
0: Müsaade edersen ben gideyim Musa amca. Babam yolunu gözler. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum.
1: Dur hele yiğidim. Hamdi Ağa senin babansa bizim de dostumuzdur. Birlikte gideriz. Ancak daha önce köylülerle birkaç kelam edelim. Merak etmeyin ağalar. İzmir ve bütün Anavatan kısa zaman sonra buraların gerçek sahipleri olan bizlerin eline geçecek.
4: İnşallah.
1: Bundan hiçbirinizin şüphesi olmasın. Gene eskisi gibi hür, başımız dik, gene eskisi gibi rahat yaşayacağız. Bu çileler geçicidir, inanın bana.
5: İnanıyoruz.
1: Azığımız kıt ağalar. Arkadaşlarımız yarı aç, yarı çıplak dağlarda Yunan kafiriyle savaşmaya çalışıyor. Bize elinizden geldiği kadar yiyecek yiyecek bir şeyler temin etmeye çalışın.
2: Ne demek Musa Efe? Varımız yoğumuz sizin olsun.
1: Sağ ol.
2: Tek düşmanı bu vatandan kovalım. Sen şimdi Hamdi Ağa'ya git. Dönene kadar bizler bir şeyler hazırlar, hayvanlara yükleriz. Dilersen bu gece bizim misafirimiz ol. Yarın sabah yola çıkarsın.
1: Yok hocam yok. Bu gece yola düşmem gerek. Arkadaşlar yolumu gözler. Şimdi müsaadenizle Hamdi Ağa'ya bir geçmiş olsun diyeyim.
2: Güle güle Musa.
1: Güle güle, güle, güle, güle, güle. Sağ ol.
0: Baba, babacığım.
6: Memiş, evladım. Geldin mi?
0: Babacığım, babacığım. Elleri kırılasıcalar, ne yaptılar sana? Benim yüzümden. Benim yüzümden değil mi bütün bunlar?
6: Yavrum, Memişim, kader. Demek bu kötü günleri de görmek varmış kaderimizde.
0: Babacığım, babacığım.
6: Ağlama yavrum, ağlama. Ağlama Memişim. Erkek adam ağlar mı hiç? Gözyaşını içine gömer er kişi. Sil gözyaşlarını. Bak, bak ben hiç ağlıyor muyum?
0: Ağlamam babam, ağlamam.
1: Geçmiş olsun Hamdi Ağa. Ne iş ettiler sana böyle?
6: Hoş geldin Musa Efe. Kusura kalma, ayağa kalkamadık.
1: Aldırma ha, rahatsız olma sen. Şu sırtının haline bak. Bunlar insan değil, adeta canavar. Sanki dağlamışlar sırtını. Her yerin yara bere içinde kalmış.
0: Bunun intikamını alacağım. Kafirlerin yanına bırakmayacağım.
1: Aslan yürekli Memişim. Elbet alacağız bunların intikamını. Elbet.
0: Çok acıyor mu babacığım?
6: Yok yavrum. Hiç acımam.

0: Hele seni dünya gözüyle bir kere daha gördüm ya, bu acılar artık bana vız gelir. Meğer ne cesur, ne yürekli, ne imanlı çocukmuşsun Memişim. Bizlerin yapmak isteyip de yapamadıklarımızı sen yaptın.
1: Ama benim yüzümden kırbaçlamışlar bütün köylüyü.
0: Buna üzülme sen. Zaten istediklerini alamayınca vuracaklardı. Hiç değilse şimdilik hayvanlarımızı kurtardık. Açlıktan ölmektense dayak yemek iyidir. İyidir. Üzülme. Kimse senin yüzünden dövülmüş değil.
2: Ben bu oğlanın adını bir parça uzattım Hamdi Ağa. Aslan yürekli Memiş adını taktım ona. Dağda rastlaştık. Öyle dalgındı ki beni fark etmedi bile.
0: Vah yavrum.
2: Sonra birlikte döndük. Hikayesini anlattı. Oğlunla ne kadar ihtar etsen yeridir Hamdi Ağa.
0: Benim yavrum yüreklidir maşallah.
2: Bana müsaade Hamdi Ağa. Geçmiş olsun. Rabbim sizi ve bütün Müslümanları korusun.
0: Güle güle. Güle güle Musa Efe. Güle güle. Gene bekleriz.
1: Ben sana yol göstereyim Musa emmi. Sık sık bize uğra Musa emmi.
2: Uğrarım Memiş. Uğrarım benim aslan yüreklim. Artık bir evladım da bu köyde var. Elini çabuk tutup da bir an önce büyümeye bak Memiş. Bir an önce eline tüfeği geçirdiğin gibi bize katılmaya bak. Vatan sana muhtaçtır yavrum.
1: Bir kurşun da düşmana benim için sık Musa emmi.
2: Olur yavrum, olur. Bir kurşun da senin için sıkarım. Üstelik bir kurşun baban için, bir kurşun da muhtar için sıkarım. Uğruna kurşun sıkılacak o kadar çok şey var ki, buna mermi yetişmez be aslan yürekli Memişim. Ama yettiği kadar sıkacağım, söz sana. Gel şimdi, seni bir kucaklayayım. Allah'a ısmarladık Memiş.
1: Güle güle Musa emmi. Allah sizi korusun.
3: Hadisenin üstünden 3 ay geçti. Memiş'in babası yediği dayaktan sonra yataktan kalkamayarak öldü. Köy büyükleri buna iç kanama diyorlardı ama Memiş'e göre babasını Yunanlılar öldürmüştü. Yunanlılar İzmir'den gideceklerine daha da yerleşiyorlardı. Artık İzmir caddelerinde, sokaklarında kırmızı fesli Türklerin yerine haki şapkalı Yunan askerleri dolaşıyordu. Bu askerlerin yapmadıkları zulüm ve kötülük kalmıyordu. Masum Türk annelerinin karnını süngüleriyle delik deşik eden Yunan askerlerine her yerde rastlanıyordu. Halk müdafaasız kalmıştı. Malı, canı ve namusu tehlikedeydi. Memiş bütün bunları görüyor ve için için kendini yiyip bitiriyordu. Sık sık bu vatan kurtarılmalı, bu memleketten düşmana atmalı diye düşünüyor ama bir türlü bunu nasıl yapacağına karar veremiyordu. Kendisi küçüktü gerçi ama ıstıraplar ve acılar içinde öylesine pişmişti ki 25 yaşında bir yiğidin cesaretini, tecrübesini, atılganlığını gösteriyordu. Bu düşünceler içindeyken bir gün İzmir'e gitmeye karar verdi. Kararını annesine açınca gözleri yaşlı, yüreği yangın, kederli anne oğlunun başına bir iş gelir endişesiyle oğlunu bu işten vazgeçirmeye uğraştı.
4: Aman evladım, ne olursun gitme. Bu kadar acının içinde Allah bir de bana senin acını yaşatmasın.
1: Anneciğim sen merak etme, Allah'ın dediği olur. Babam ölmedi, şehit oldu. Sonra böyle esir olarak yaşamaktansa ölmek daha iyidir. Biz her gün kara haberler alarak defalarca ölmüyor muyuz?
4: Yavrum, aslan yürekli Memişim. Ben senin annenim. Şimdi senin bana söylediğin bu sözleri vaktinde ben sana defalarca söylemedim. Ama oğlum o zamanlar başımıza böyle bir felaketin gelebileceğini hiç mi hiç düşünmemiştim yavrum. Meğersem kader ağlarını başka türlü örüyormuş. Elden ne gelir? Yurdumuz düşman çizmeleriyle kirlendiği gibi babanı da kaybettik. Şimdi bir de senin başına bir felaket gelirse ben buna nasıl dayanırım?
1: Anam, canım anam benim. Her şey geçici değil mi bu dünyada? Ne gelip ebedi olarak kalan, ne de ezele kadar galip olan var. Ama oturarak esaretten kurtulunmaz ki. Vatan için, din için, devlet için bir şeyler yapmak gerekmez mi? Herkes senin gibi çocuğunu göndermezse bu vatan için kim mücadele edecek? Kim kurtaracak anneciğim? Ha, kim kurtaracak?
4: Oğlum, Memişim. Benim hayatımdan daha kıymetli olan tek varlığım. Bu sözlerini rahmetli baban duysa kim bilir ne kadar sevinirdi. Sen bir çocuk gibi değil, büyük adamlar gibi konuşuyorsun. Git yavrum. Vatanın imdadına gücün yettiğince koş. Her ne kadar benim analık hislerim senin gitmeni istemiyorsa da sen gene de git. Vatan seni bekliyor. Ben senin beşiğini vatan ninileri söyleyerek sallayıp büyüttüm. Sana yücelerden aldığım ilhamla din, iman, vatan hikayeleri anlatmıştım. Şimdi bu duyguların tezahürünü görüyorum evladım. Ben gitme desem de git. Güzel İzmir'imizden hayırlı haberler getir bana. Düşman onu ne hale koymuş anlayalım.
1: Anneciğim, canım anneciğim.
4: Evladım, aslan yürekli Memişim.
1: Anneciğim, işgal altındayız. Ne olur ne olmaz. Sen yine de hakkını helal et.
4: Seni yüce Allah'ıma emanet ediyorum yavrum. Rabbim seni korusun. Sağlıkla git, sağlıkla gel inşallah. Analık hakkım sana helal olsun yavrum.
1: Allah'a ısmarladık anneciğim.
4: Güle güle yavrum. Güle güle Memişim.
1: Yürü Karabaş, İzmir'e birlikte gideceğiz. Ah, temiz hava ne de güzel. Her taraf yemyeşil. Ağaçlar çiçek açmış. Her tarafı güzel kokulu yaban gülleri doldurmuş. Bak Karabaş'a, görüyor musun? Yolumuzun üstünde Ali Dayı'nın kulübesi var. Ona uğrayıp bir hatır soralım mı ha Karabaş? Seninle anlaşmak ne kolay be Karabaş. Beni çok iyi anlıyorsun. Heh, işte Ali Dayı'nın kulübesi göründü. Hadi yanına gidelim.

0: Âmennâ billâhi sadakallâhul azîm.
1: Hayırdır inşallah. Kim geldi acaba? Geldim, geldim. Oh, sen miydin? Hoş geldin evlat. Hele hele gir içeri, gir içeri. Nicedir görünmüyordun. Gözlerim seni aradı.
2: Hoş bulduk Ali dayı. Ver elini öpeyim. Ben de seni özledim. Ama bir türlü yolun bu tarafa düşmedi.
1: Duydum. Baban Allah'ın rahmetine kavuşmuş. Başın sağ olsun.
2: Yunan kafirleri babamı döve döve öldürdü Ali
1: Bilirim dayı. O kafirlerin ne zalim olduklarını. Zayıfı görünce aslan kesilirler. Hele bir güçlüyü görmesinler. O zaman da dünyanın en alçağı olurlar. Ama uzun müddet bu topraklarda kalamayacaklar. Biz düşman çizmesi altında yaşamaya alışık değiliz. Bu topraklar mezar olacak kendilerine. Ah, bir genç olsaydım.
2: Genç olsaydın ne yapardın Ali dayı?
1: Ne mi yapardım evlat? Ben ne yapardım ha? Silahımı omuzuma astığım gibi dağa çıkardım. O Yunan kafirlerine baskın üstüne baskın verir, doğduklarına pişman ederdim. Ama şu ihtiyarlık elim ayağım tutmuyor ki. Dua etmekten başka bir şey gelmiyor elimden.
2: Ama ben gencim Ali dayı. Bak büyüdüm.
1: Elbette yavrum, elbette gençsin. Ama bir parça çocukça gençsin. Hele birkaç yıl daha geçsin de...
2: Ondan sonra mı düşmanla mücadele edeceğim?
1: Tabii.
2: Olamaz Ali dayı, olmaz. Ben o kadar sabredemem. Aha şuram, yüreğim yanar Ali dayı, yüreğim.
1: Ağlama be yavrum, Allah büyük. Belki senin de yapabileceğin bir şeyler olur.
2: Ali dayı, sen de ağlıyorsun.
1: Ah be evlat, bizimki ağlamak değil, ihtiyarlıktan... Yaş yetmiş, iş bitmiş derler ya. İşte bizimki o hesap. Neyse. Sen yolunun ne tarafta olduğunu daha söylemedin.
2: Şehre iniyordum. Geçerken sana uğrayıp hatırını sormak istedim.
1: İzmir'e öyle mi?
2: Evet öyle.
1: İzmir. Güzel İzmir. Hayat dolu İzmir. Müslüman İzmir. Türk'ün incisi İzmir. İzmir bizim mi ki artık Memiş?
2: Ali dayı. Bu karabaşın sesi. Ben kapıya bir bakayım. Alçaklar. Yunan kafirleri yoldan geçiyorlar.

0: Alimler, ben şimdi onlara gösteririm. Hele şu duvarda asılı duran çifteyi bir alayım. O zaman bu alçaklar bu yollardan salına salına geçmeyi nasıl olurmuş görürler.
1: Dur Ali dayı dur, ne yapıyorsun sen, çıldırdın mı?
0: Bırak, bırak Allah'ını seversen. Ömrümü şu son deminde birkaç kafir daha geberteyim. Ölüm acısını bir de onlar tatsın. Keyif için adam öldürmenin ne demek olduğunu anlatayım mı onlara?
1: Şimdi olmaz Ali dayı, sonra. İnşallah o günlerde gelecek. Ama şimdi olmaz. Şöyle, şimdi ver şu tüfeği bana. Tamam, oldu işte. Yerine de astım.
0: Bıraksaydın be evlat, bıraksaydın da birkaçını geberseydin, ancak o zaman için serinleyecekti.
1: Ama Ali dayı, o zaman onlar da bizi öldürürlerdi.
0: Olsun, ne çıkar bundan? Bunca kurşun yarası taşıyorum vücudumda. Kolumun tekini, vatanımı, dinimi müdafaa için verdim. Kalan tekini de vermeye hazırım. Keşke şehit olsaydım da vatanımın işgalini görmeseydim.
1: Haklısın Ali dayı. Ama yaşamak daha iyi. Yaşayarak vatana daha çok hizmet edeceğiz. Babamın, vatanımın öcünü ancak yaşayarak alacağız. Şimdi bize müsaade Ali dayı. Ver elini öpeyim.
0: Güle güle Memiş. Gene gel. Gözümü yollarda koma.
1: Olur. Ali dayı bir genç olsam diyor, ben de ah bir büyük olsam diyorum. Yaş vatana hizmete mani olmamalı. Babamın tüfeğini alıp düşmanla mücadele edebilirim. Yapamam mı Karabaş? Sen söyle, yapamam mı? Tabii yaparım. Bizim Yılmaz'ı alırım yani. Onunla birlikte caminin avlusunda Yunanlı'nın başını yarmadık mı? Tamam. Yılmaz'la birlikte çete oluruz biz. İşte İzmir'e geldim sayılır. Aman Allah'ım, her tarafı düşman askerleri doldurmuş. Şöyle biraz dolaşayım şehri. Okula doğru gideyim bakalım. Aman Allah'ım, okulumu da düşmanlar işgal etmiş. O da ne? Ay yıldızlı bayrağımı yerine yabancı bir bayrak çekmişler. Kapıda da silahlı Yunan askerleri var.
2: Dur! Vire Türko, nereye gidersin? Vire Türko, ne öyle dik dik bakarsın yüzüme?
1: Gel Karabaş, buradan gidelim. Buralar artık bize göre değil. Bakkal Hasan Emin'in dükkanına gidelim. İşte geldik Hasan Emin'in dükkanına. İçeride Yunan askerleri var. Onlar çıkıyor. Hadi girelim Karabaş. Nasılsın Hasan Emmi?
3: Oo, küçültmemiş sen ha. Nereden çıktın böyle?
1: Geldim işte Hasan Emmi.
3: Gel, gel otur hele. Nicedir görünmez olmuştun. Neredesin bakalım?
1: Köydeydim emmi.
3: Bu zamanda köyde olmak en iyisi. Şu pis Yunan kafirlerini her dakika görmektense dünyanın öbür ucunda olup görmemek daha iyi.
1: Köylere de geliyorlar Hasan emmi.
3: Geliyorlar ha?
1: Geliyorlar ya. Babamı da bunlar öldürdü.
3: Ne diyorsun sen Memiş? Nasıl oldu anlat hele.
1: Bir gün bizim köye 4 Yunan kafiri gelmişti. Ben Yılmaz'la birlikte

0: Vah vah vah. Başın sağ olsun evladım. Çok üzüldüm. Allah bunların topunun belasını versin. Artık silah alıp dağa çıkmaktan başka çare yok.
1: Ey Türko! Pis Türko! Bana yumurta ver çabuk.
0: Pis kafirler. Yakında size kurşun vereceğim.
1: Vret Türko. Ne söylenirsin öyle kendi kendine? Ver çabuk yumurtayı.
0: Al.
1: Sen de alasın tokadı.
2: Pis sensin Yunan kafiri. Çok ağrıyor mu Hasan emmi?
0: Bırak oğul bırak. Bu tokat bizim hakkımızdır. Vatanı işgal edilen insan her türlü hakarete boyun eğmeye mecburdur. Bir şey yapmadan boş oturanın hakkıdır bu tokat. Bu hakaretler.
2: Ben dağa çıkacağım Hasan emmi. Dağa çıkacağım. Yunan kafirlerine Türk'ü ezmenin kolay olmadığını göstereceğim. Dinimin, vatanımın, milletimin, babacığımın intikamını alacağım.
0: Çık oğul çık. Yedisinden yetmişine silaha sarılmayan ve vatan müdafasına koşmayan bir millet bu topraklarda oturmaya layık değildir. Ben de çıkacağım dağa. Sen de çık.
2: Sahi mi söylüyorsun Hasan emmi?
0: Elbette. Burada her gün dayak yiyerek yaşamaktansa dağa çıkıp şerefimle vatanım için çarpışarak şehit olurum.
2: Hasan emmi ver elini öpeyim. Sen benim dünyamı aydınlattın. Birlikte çıkalım dağa, olur mu?
0: Tabii olur.
2: Tamam. Yarın silahımı alır gelirim. Bekler misin beni?
0: Beklerim, beklemesine de silahınla şehre giremezsin. Yalnız sen silahı kullanmasını biliyor musun?
2: Tabii biliyorum. Babamla birlikte çok nişan alıp attık.
0: Çok iyi. Tabii ya. Sen Korucu Hamdi'nin oğlusun. Hiç bilmez misin?
2: Öyleyse tamam.
0: Peki oldu. Al tüfeğini yarın gel. Yarın akşam vakti. Şehrin girişinde beni bekle. Çalıların arasında. İki defa çakal gibi bağırırım. Benim geldiğimi anlar yola çıkarsın, tamam mı?
2: Tamam Hasan emmi.
0: Tamam öyleyse. Şimdi doğru köyüne git. Yarın tüfeğini al. Akşam vakti dediğim yere gel.
2: Sağ ol Hasan emmi sağ ol. Seni o kadar çok seviyorum ki.
0: Sen de sağ ol evladım. Seninki büyük bir vatanseverlik örneğidir. Ben yaşlıyım, sense çocuk. Ama ikimizin de bu vatana verecek çok hizmeti var.
2: Hasan emmi, bizim okulda Yunan nöbetçileri gördüm. Orada da Yunan askerleri mi var?
0: Yok be evlat. Sizin okul şimdi Yunanların cephaneliği. Senin anlayacağın okulda bol miktarda silah ve cephane var. Ah onları bir bizimkilerin eline geçirebilsek.
2: Şimdi bize müsaade Hasan emmi. Yarın akşam görüşene kadar Allah'a ısmarladık.
0: Hadi güle güle.
2: Hadi Karabaş gidiyoruz.

0: Memiş, ertesi gün akşam elinde baba yadigarı tüfek olduğu halde şehrin girişinde Hasan Emmi'yi boşuna bekledi. Bakkal Hasan gelmedi. Vakit gece yarısına gelince üzgün bir durumda yeniden köyüne döndü. Hasan Emmi'ye çok kızmış, kendisiyle, hisleriyle alay edilmesini bir türlü hazmedememişti. Sabah olur olmaz hemen arkadaşı Yılmaz'ı buldu. Ona durumu anlattı.
1: Neden bütün bunları bana daha önce anlatmadın? Ben de aylardır böyle şeyler düşünüp duruyorum. Hadi İzmir'e gidelim, durumu yerinde kontrol edelim.
2: Yaşa be Yılmaz, hadi gidelim. İşte geldik. Hadi doğru Hasan Emmi'nin bakkalına gidelim. Bakalım niye gelmemiş.
1: Hadi gidelim. Memiş, Hasan Emmi'nin dükkanı şu karşımızda değil miydi?
2: Evet, orası ama galiba kapalı. O da ne? Dükkanın önünde bir Yunan askeri nöbet tutuyor.
1: Galiba Hasan Emmi'ye bir şey oldu. Acaba ne oldu Hasan Emmi'ye?
2: Gel şimdi şu karşıdaki kahveye gidelim. Belki orada bir şey öğreniriz.
1: Olur.
3: Hasan Emmi iyi adamdı. Yazık oldu zavallıya.
4: Adamı gece evinden kaldırıp götürmüşler. Sonunda hepimizin başına gelecek budur. Güya Anadolu'ya silah gönderen çeteye dahilmiş ve cephaneli uçurmak için hazırlık yapıyorlarmış.
5: Zavallıya iftira ediyorlar canım. O garibin biriydi. Hiç koca cephaneliği havaya uçurabilirmiş.
3: Öyle deme. Çok kolay. Bir dinamit lokumu atarsın, bum!
4: Keşke yapabilseydin.
2: Keşke. Gördün mü? Zavallı Hasan Emmi. Demek cephaneliği uçurup ondan sonra benimle dağa çıkacaktı.
1: Anlatılanlar doğru mu acaba?
2: Elbette doğru. Hasan Emmi'nin içinde vatan aşkı çıra gibi yanıyordu. Ben de benimle alay etti diye günahına girdim. Kalk gidelim.
1: Bir de bizim okullardan geçelim.
2: Olur.
1: İşte bizim okul.
2: Evet. Baksana nasıl bizim okulsa şanlı ay yıldızlı bayrağımızın yerinde Yunan paçavrası sallanıyor.
1: Hadi çabuk gidelim buradan, artık bura bizim okula benzemiyor. Hayrola Memiş, çok dalgınsın, ne düşünüyorsun?
2: Hasan Emmi'nin yarım bıraktığı işi tamamlamayı.
1: Ne o yani, cephaneliği havaya uçurmayı mı?
2: Niye olmasın, seninle birlikte olursa uçururuz valla.
1: Uçururuz ama neyle?
2: Tabii ki dinamitle.
1: Dinamiti nereden bulacağız?
2: Kolay. Gider Ali dayıdan isterim. O bulur bize.
1: Diyelim ki dinamiti bulduk. Peki silah deposu olarak kullanılan okula nasıl gireceğiz? Nöbetçiler kuş uçurtmuyor.
2: Onu da buluruz inşallah. Gece biraz düşünelim. Elbet buna da bir çare buluruz.
1: İnşallah.
2: Hadi yarın sabah görüşelim. Hoşça kal.

0: Neymiş, ne oldu? Benim aklıma pek parlak bir fikir gelmedi.
1: Benim aklıma gayet güzel bir fikir geldi.
0: Nedir?
1: Ayran satacağız.
0: Ayran mı satacağız? Kime?
1: Tabii ki Yunan askerlerine.
0: Anlat hele kafandan geçenleri. Bir de onları mı besleyeceğiz?
1: Beslemek değil. Elimden gelse onlara ayran yerine zehir veririm. Ama bu ayran sayesinde aralarına gireceğiz. Nasıl mı, bak anlatayım.
0: Bravo sana Memiş. Ne güzel düşünmüşsün. Helal olsun sana. Peki ne zaman başlıyoruz ayran satmaya?
1: Hemen yarın.
0: İyi, ben hazırım. İlk ayran benden.
1: Annene söyle ayranı hazırlasın. Ben de Ali dayıya gidip dinamitleri isteyeyim.
0: Hadi hoşça kal.
1: Uçuracağım cephaneliği, uçuracağım. İşte geldim Ali dayının kulübesine. Şimdi kapıyı çalayım.
2: Geldim, geldim. Oh, hoş geldin delikanlı.
3: Ne var ne yok anlat hele, gel.
1: Peki, haber yok Ali dayı. Bakkal Hasan emmiyi de götürmüşler.
2: Evet, sonunda Hasan'ı da götürdüler ha. Ey büyük Allah'ım, bu zulüm daha ne kadar sürecek? Bizi bu düşmana daha ne kadar ezdireceksin? Kurtar Allah'ım, ümmeti Muhammed'i kurtar. Anlat hele, bu iş nasıl olmuş?
1: Anlatayım Ali dayı.

0: İşte böyle Ali dayı. Bana inanan, benimle dağa çıkacak olan Hasan Emmi'nin şimdi ne olduğunu bile bilen yok.
1: Üzülme, Allah kerimdir. Bir kapıyı kapayan Allah bir başkasını açar.
0: Ali dayı, bana yardım etmek, memlekete hizmet etmek ister misin?
1: Elbette.
0: Öyleyse bana dinamit bul.
1: Dinamit mi? Ne yapacaksın dinamidi?
0: Şey, onu sorma Ali dayı. Ama ne olur bana dinamit bul.
1: Bulurum bulmasına da. Ne yapacağını söylersen. Sen dinamitle oynamak için daha küçüksün.
0: Musa Efe'ye vereceğim.
1: Musa Efe ne yapacakmış?
0: Düşmanın cephane kolunu basacakmış.
1: Onların el bombaları var.
0: Yetmiyormuş. Benden bulmamı istedi. Bulamazsam rezil olacağım. Ne olur bana dinamit bul.
1: Peki bulacağım. Gerçi şu sıra dinamit bulmak çok zor ama senin için bulacağız.
0: Sağ ol Ali dayı, sağ ol. Ne zaman vereceksin?
1: Bu işler öyle pek aceleye gelmez. Ben şöyle köyleri bir dolaşayım.
0: Ama fitili uzunca olacak.
1: Öyle mi dedi Musa Efe?
0: He ya, öyle dedi. Hazır olsun patlamaya ve fitili uzunca olsun dedi.
1: Peki sen meraklanma. Patlamaya hazır ve fitili de uzun olur.
0: Peki Ali dayı, şimdilik bana müsaade, ben yarın gelir alırım.
1: Sen zahmet etme, Musa Efe gelip alsın benden dinamiti.
0: Musa emmi gelemez ki, onun dağda bir süre işi var, ben götüreceğim dinamiti.
1: Be çocuk, bu Musa Efe aklını mı kaçırdı? Bir çocuğa dinamit nasıl verilir?
0: Senden başka beni çocuk gören yok Ali dayı. O Musa emmi bana aslan yürekli Memiş adını taktı. Bana güvenir, tamam mı?
1: Kızma be Memiş. Bilirsin ben de seni çok severim. Aferin sana. Küçük olmadığına ben de inandım. Hadi yarın gel dinamit al.

0: Memiş'le arkadaşı Yılmaz tam bir ay okulun çevresinde ayran sattılar. Yunan askerlerine kendilerini alıştırdılar. Nöbetçiler artık onları yadırgamaz olmuşlardı. Memiş, Yılmaz ve Karabaş. Askerler bunların gelmesini dört gözle bekler olmuşlardı. Artık cephaneliği uçurma zamanının geldiğine inandılar. Memiş'in babasından kalma tüfeği de alarak yola çıktılar.
1: Her şey tamam mı?
2: Tamam. Sen dinamiti koynuna iyice soktun mu?
1: Evet. Fitil de iyice belime doladım. Bak belli oluyor mu?
2: Hayır olmuyor. Bak şansımızdan arkada nöbetçi de yok.
1: Peki. Hadi sen şimdi ayran satmaya başla. Karabaş okulun arkasına kaçıyor gibi yapacak. Ben de peşinden o yana gideceğim.
2: Hadi Allah rast getirsin. Ayran buyurun ayran, taze ayran.
3: Hey Türko, ver taze ayran.
2: Buyurun abi, buyurun taze ayran.
3: Ver, ver bir tane daha ver. Senin ayran yağlı.
2: Yağlı ayran, yağlı. Buyurun yağlı ayran.
1: Hah, işte arkaya geçtim. Yılmaz nöbetçileri lafa tutarken ben bu işi bitirmeliyim.

0: İşte geldim. Tamam. Pencerenin önündeki demir parmaklıktan dinamitleri atayım şimdi. Bismillah. İşte düştü. Şimdi de belimden fitili çıkarayım. Hay Allah, amma da uzunmuş. Ne kadar dolamışım. Hay aksi aç aç bitmiyor. Tamam, bu işte oldu. Şimdi de sıra fitilin ucunu tutuşturmakta. Kibrit, kibriti nereye koydum? Hay aksi kibriti bulamıyorum. Hay Allah, elimdeki kibriti arıyorum. İşte elimdeymiş. Şimdi yakayım. İşte bu da tamam. Ya Allah, bismillah. Tamam, tutuştu. Hadi Karabaş, koş.
1: İşte memiş geliyor. Tamam, bana işaret ediyor. Hemen buradan uzaklaşmalıyım.
2: Gidiyor musun Vret Türko? Yanında getir yağlı taze hayran.
0: Az sonra sesiniz kesilecek sizin Yunan domuzları.
1: Ne yaptın?
0: Sıklaştır adımlarını. Tamam, az sonra bura cehenneme dönecek.
1: Tamam, epey uzaklaştık.
0: Yaşasın, başardık, başardık.
1: Evet, başardık.
0: Hemen buradan uzaklaşalım, doğru dağ yoluna. İşte geldik Çalılı'ya. Şimdi tüfeği de alalım. Tamam, burada işte.
1: Hava kararıyor. Dağda ne yapacağız şimdi?
0: Düşmanla savaşacağız.
1: Bak, hala İzmir'den patlama sesleri geliyor.
0: Artık içim çok rahat.
1: Benim de. Karabaş da tasdik ediyor.
0: Hadi şimdi biraz yürüyelim. Sesler pek uzaktan gelmiyor.
1: Şu taraftan geliyor. Biraz yaklaşalım.
0: Olur. Ama yere yatarak ilerleyelim. Bak, sesler yaklaştı.
1: Tamam. Daha fazla yaklaşmayalım.
0: Evet. Bizimkilerle Yunan kafirleri çatışmaya girmişler.
1: Bak Memiş, şu taraftan bunlarca konuşmalar geliyor. Galiba biz Yunanların arkasındayız. Bizimkiler de karşısında.
0: Evet, şimdi ben arkadan ateş açarsam onları kuşatmış oluruz.
1: Doğru.
0: Sen olduğun yerde kal. Ben şu tümseyin arkasından ateş edeceğim.
1: Tamam.
0: Ya Allah, bismillah.
3: Tamam be, tamam, teslim teslim, ateş etmeyin.
4: Bir kafi. Sıfıyı görünce nasıl da teslim bayrağını hemen çeker. Hele bir teslim olmada gör dünyanın kaç bucak olduğunu.
0: Bu Musa emmi, Musa emmi. Hey Musa emmi.
4: Kimsin lan?
0: Benim Musa emmi Memiş, aslan yürekli Memiş.
4: Ulan ne arıyorsun gecenin bu karanlığında dağ başlarında? Seninle hep dağ başlarında mı karşılaşacağız ha?
0: Ver elini öpeyim emmi.
4: Gel, ben de seni kucaklayayım.
0: Dayanamadım, sonunda çıktım daha işte Musa emmi.
4: Sen çıktın diyelim. Peki şu kızancağızı ne diye peşine taktın ha?
0: Bu arkadaşım Yılmaz. Kendisi istedi benimle gelmeyi.
4: Peki peki, neyse. Şehirden haberiniz var mı? Patlama sesleri geliyor da.
0: Heya geliyor.
4: Ne olmuş?
0: Silah deposu, yani cephanelik havaya uçmuş derler.
4: Sahi mi dersin lan bunu, sahi mi?
1: Vallahi billahi sahi der Musa emmi.
4: Peki nereden aldınız haberi? Siz de bizim gibi dağdasınız. Ne susarsınız be olancıklar? Söyleyin, nereden aldınız haberi? Bire ne susarsınız?
0: Uçtu işte.
4: Kuş mu lan bu? Kuş mu ki uçsun ha? Nasıl oldu, çabuk söyleyin. Yoksa kulaklarınızdan asarım alayım Allah tüfeğin dipçiğine.
1: Kimseden duymadık Musa emmi. Gözlerimizle gördük.
4: Gördünüz mü?
0: Gördük ya.
4: Peki orada ne işiniz vardı?
0: Birden gürültü koptu, patlama oldu ve cephanelik havaya uçtu.
4: O kadar mı?
0: He ya, o kadar.
4: Şu kulağını koparayım mı? Söyle bakayım, koparayım mı? Ne zamandan beri yalan söylemeyi öğrendin sen ha? Ali dayıdan ben istiyorum diye dinamit almışsın. Nedir bu yalanlar ha? Nedir?
0: Kulağım.
1: Dur Musa emmi. Ben her şeyi anlatacağım.
4: Şöyle yola gelin bakayım.
1: Silah deposunu Memiş'le ben uçurduk. Ben ayran sattım, askerleri oyaladım. Memiş de dinamitleri cephaneliğe atıp fitili ateşledi. Sonra da koşarak oradan uzaklaştık. Arkasından duyduğunuz gibi patlamalar oldu.
4: Şimdi anladım Ali dayıdan dinamitin fitilinin neden uzun olmasını istediğini.
1: Sonra Musa emmi, siz düşmanla çatışırken Memiş onları arkadan çevirip ateş etti.
4: Şimdi anlaşıldı. Demek düşman iki taraftan kuşatıldığını sandı. Ulan be çocuk, ben sana boşuna aslan yürekli Memiş dememişim. Gelin bakayım sizleri bir kere kucaklayayım. Gelin evlatlarım benim. Aslan parçalarım benim. Sizler gibi evlatları olan bir millet ebediyete kadar hür yaşamaya layıktır. Sizler bu yaşta gazi oldunuz. Allah'ın ve kullarının huzurunda yeriniz çok yüce. İnşallah.

0: Zafer yakındır.
1: Zafer bizim olacak.
2: Zafer bizim.
0: Ey yüce Allah, bana bugünleri gösterdiğin için sana ne kadar şükretsem azdır.

0: Aslan Yürekli Memiş adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
5: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu.

0: Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Bir karanlık bulut geldi, aldı götürdü. Sevdaları, yürekleri çaldı götürdü. Karanlığın ortasında ağlayan çocuk, söyle bana, söyle bana, kimler seni ağlatır çocuk? Bir fırtına kopuverdi ta yüreğimden, bir sızı duyuverdim ta içerimden. Yarınların umut olsun ey yetim çocuk.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara

0: Hizmetleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20. 485-22-20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312-384-4375.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, aziz dostlar, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi, selamı üzerinize olsun. Bu hafta yine sizlerle İlimden İrfana programında birlikteyiz kıymetli dostlar. İrfan Mektebi dergisinden Tevafuk Kur'an'ın tab edilme sürecine dair Cemal Erşen'in kaleme aldığı makaleyi sizlerle inşallah paylaşacağız. Daha sonra da Büyük Cevşen'den dua mealiyle inşallah programımızı tamamlayacağız. Uzun bir makale olduğu için öyle zannediyorum ancak yetişir. Nereden arz ediyorum sizlere bu makaleyi değerli dinleyenler? İrfan Mektebi dergisinin Haziran sayısından. Sürekli programımızda tanıtımını yapıyoruz değerli dinleyenler. Hakikaten istifade etmemiz gereken bir dergi, aylık ilmi, edebi, kültürel, dini bir dergi. Pek çok manevi, maddi suallerimizin cevabı, manevi marazlarımızın ilacı olacak mevzular içinde var. Derginin Haziran sayısının kapağı İslam Birliği yani İttihadı İslam üzerine çıkmış. İçinde bununla ilgili makaleler var. www.irfanmektebi.com adresinden ulaşabilirsiniz tamamına değerli dinleyenler. Ben sizlere denizden katre misali içinden bir ya da iki makale arz ediyorum. Tamamına siz oradan ulaşabilirsiniz. Evet değerli dinleyenler, hepimizin bildiği gibi Kur'an-ı Kerim'in tevafuk vasıtasıyla mucizesini gözlere de gösterdiği ve tevafuklu Kur'an diyerek bilinen Hayrat Vakfı'nın tab edip neşrettiği Kur'an'ın nasıl basıldığını, nasıl bugünlere geldiğinin anlatıldığı bir yazı. Cemal Erşen, az önce de söyledim, kaleme almış. Sizlere arz ediyorum efendim. Tevafuklu Kur'an'ın tab edilme süreci. Kur'an'ın 200 kısım mucizesinden biri de onun yazısında görünen tevafuk mucizesidir. Göze hitap eden bu mucize, Üstad Bediüzzaman'ın emri ve Husrev Efendi'nin uzun yıllar süren gayretleriyle

gözle görünür hale getirilerek istifadeye sunulmuş durumdadır. Daha önce yazdığımız bir makalede Tevafuklu Kur'an'ın Bediüzzaman Hazretleri'nin kendisi tarafından keşfi ve Husrev Efendi eliyle yazılması sürecini işlemiştik. Bu yazımızda ise yazmayla birlikte 50 seneyi bulan basılma süreci üzerinde duracağız. 1930'lu yıllar ve Tevafuklu Kur'an. Kur'an'daki tevafukların Bediüzzaman Hazretleri tarafından 1932 yılına denk gelen Hicri 1351 yılında keşfedilmesinden kısa bir süre sonra vazife alan 10 talebe içerisinden yalnız Husrev Efendi çok yoğun ve hızlı bir çalışma neticesinde ilk tevafuklu mushafı yazmaya muvaffak oldu. Bu ilk nüshayı Üstad Bediüzzaman Hazretlerine şöyle takdim etti. Ümmet-i Muhammed için vasıta olup yazdırılan bu Kur'an-ı Kerim'i size takdim ederken fakir talebeniz size ciddi bir talebe, hakiki bir kardeş, muti bir evlat ve Peygamberi Zişan Efendimiz Hazretlerine ümmet ve Hallak-ı Kerim'e de kemter bir kul olabilmek dilekleriyle el ve eteklerinizden kemal-i tazim ve hürmetle öperim efendim hazretleri. Bu mektubun Barla layıkası içinde yer alması dikkate alındığında Husrev Efendi'nin ilk Kur'an'ı Üstad Bediüzzaman'ın Barla dönemi içinde yazdığı katiyen anlaşılmaktadır. Barla dönemi 1934 yazında bittiğine nazaran bu mushafın 1932-1934 arasında bitirildiği kesindir. Husrev Efendi bu ilk nüshanın ardından bir yandan Risale-i Nur'u bir matbaa gibi çoğaltmaya devam ederken bir yandan da yeni nüshalar yazarak ilk 10 sene içerisinde 3 tevafuklu Kur'an yazıp bitirdi. Bunu Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bu zat 9-10 sene zarfında 400 risale kadar dikkatli ve tevafuklu olarak Risale-i Nur'dan yazdığı gibi yazdığı 2 mükemmel Kur'an ile ve üçüncüsü müteferrik surette gözle görünür bir nevi icaz-ı Kur'an'ı gösterir bir tarzda 3 Kur'an'ı yazmış ifadelerinden anlıyoruz. 1940'lı yıllar. Husrev Efendi 1941 Eylül'ünde 2. Dünya Savaşı'nın devamı münasebetiyle 3. defa olarak askere çağrılır. 1,5 sene süren askerliğini Muğla Fethiye'de tamamladıktan sonra Isparta'ya 1943 Şubat'ında döner. Onun dönüşünden büyük bir memnuniyet duyan Bediüzzaman Hazretleri Kastamonu'dan yazdığı mektubunda onun dönüşü münasebetiyle tevafuklu Kur'an'ı bastırma arzusunu şöyle dile getirir. Ey Husrev, tesirli ve güzel mektubunu aldım. Vazifenin başına geçmen bizi fevkalade mesrur etti. Binler safalar ile geldin. Sen 1,5 sene maddi kalemin işlemediğinden merak etme. Senin yerine ve kerametli kaleminin yadigarı olan Mucizat-ı Ahmediye'nin biri Vilayet-i Şarkiye'de faalane geziyor. Diğer son yazdığın nüsha da İstanbul'da senin yerinde çalışıp inşallah fütuhat yapar. Senin yazdığın mucizeli iki Kur'an Azimüşşan'ın bu havalide hususen Ramazan-ı Şerif'te sana kazandırdıkları sevapları ve tahsin ve tebriklerini inşallah yakında taba girmesiyle alemi İslam'dan senin ruhuna yağacak rahmet dualarını düşün, Allah'a şükreyle. Bundan çok kısa bir süre sonra yine 1943 yılı içinde Saf-ı Evvel Nur talebelerinden Hafız Ali Efendi'nin ustada yazdığı bir mektupla tevafuklu Kur'an'ın basılması için şartların müsait olduğunu müjdelemesi üzerine Üstad Bediüzzaman Hazretleri büyük bir memnuniyet içinde şu satırları kaleme alır. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu defa Hafız Ali'nin mektubunda büyük bir beşaret, müjde hissettik ki Kur'an-ı mucizel beyanımızı tab edilecek esbab var, sebepler var, maniler yok. Madem mübarek Husrev geldi, en birinci hak bu meselede onundur. Ve madem iki Ali, Hafız Ali ile büyük ruhlu küçük Ali ile Tahiri, Hafız Mustafa,

harika tesanüdleriyle ve şimdiye kadar bütün Risale-i Nur talebelerini sevindiren ve ehli imanı memnun ve minnettar eden meydandaki hizmetleriyle ve kahraman rüştünün layihtezelzel sadakatiyle Husrev'le beraber bu büyük ve ağır ve kıymetdar hizmet-i Kur'aniye'ye kemal-i tesanütle çalışmak lazımdır. Sakın, dikkat ediniz, ihtilaf-ı meşrebinizden ve zayıf damarlarınızdan ve derd-i maişet zaruretlerinizden ehli dalalet istifade edip birbirinizi tenkit ettirmeye meydan vermeyiniz. Meşveret-i şer'iye ile reylerinizi teşettütten, ayrılığa düşmekten muhafaza ediniz. İhlas Risalesi'nin dusturlarını her vakit göz önünde bulundurunuz. Yoksa az bir ihtilaf bu vakitte Risale-i Nur'a büyük bir zarar verebilir. Hem o zarardandır ki mübarek Husrev'in gelmesiyle yeni bir şevk ve süratle bize Hizb-i Nuri'nin arkasına ilhak edilen münacat parçası 15 gün tehire uğradı. 15 gün evvel bize geleceğini tahmin ediyordum. Husrev Efendi yazdığı Kur'an'ın basılmasının gündeme gelmesi üzerine, tevafuklu Kur'an'ı kendi hattıyla değil de matbaa harfleriyle basılması arzusunda olduğunu Bediüzzaman Hazretlerine iletir. Çünkü o gayet şirin yazısıyla yazılmış olsa da tevafuklu Kur'an'ın daha muntazam olan matbaa harfleriyle basılmasını arzu etmektedir. Onun bu tercihi aslında Kur'an hizmetini şahsi duygularının çok önünde tutması, böylece ihlası her şeye tercih etmesi anlamına geliyordu. Onun ihlas sıfatındaki bu hassasiyetinden son derece memnun olan Hazreti Üstad, Husrev Efendi'nin ihlasa azami riayeti hakkındaki takdirlerini şöyle dile getirir. Husrev kardeşimiz kendi kalemiyle yazılan mucizatlı Kur'an'ı fotoğrafla tabına taraftar olmaması ve demir harflerle müsaade oluncaya kadar beklemeye taraftar olması, onun fevkalade ihlasına ve nefsin huzuzatından teberrisine, nefsi hazlardan uzak duruşuna kat'i delildir. Çünkü fotoğrafla tab edilse, onun kendi hattı olduğu için binler Kur'an nüshalarını kendi eliyle yazmış gibi, alem-i İslam'ın manevi nazarında ve uhrevi sevap cihetinde büyük ve masumane ve zararsız bir makamı terk edip, ihlasın sırrı için hazzını unutarak demir harflere taraftar olmuş ve gösterdiği yanlışlar düşmek sebebi ise, demir harflerde 3 defa taba girmek noktasında dahi o yanlışlar bulunabilir. Elhasıl, Hafız Ali'nin ihlasından gelen ifadesi ve Husrev'i fevkalade ihlas noktasında takdir etmesi ve Husrev de gayet büyük ve baki bir hissesini bırakıp benim eskiden beri takdir ettiğim bir davam ki Risale-i Nur'un hakiki şakirtleri hizmet-i imaniyeyi her şeyin fevkinde görür, kutbiyet de verilse ihlas için hizmetkarlığı tercih eder, beni o davada bilfiil tasdik etmesi cihetinden bütün kuvvetimizle bu gibi kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Başka bir mektupta da aynen meseleye üstad şöyle temas ediyor. Husrev yazdığı Kur'an'ı fotoğrafla tab'ını kabul etmeyerek binler cazibedar Kur'anlar kendi hattı ile alem-i İslam'da intişarıyla kutbiyet derecesinde bir mertebeyi ulviyeyi ve yüksek bir şeref-i imtiyazı bırakıp Risale-i Nur dairesindeki sırr-ı ihlası muhafaza ve hazz-ı nefisten teberri etmiştir. İstanbul'da yapılan araştırmaların neticesinde tevafuklu Kur'an'ın fotoğrafla basılmasının o günün şartlarında çok yüksek meblağlara ulaşılacağının anlaşılması ve maddi yetersizlikler sebebiyle mucizeli Kur'an'ı tab etme fikri ileri bir vakte tehir edilir. Hazreti Üstad'ın bu duruma temas eden ifadeleri şöyledir. Husrev'in de mütemadiyen 3. askerliğinden geleliden beri çalışması ispat ediyor ki, Isparta tamamıyla Risale-i Nur'a sahip olmuş ve bir sayit yerinde 1000 sayidi bulmuş. Cenab-ı Hakk'a nihayetsiz şükür, sena ve hamd olsun. Mucizeli Kur'an'ımızın matbaa ve teclit masrafı, ciltleme masrafı 30 bin liraya çıkması cihetiyle bu azim mesele şimdilik tehir etmesine mecburiyet var. 1950'li yıllar. Üstad Bediüzzaman Hazretleri Afyon

Hapsi sonrasında 1950 senesinde Tevafuklu Kur'an'ın tabu için yeniden tecebbüse geçti. Diyanet İşleri Başkanı ve eski alim dostlarından Ahmet Hamdi Akseki'ye yazdığı bir mektupla kendisinden risaleleri 30'ar nüsha bastırarak müftülüklere gönderilmesini teklif etti. Ardından da Tevafuklu Kur'an'ımız mümkünse fotoğraf matbaasıyla tab edilsin ki tevafuktaki lem'ay-i icaziye mucize ışığı görünsün diyerek Tevafuklu Kur'an'ı basma hizmetini Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmasını Ahmet Hamdi Efendi'ye teklif etti. Bunun üzerine Ahmet Hamdi Efendi incelediği bu Tevafuklu Kur'an'ı çok beğendiği gibi o zaman İstanbul'da bulunan Diyanet'in musafları tetkik heyetine inceletmek üzere gönderdi. Onlar da incelemelerini tamamlayıp bu Kur'an'ı gayet güzel gördüler. 1950'li yıllarda gerçekleşen bu faaliyetten Bediüzzaman Hazretleri şöyle haber veriyor. Evet, şimdiki Husrev'in kalemiyle yazılan ve pek harika olan ve tevafuk cihetinde mucizatlı olan Kur'an'ımızın 15 seneden beri tabına çalışıyoruz. Ve fakat ekser nurcular fakirül hal olduğundan ve fotoğrafla tabu lazım geldiğinden ve 25 bin banknot masraf lazım olmasından şimdiye kadar basılamadı. Hizb-i Kur'an'ımız mukaddeme olarak daha evvel bu mucizeli Kur'an'ımızın bir müjdecisi olarak tab edildi. İşte bu mucizeli Kur'an'ımızı hem Diyanet Riyaseti tetkik etmiş, çok beğenmiş, hem İstanbul'daki fetva dairesindeki tetkiki mesahif uleması, musafları inceleme kurulu alimleri gayet güzel görmüş. Gayet güzelce tetkik edip musahhah olarak bize iade etmiş. İnşallah yakında bu Kur'an'ımız basılarak bir hediye-i nuriye olarak alem-i İslam'a neşredilecektir. Ahmet Hamdi Efendi kendi başkanlığı döneminde gerek risalelerin neşrinde gerek Tevafuklu Kur'an'ın tabında samimi bir gayret gösterdiği halde bu iki hayırlı işte de muvaffak olamamıştır. Bunun sebebi ise o devirde resmi dairelere sızmış olan gizli din düşmanlarının bu büyük hayra engel olmalarıydı. 1950'li yıllarda Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bu son teşebbüslerinden de bir netice alınamamasından dolayı Bediüzzaman Hazretlerinin hayatında Tevafuklu Kur'an'ın basılması nasip olmamıştır. Bediüzzaman Hazretlerinin sağlığında 1940'lı yıllara kadar 3 nüsha yazan Husrev Efendi, 1960'a kadar geçen zamanda 3 nüsha daha yazar. Böylelikle Hazreti Üstad'ın sağlığında 6 nüsha yazan Husrev Efendi, her yazdığı nüshayı bitirdiğinde akşam namazından sonra Bediüzzaman Hazretlerine götürür. O da mutad olarak okuduğu zikir, tesbih ve tahmidatını bırakarak bu yeni yazılan Kur'an-ı Azimüşşan'ı baştan sona kadar okuyarak tetkik ederdi. 1960 ve 70'li yıllar. Husrev Efendi 1960'da Bediüzzaman Hazretlerinin vefatından sonra Tevafuklu Kur'an'ın yazılması ve tabı için aynı azimle çalışmalarına devam ederek 3 nüsha daha yazmaya muvaffak olarak yazdığı musafların sayısını 9'a çıkarır. 9. nüshada tevafuklar artık tamamen kemale ermiş durumdadır. Bu musafta Kur'an'da bulunan 2806 adet Allah lafızları yanında 846 adet Rab kelimesinin ve 69 Kur'an lafzının tamamı güzel diziler halinde tevafuk etmektedir. Hem Allah lafzı manasında olan ismi hu'lar da çoklukla tevafuk ediyorlar. Bundan başka her sayfada pek çok müteşabih aynı kökten gelen kelimeler de tevafuk ederek Kur'an'ın yazısının dahi belagatı ve manaları gibi mucize olduğu parlak bir surette görünmektedir. 1960 darbesi sonrası başlayan baskı döneminde Husrev Efendi ve yakın talebeleri büyük sıkıntılar çekerler. Bediüzzaman Hazretlerinin sağlığında Nur talebelerini daima bir baskı altına alan gizli dinsizlik komitesi şimdi de Husrev Efendi ve yardımcılarını daimi bir takip ve baskı altına alır. Bu baskılar neticesinde 1960'da 90 gün, 1964'te 1 sene, 1971-1974 arasında tam 3 sene hapis yatarlar. Husrev Efendi hapisten çıktıktan sonra bütün memleket çapında devam ettirdiği Risale-i Nur hizmetinin beraberinde artık
tevafuklu Kur'an'ın basılması için çalışmalarına hız verir.

halinde o günün maddi açısından gayet sıkıntılı şartları altında gerekli makineler alınarak vakıf binası içinde yeni bir matbaa tesisi kuruldu. Husrev Efendi ömrünün son 3 senesinde tevafuklu Kur'an'ı baskıya hazırlamak yolunda gerçekleştirdiği bu hummalı hizmetlerinin ardından 20 Ağustos 1977'de 78 yaşında vefat ederek rahmet-i rahmana kavuştu. Tevafuklu Kur'an'ın tâb edilmesi. Husrev Efendi'den sonra onun sadık talebeleri tevafuklu Kur'an'ı tâb etme hazırlıklarını hiç sekteye uğratmadan aynı azim ve kararlılıkla devam ettirdiler. Bununla birlikte Bediüzzaman Hazretleri ile başlayan ve Husrev Efendi ile devam eden Risale-i Nur hizmetinin başlangıçtaki saffet ve asliyetini muhafaza ederek çalışmalarını aynı şevk ve gayretle sürdürmekteydiler. Nihayet 1984 yılında Hayrat Vakfı Matbaa Tesislerinde Tevafuklu Kur'an tâb olunmaya başladı. Her türlü hürmet ve ihtimama layık olan Kur'an'ın yazısında bulunan bir mucizenin insanlığa gösterilmesi için yapılan bu çalışmalar böylece tam 50 yıl sürmekle bu cihette tarihte misli olmayan bir hizmet gerçekleştirilmiştir. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hakkında asr-ı saadetten beri böyle harika bir surette mucizeli olarak yazılmasına hiç kimse kadir olmadığı halde Risale-i Nur'un kahraman bir katibi olan Husrev'e yaz emri buyurulmasıyla levh-i mahfuzda ki yazılan Kur'an gibi yazılması dediği bu harika yeni Kur'an bu tarihten itibaren Müslümanların istifadesine sunulmuş oldu. Tevafuklu Kur'an'ın tab'a girmesiyle artık insanlar Kur'an'ın bir mucizesini gözleriyle görerek okuyabilmek ve levh-i mahfuzdaki aslına benzeyen bir Kur'an nüshasıyla muhatap olmak şerefine kavuştular. Üstad Bediüzzaman ile Husrev Efendi'nin yarım asrı aşan azim ve gayretlerinin bir mahsulü olan Tevafuklu Kur'an'ın yüz binler nüshaları günümüzde Isparta Kuleönü kasabasında 8 dönümlük kapalı bir alanda kurulan matbaa tesislerinde çoğaltılarak bütün dünyaya neşredilmektedir. Bu şekilde yıllar öncesinden Bediüzzaman Hazretlerinin kule önünde bir nur görüyorum diye haber verdiği Kur'an'ın asrımızın nasibi olan yeni bir nuru oradan bütün aleme neşrolarak aziz üstadın bu müjdeli haberini tasdik etmektedir. Evet değerli dinleyenler, Tevafuklu Kur'an'ın ki artık bunu hepiniz biliyorsunuz Hayrat Vakfı'nda tâb edilip dağıtılıyor. Ahmet Hüsrev Altınbaşak Hazretleri onun kaleminden çıkmış ve tüm Müslümanların hizmetine sunulmuş durumda. İrfan Mektebi dergisinin Haziran sayısından bu makaleyi sizlere aktardık değerli dinleyenler. Bu vesileyle hem Bediüzzaman Hazretlerini hem Ahmet Hüsrev Altınbaşak Hazretlerini hem Bediüzzaman Hazretlerinin diğer bütün ahirete göçmüş talebelerini hem hayatta olan ve mucizeli Kur'an'ın tabuna neşrine çalışanları ve onlara bu yolda büyüklük yapanları buradan minnetle yad ediyoruz. Ahirete göçenleri rahmetle anıyoruz. Kalanlara hizmetlerinde muvaffakiyetler diliyoruz değerli dinleyenler. Ve Büyük Cevşen'den Münacat-ı Kur'an'dan Neml suresinde kalmıştık hatırlarsanız. Oradan devam ediyoruz değerli dinleyenler. Ey göklerde ve yerde bütün gizlilikleri meydana çıkaran, insanların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilen, ey yeryüzünü yaşanacak bir yer yapan, içinde nehirler akıtıp yüksek dağlar yaratan ve iki denizin arasında bir engel koyan, ey çaresiz kalmış kimseye dua ettiğinde ona cevap veren ve sıkıntısını gideren, karanın ve denizin karanlıkları içinde yol gösteren, ey her şeyi hikmetle, yerli yerinde ve çok sağlam olarak yaratan, şüphesiz ki sen işlediklerimizden hakkıyla haberdarsın. Ey yeryüzünde zaafa uğratılan kimselere lütufta bulunan, onları iman ve hidayette öncüler yapan, onları güzel neticenin varisi kılan, ey inananlardan olması için Musa'nın annesinin kalbine sabır ve metanet veren, ey dünyada da ahirette de

0: hamd ve sena, medih ve minnet kendisine mahsus olan, hüküm ve hükümranlık yalnız kendisine ait olan, sonunda siz de ona döndürüleceksiniz diye buyuran, ey alemlerin gizlediklerini en iyi bilen, ey Nuh'u ve gemidekileri kurtarıp alemlere bir ibret yapan, ey iyilik eden ve iyilikte bulunan, ey iyilik eden ve iyi kullukta bulunanlarla beraber olan, ey önce de sonra da hüküm kendisine ait olan, o gün müminler Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. O dilediğine yardım eder. O kudreti her şeye galip olan aziz ve çok bağışlayıcı ve merhamet edici rahimdir diye buyuran, ey halkı, varlıkları ilk yaratan, ölümünden sonra onları tekrar diriltecek olan, bu ikinci kez yaratma ise kendisine daha kolay gelen, göklerde ve yerde tecelli eden en yüce sıfatlar senindir. Sen kudreti her şeye galip gelen aziz, her şeyi hikmetle yapan hakimsin. Ey nimetlerini bizlere gizli açık bol bol ihsan eden, ey az bir zaman kafirleri nimetlendiren, sonra da onları ağır bir azaba sürükleyen, ey kıyamet vaktine dair bilgi ancak kendi yüce katında olan, yağmuru yağdıran ve rahimlerde olanı bilen, ey görüneni de görünmeyeni de bilen alim, kudreti her şeye galip olan aziz, rahmeti her şeyi kuşatan rahim, ey her şeyi en güzel şekilde yaratan, insanı da ilk yaratılışında çamurdan yaratan, sonra da insanın neslini basit ve hakir bir suyun özünden yaratan, ey hakkı söyleyen ve kullarını doğru yola ileten, ey kafirleri umduklarından hiçbirine erişemeden öfkeyle birlikte geri çeviren, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi insanlar için bir şahit, bir müjdeci ve bir sakındırıcı olarak gönderen, ey kafirleri rahmetinden uzaklaştıran ve onlar için alevli cehennem ateşini hazırlayan, ey ahirette bütün hamd ve sena kendisine ait olan, ey kullarından dilediğinin rızkını genişleten, dilediğininkini daraltan, sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Ey yarattığı varlıklar için neyi dilerse onu artıran, ey ne göklerde ne de yerde kendisini aciz bırakabilecek bir güç bulunmayan, ey her şeyi hakkıyla bilen alim, ey her şeye hakkıyla gücü yeten kadir, ey yerin ve yeşerttiklerini, ey yerin yeşerttiklerini, İnsanları ve onların bilmediği daha nice şeyleri çiftler halinde yaratan, ey ay için menziller takdir eden ve onu kurumuş hurma dalı gibi ince yay haline alıncaya kadar incelten, ey çürümüş kemikleri diriltecek olan. Evet değerli dinleyenler, Münacatul Kur'an duasında da Saffat suresine kadar gelmiş olduk. Kıymetli dostlar, inşallah bir sonraki programda yeniden birlikte olmak, bu güzellikleri paylaşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Zamanın birinde bir oduncu ormanda odun keserken çalıların arasında bir yılan görmüş. Elindeki baltayı kaldırıp yılanı ikiye bölmek üzereyken yılanla göz göze gelmişler. Yılan öylesine masum bakıyormuş ki oduncunun gözlerine, oduncu acımış yılanın haline, öldürmeye kıyamamış. Baltayı ağır ağır yere bırakırken de ''Şimdi bunun yavruları filan vardır.'' diye düşünmüş. ''Onları anasız bırakmak olmaz.'' Oduncunun karşısındaki yılan meğer yılanların kralıymış. Oduncunun tavrından o kadar etkilenmiş ki ödüllendirmeye karar vermiş. ''Ey insanoğlu'' demiş. ''Genelde senin türünle aramız iyi değildir. Ama sen farklısın. Sevmediklerine de merhamet gösterebiliyorsun. Bu yüzden seni ödüllendirmeye karar verdim.'' ''Ne ödülü?'' diye şaşırmış oduncu. ''Büyücek filansın ama altı üstü bir yılansın. Beni nasıl ödüllendirebilirsin ki? Hele azıcık bekle.'' demiş yılan. Oduncunun yeni fark ettiği kör bir kuyuya dalmış. Biraz sonra da ağzında altın bir lira olduğu halde geri dönmüş. Ağzında taşıdığı altını oduncunun önüne bırakmış. ''Al, bu senin.'' demiş. ''Bundan böyle ne zaman paraya ihtiyacın olursa kuyunun başına gel. Ben dostun oduncu, hadi çık ortaya, ver altınımı.'' diye seslen. ''Ben de her defasında sana bir altın lira vereyim.'' Oduncu şaşırmakla birlikte ''Vardır bir hikmeti.'' diyerek altını almış. Hemen şehre inip altınını kuyumcuda bozdurmuş. Yiyecek içecek almış. Bu sayede oduncunun evi bolluk yüzü görmüş. Ama sırrını ailesi dahil hiç kimseye açmamış. Yılanla arasındaki sırrı saklamış. Ne zaman dara düşse ormana gidiyor, kuyunun başına geçiyor, yılana sesleniyor ve altınını alıyormuş. Gel zaman git zaman günün birinde oduncu hastalanmış. Aylarca kuyunun başına gidememiş. Bu yüzden evinde yokluk, yoksulluk başlamış. Yoksulluk dayanılmaz olunca oğlunu yanına çağırmış. Oduncu demiş ki sırrını açmış artık. Ormandaki kör kuyunun başına git. Oğlum olduğunu söyle. Yılanın getireceği altın alıp kuyumculara bozdur ve o parayla erzak al. Oduncunun oğlu duyduklarına pek inanmamakla birlikte babasının hatırı kırılmasın diye kuyunun başına gitmiş ve yılanı çağırmış. Yılan bir süre sonra ortaya çıkmış. Ağzında taşıdığı altını delikanlının ayaklarının altına bırakmış. Delikanlı babasının anlattıklarının gerçek olduğunu görünce büyük bir hırsa kapılmış. Kim bilir o kuyunun içinde ne çok altın var diye geçirmiş içinden. Hepsini aynı anda ve çabalamadan sahip olma kararıyla yılanı öldürmeyi tasarlamış. Baltayı indirmiş. Fakat yılan daha atik davranıp canını kurtarmış. Ne var ki balta kuyruğuna gelmiş. Kuyruğu kopmuş. Yılan can havliyle dönüp çocuğu ısırmış. Çocuk zehirlenip oracıkta ölmüş. Saatler geçip de çocuk eve dönmeyince evdekileri bir telaştır almış. Oduncu hasta yatağındayken oğlunu ormanda aramalarını söylemiş. Delikanlının cesedini kör kuyunun başında bulmuşlar. Hiç kimse ne olduğunu anlayamamış. Ağlıya sızlıya defnetmişler. Gel zaman git zaman oduncu iyileşmiş. İyileşir iyileşmez de ormanın yolunu tutmuş. Kör kuyunun başına geçip seslenmiş yılana. ''Ben dostun oduncu. Hadi çık ortaya. Ver altınımı.'' Yılan uzun süre oduncuyu beklettikten sonra ortaya çıkmış. Oduncu bakmış ki yılanın kuyruğu yok. Merakla sormuş. ''Kuyruğuna ne oldu?'' Yılan her şeyi olduğu gibi anlatmış. Oduncu, ''Oğlum hırsına yenilerek büyük bir hata yaptı. Ama hatasını da hayatıyla ödedi. Biz eski dostuz. Dostluğumuzu devam ettirelim.'' Yılan, ''Çok isterim ama bu artık imkansız.'' demiş oduncuya. ''Sen de bu evlat acısı, ben de bu kuyruk acısı varken biz tekrar dost olamayız.'' Bu hikayeden çıkartmamız gereken çok büyük ibret var. İyilik yapmak zordur. Nankör olmaksa çok kolaydır. İyilik eden iyilik bulur derler. Bu gerçekten doğrudur. Ancak şunu da unutmamak gerekir. Kıymetini bilenlere iyilik yapılırsa doğrudur. Siz bilerek

veya bilmeyerek zararınız dokunan birinin dostluğuna karşı her zaman şüpheyle yaklaşmanız gerekir. Onarılmaz yaralar açtığınız kişiler size dost görünüp zayıf anınızı kollayacaklardır. Hiç umulmadık bir zamanda da kuyruk acılarının intikamını almak isteyebilirler.''

0: Şimdi reklamlar.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

Açılan ellere bağışla, cahimin içine sokma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla. Yetim, yetemanın yüzüne

Dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Sualde bizleri fazla sıkma ya Rabbi. Yakma ya Rabbi, Muhammed aşkına yakma ya Rabbi. Kabe aşkına.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekgi.

Efendim, Yeni Bir İnsan Hakları programından hepinize merhaba. Bugünkü program başlığımız güncel gelişmeler ışığında Sudan. Nitekim Sudan uzun zamandan beri Batılıların kışkırtmasıyla büyük acılar yaşayan, büyük insan hakları ihlalleri ve ayrımcılıklar yaşanan ülke olması hasebiyle bu konuyu bir kez daha gündemimize alalım istiyorum. Bir Kuzey Afrika ülkesi olan Sudan'ın isminin Bilad el-Sudan,

yani siyahların ülkesi tanımlamasından geldiği iddia edilmektedir. Tarihi kaynaklarda belirtilen Sudan, bugünkü Sudan'dan farklı olarak Kızıldeniz kıyılarından Batı Afrika'da yer alan bölgeye verilen ismi kastetmektedir. Günümüzdeki Sudan, Doğu Sudan'a karşılık gelmektedir. Günümüzde başta Rusya, ABD ve Çin olmak üzere Körfez devletlerinin, Mısır'ın ve tabii Türkiye'nin Sudan'la ilgisi vardır. Sudan'da orduyla paramiliter HDK arasındaki çatışmaların ateşkes ve müzakerelere rağmen sürmesi, ülkedeki çatışmaların topyekün bir savaşa dönüşme riskini artırmaktadır. Savaşın bir an önce sona ermemesi, Sudan devletinin çökmesi ihtimalini oluşturmaktadır. Ömer el-Beşir yönetiminin devrilmesinden sonra kurulan ama sonra generaller tarafından devrilen asker-sivil karma hükümetinin başbakanı Abdallah Hamdok'a göre ülke Suriye ya da Yemen'den beter bir savaş tehdidiyle karşı karşıyadır. Ülkenin içinde bulunduğu zorluklarda diğer devletlerin etkisi olmaması düşünülemez. Sudan'ın komşuları son derece kırılgan yapıya sahip, mevcut göç hareketlerinden büyük oranda etkilenen devletlerdir. Sudan'ın Afrika'ya açılan kapı olma niteliği, başta ABD ve Rusya gibi büyük güçlerin etkisini arttırmaktadır. Petrolle ilgilenen ABD çatışmaları körüklemektedir. ABD'nin Chevron şirketi, 1974 yılında Güney ve Güneybatı Sudan'da petrol arama faaliyetlerine başlayan ilk yabancı şirkettir. Rusya'nın el-Beşir'e Darfur'a müdahalesi sırasında BM'nin silah ambargosunu ihlal ederek askeri teçhizat desteği sağladığı iddiaları mevcuttur. Sudan'sa Kırım'ın ilhakını tanıyan sayılı ülkeler arasında yer almaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan'ın Kızıldeniz kıyısında Ebu Amame Limanı'nı inşa etmek istemektedir. Ayrıca altın madenlerini işletenler arasındadır. Sudan'dan çıkartılan altının Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden ihraç edildiği bilinmektedir. Burada öne çıkan iddia, Sudan'ın iç çatışmalarının yerel nedenlere sahip olsa da çevre ülke ya da örgütlerden kaynaklandığı, ayrıca Türkiye'nin Afrika açılımı için büyük öneme sahip olması nedeniyle Sudan'daki çatışmalardan çıkar tehdidi algıladığı varsayımına dayanmaktadır. Bölünmeden önce Afrika'nın en büyük devleti olan Sudan, Türkiye'nin tarihsel ve kültürel bağlarının olduğu dost bir ülke olmanın yanı sıra 1998'den itibaren başlattığı Afrika açılımı politikası içinde kilit öneme sahiptir. Ancak Türkiye'nin kazan-kazan prensibiyle kurduğu ilişkiler, Sudan özelinde İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler tarafından endişeyle karşılanmıştır. Biz ise burada yalnızca Sudan'ın Türkiye için önemini inceleyeceğiz. Türkiye'nin Osmanlı dönemine dayanan Sudan'la iyi ilişkileri günümüzde de artarak devam ettirilmeye çalışılmaktadır. Türkiye'nin yumuşak güç politikasıyla Sudan'da etkin olmaya çalıştığı açıktır. Dış politikada hem devlet, kurum ve kuruluşları hem de iş dünyası yani Exim Bank, tekstil, mobilya, inşaat, demir şirketleri ve Türk Hava Yolları ve benzeri sivil toplum örgütleri yani TİKA, Kızılay, Sudan, Türk İş Adamları Derneği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü ve benzeri aktif olarak yer almıştır. Türkiye, Sudan'la ilişkilerini geliştirmek için bölgesel kalkınma politikalarını arttırarak devam ettirmektedir. Sudan, 1821 yılına kadar çeşitli güçler tarafından yönetilmiştir. 1881'de Mehdi, namı diğer Hidayet Muhammed Ahmet, Sudan'dan Mısır Osmanlı yönetimine karşı ayaklanmıştır. 1890'da Mısır Hidivi adına İngiliz kolonyal yönetimi kurulmuştur. 1899-1955 arasında fiilen İngiliz kolonyal yönetimi gerçekleşmiştir. 1899'da Sudan'da oluşturulan siyasi

Asi yapı İngiltere ve Mısır'la birlikte kurulmuştur. İngiltere'nin Mısır'ı dengelemek amacını güden politikası göz ardı edilmemelidir. Sudan 1956'da İngiltere'den bağımsızlığını kazanmıştır. Ülke 1955-1972 arasında birinci, 1983-2005 yılları arasında ikinci iç savaşı yaşamıştır. 2003-2020 yılları arasında Sudan Halk Kurtuluş Hareketi ve Adalet ve Eşitlik Hareketi arasında savaş yaşanmıştır. Darfur'da etnik temizlik olayı gerçekleşmiş ve 2011'de Güney Sudan, Sudan'dan ayrılmıştır. General Abbud 1964'te iktidardan düşürülmüş, ülkede İslami bir rejim kurulmuştur. 1965-1969 arasında istikrarsız yönetim devam etmiş, Mayıs 1969'da askeri darbeyle Cafer Numeiri iktidara gelmiştir. 1971'de başarısız bir komünist darbenin gerçekleşmesinin ardından Numeiri'nin Devrim İdare Konseyi şer'i bir yönetim ilan etmiştir. Özellikle Güney Sudan'da şer'i yönetime ve bölge parlamentosunun kapatılmasına karşı hoşnutsuzluk ortaya çıkmıştır. 1985'te geçici askeri konsey yönetimi devralmış, 1989'a kadar bu istikrarsız yönetim devam etmiştir. 1989'da Ömer el-Beşir, İslami cephesi yönetimi Sudan yönetimini ele geçirip Nisan 1919'a kadar 30 yıl boyunca iktidarda kalmıştır. Görüldüğü gibi 1956'da bağımsızlığını kazanmasından sonra Sudan politik, ekonomik, sosyal sorunları çözememiştir. Parlamenter sistem geleneğine sahip olmaması, etnik ve dinsel çeşitlilik, ulus devlet olmanın önüne geçmiştir. Günümüzde Sudan 18 eyaletten oluşan federal bir cumhuriyettir. Sudan Cumhurbaşkanı devlet ve hükümet başkanlığı görevlerini birlikte yürütmektedir. Nihayetinde Aralık 2018'de eski devlet başkanı Ömer el-Beşir karşıtı gösteriler başlamıştır. Sonuçta 11 Nisan 2019 tarihinde Ömer el-Beşir yönetimi devrilmiş, Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında 17 Ağustos 2019 tarihinde uzlaşı metni imzalanmıştır. Böylelikle 39 ay sürmesi öngörülen geçiş dönemi resmen başlamıştır. Uluslararası Para Fonu tarafından yayınlanan verilere göre 2021'de %130'la Afrika'daki en yüksek enflasyon oranına sahip ülke, ardından %33'le Güney Sudan geliyor. Ekim 2021 askeri darbesi Sudan'da zaten karmaşık olan insani krizi şiddetlendirmiştir. Mavi Nil'de, Darfur'da ve Kordofan eyaletlerinde 3.7 milyon şaşırtıcı sayıda insan çatışmalar ve çevresel tehlikeler nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş durumdadır. Komşu ülkelerden 1 milyona yakın insansa ülkeye sığınmıştır. Şiddetli ekonomik kriz ve yüksek enflasyon, sağlık sektörü personeli ve öğretmenler de dahil olmak üzere bir grev dalgasını tetiklemiş ve bu zayıflamış olan temel sosyal hizmetleri daha da tehlikeye atmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de yaptığı tespitlere göre ülkede 800 bin insanın mülteci durumuna gelebileceği açıklanmıştır. Güvensizlik çok sayıda can kaybına ve insanların ülke içinde yerinden edilmesine yol açarak ciddi bir insani krize neden olmuştur. Ülkenin ayrıca yasa dışı silahlarla çalkalandığı söylenmektedir. Şiddet artışı, toprak ve su için rekabet, iş eksikliği ve diğer sosyoekonomik faktörler tarafından yönlendirilmektedir. Ayrıca Doğu Afrika, sel ve kuraklık gibi aşırı hava koşullarının etkisinden mustarip olarak iklim değişikliğinin ön saflarında yer almaktadır. Sudan, iklim değişikliğinden ağır şekilde etkilenmesi muhtemel ülkelerden biridir ve bunlara yanıt vermeye en az hazır olanlardandır.
iklim değişikliğiyle dikkatli bir şekilde mücadele ediyor.

bilmezse bu değişim arazi ve kaynaklar üzerindeki gerilimleri daha da alevlendirebilecek bir tehdit çarpanıdır. Umutsuz bir insani durum vardır. Halen Sudan halkının 1/3'ü insani yardıma muhtaç durumdadır. Sudan'ın bölgeleri ve etnik gruplar. Kuzey Sudan. Sudan'ın kuzey kısmı 2 eyaletten oluşur. Başkenti Dongola olan Kuzey Eyaleti ve başkenti Nil Nehri Eyaleti ve Damer. Kuzey Eyaleti bölge bakımından ülkenin en büyük eyaletidir. Nubia kökenli Kuzey Eyaleti kabileleri Halfaven, Sukkot, Mahas ve Danagla kabileleridir. Bu kabileler Arapça dışında kendi dillerine sahiptir ve Müslümandır. Eyaletteki başlıca diğer kabileler Kunuz, Cafre, Savarp, Javabre, Bidarya, Dahmaçya, Kababiş, Merafap ve Karafap'tır. Bu bölgede yaşayan kabileler Şayget, Jalyen ve Rabatap'tır. Bu kabilelerin tamamı Arap kökenli olup İslam'ı benimsemişlerdir ve tarımla uğraşmaktadırlar. Orta Sudan. Orta Sudan 7 eyalettir. Başkenti Hartum, Güney Kordofan, Kuzey Kordofan, Gezira, Sennar, Beyaz Nil ve Mavi Nil ile birlikte Hartum eyaletini içerir. Başkenti Damazine olan Orta Sudan kabileleri Hartum'un kuzeyinde ve Gezira ile Mavi Nil eyaletlerinin bazı kısımlarında yaşayan Abdallablardır. Batı Kordofan. Batı Kordofan'ın nüfusu esas olarak iki etnik gruba aittir. Arap ve Afrika kabileleri. Arap etnik grubu ağırlıklı olarak göçebe olan Mesarya ve Hamar kabilelerinden oluşmaktadır. Afrika etnik grubu kuzeydoğudaki Nuba kabilesinden ve çoğunlukla çiftçi olan birkaç Darfur kabilesinden oluşmaktadır. Güney Mavi Nil. Mavi Nil'de Mapan ve Angassana kabileleri yaşamaktadır. Güney Sudan. Güney Sudan'daki en büyük iki kabile Dinka ve Nuerlerdir. Güney Sudan halkı genel olarak 3 etnik gruba ayrılır. Nilo Sudan kabileleri, Nilo Hamiets kabileleri ve Bantu. Güney Sudan'ın etnik kökeni çok çeşitlidir. Yeni ortaya çıkan ulusun yerlileri olan 64 kabile veya etnik grup vardır. Bu etnik grupların birçoğu ortak bir kültürü paylaşır. Kültürel özellikleri anlaşılır dillerle çok yakından ilişkilidir ve bu da farklı daha büyük aile birimlerini oluşturur. Doğu Sudan. Doğu Sudan 3 eyalete ayrılmıştır. Başkenti Kızıldeniz yani Port Sudan, Gedarif ve Kassala. Kızıldeniz ve Kassala'da ağırlıklı olarak Bejja kabilesi ve Raşayda bulunmaktadır. Bejja 9. yüzyılın ortalarında İslam'ı benimsemiştir. Bişaryen, Bait Joke, Beni Amer ve Hallanga, Salatin'de Abbaddah, Halaib'de Kasire, Abu Ramad'da ek olarak Sinkat, Kassala, Haya kasabalarında, Selom'da, Ammarar, Port Sudan ve Kassala'da yaşayan Handandava kabilelerine ayrılmaktadırlar. Bejja iki ana dil konuşmaktadır. Tebdavi ve Tigrini. Doğu Sudan'da 17 büyük kabile, Doğu Sudan'daki yerli yönetimler Yüksek Konseyi adlı aşiret bloğu ortaya çıkarmıştır. Beni Amer, El Habab, El Bishari, El Amar, El Dabaynah, El Sulayhab, El Bavadara, El Lahven, El Camaylab. Bu blok Doğu Sudan yolunu ve Aralık 2022 çerçeve anlaşmasını desteklemektedir. Ve son bölge Darfur bölgesi. Darfur idari olarak 3 eyalete bölünmüştür. Batı Darfur ve başkenti El Ganayna, Kuzey Darfur ve El Faşer ve Güney Darfur ve başkenti Niala. El Faşer bölgenin başkenti olarak kabul edilir. Darfur 100'den fazla Afrikalı ve Arap kabilenin yer aldığı Müslüman bir bölgedir.
yerel lehçelerin

yanı sıra Arapça da konuşulmaktadır. Bölgenin önde gelen Afrika kabileleri arasında Fur, Zaghawa ve Masalit boyları yer almaktadır. Bölgeye adını veren Fur, üçünün en büyüğü ve üyelerinin %90'ı bölgenin merkezindeki Cebel Marra Dağı çevresinde ve büyük şehirlerin çevresinde çiftçilik yapmaktadır. Diğer iki kabilenin çoğunluğu büyükbaş hayvancılıkla geçinmektedir. Diğer Arap kabileleri arasında atalarının izini efsanevi Kuzey Afrika Şövalyesi Ebu Zaid el-Hilali'ye kadar uzanan Beni Halbeh, Habbaniya, Tahişa, Salamat, Mahamis ve Maalia yer almaktadır. Darfur ayrıca Berti, Barko, Turjum, Dajjo, Fallata, Bodaya gibi birçok başka kabileyi de barındırmaktadır. Afrika'nın kuzeydoğusunda yer alan Sudan, kuzeyde Mısır, batıda Çad, güneybatıda Orta Afrika Cumhuriyeti, güneyde Güney Sudan, doğuda ise Eritre ve Etiyopya ile komşudur. Ayrıca Sudan'ın doğuda Kızıldeniz'e 853 kilometrelik kıyı şeridi bulunmaktadır. Güney Sudan'sa Etiyopya, Kenya, Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Sudan'la sınırları bulunmaktadır. Sudan, Kızıldeniz, Sahel ve Afrika boynuzuyla Güney Sudan, Libya ve Somali gibi komşu ülkelerle çevrilidir. Ayrıca Beyaz ve Mavi Nil nehirlerinin birleşerek ana Nil'i oluşturduğu yerdir ve Nil Nehri havzasının %60'ından fazlasına ev sahipliği yapmaktadır. Kızıldeniz'in en uzun sahiline sahip olması dolayısıyla Süveyş Kanalı, Hint Okyanusu ve Basra Körfezi'ne giden yolda kritik bir konuma sahip olması yanında Afrika'da denize kıyısı olmayan Etiyopya, Çad, Uganda, Güney Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerin kıta dışına açılmalarında Sudan limanları bir çıkış kapısı hükmündedir. Dünya ticaretinin yaklaşık %12'sinin gerçekleştiği Süveyş Kanalı ve %10'unun gerçekleştiği Babel-Mendeb Boğazı Sudan'ın stratejik önemini arttırmaktadır. Kızıldeniz güneyde Babel-Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi ile başlayıp kuzeyde Sina Yarımadası'na kadar uzanmaktadır. Somali, Misi, Cibuti, Yemen, Suudi Arabistan, Eritre, Ürdün ve İsrail bölgenin ülkeleri arasındadır. İran körfezine yakınlığıyla petrol bölgelerine ve ticaretine yakınlık sağlamaktadır. Dolayısıyla enerji güvenliğine önemli etkisi bulunmaktadır. Kızıldeniz ayrıca Arap ve Afrikalı kimliğinde karşı karşıya kaldığı bir bölgedir. Sudan'ın sahip olduğu limanlar ve adalar jeopolitik konumuna önem kazandırmaktadır. Sudan'ın Kızıldeniz'de biri büyük olmak üzere çok sayıda limanı vardır. Sudan'ın limanları özellikle Orta Afrika ülkelerinin ticari faaliyetleri için stratejik öneme sahiptir. En büyük liman olan Port Sudan sadece Sudan'ın değil, Çad, Orta Afrika, Etiyopya ve Güney Sudan için de denize açılan en stratejik noktasıdır. Ülkenin petrol ihracatı da Port Sudan üzerinden yapılmaktadır. Sudan'ın limanları ülkenin ana gelir kaynaklarıdır. Zengin ithalat ve ihracat ticareti, ülkenin gayri safi milli hasılasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Sudan'ın limanlarını özellikle de stratejik bir konuma sahip olan Sudan'ın Etiyopya ve Çad gibi komşu ülkelerle deniz ticaretinin kalbi olan Port Sudan'ı geliştirmeye bu kadar çok yatırım yapmasının nedeni de tam olarak budur. Sudan, Kızıldeniz boyunca 380 mil uzanan bir kıyı şeridine sahiptir. Bazı önemli Sudan limanları burada yer almaktadır. Bunlar eski Mercan'dan etkilenen Sevakin Limanı'nın yerini alan Osman Digna Limanı, Oseif Limanı, Vadi Halfa yakınlarındaki El Zubeyr, M. Salah Limanı ve son olarak Kuzey Limanı, Güney Limanı, Yeşil Limanı ve Al-Khar Terminali. Son olarak yakın tarihte Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sudan limanlarıyla ilgili anlaşmalar.

çıkarı gerçekleşmiştir. Sudan'ın iktidardaki ordusu Afrika ülkesinde Kızıldeniz'de bir donanma üssü inşa etmek ve karşılığında daha fazla silah temin etmek için Rusya ile bir anlaşmanın gözden geçirilmesini imzalamıştır. Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri Port Group ve Investus Investment öncülüğündeki bir grupla 6 milyar dolarlık bir yatırımla Kızıldeniz'deki Ebu Amame Limanı'nı ve ekonomik bölgesini inşa etmek ve işletmek için bir ön anlaşma imzalamıştır. Port Sudan'ın yaklaşık 200 kilometre kuzeyinde yer alan proje, bir ekonomik bölge, bir havaalanı ve 410 bin dönüm tarım bölgesi içerecektir. Bu olaylar Sudan'ın Kızıldeniz'e giriş imkanı sağlayan stratejik önemini göstermektedir. Sevakin Adası da Sudan'ın jeopolitik önemini artıran stratejik bir konuma sahiptir. Afrika'nın kapısı denilen Sevakin, Sudan'ın kuzey doğusunda Kızıldeniz kıyısında bir liman şehridir. Geçmişten Nubya bölgesinin en önemli limanı iken 30 kilometre kuzeyde Port Sudan'ın kurulmasıyla önemi ikincil dereceye düşmüştür. Sudan limanının güneyinde yer alması stratejik konumunu arttırmaktadır. Türkiye'nin bu adada varlık edinmesi dış basında askeri üs elde etme çabası olarak algılanmıştır. Sevakin olağanüstü tarihi öneme sahip bir site ve Mısır döneminden beri çok önemli bir Kızıldeniz limanıdır. Şehir hem Müslümanların hem de Hristiyanların hac yolları üzerinde yer almaktadır. Osmanlı döneminde Sudan'ın ana limanı olsa da günümüzde Sudan hükümeti 100 yılı aşkın bir süredir limanı çürümeye terk etmiştir. Merkezi devlet Port Sudan'a yatırımı desteklerken 2018'deki verilere göre yarım milyona yakın insanın yaşadığı Sevakin Adası'nda durum farklıdır. Ada kabaca kuzeyde Süveyş kanalıyla güneyde Babel-Mendeb Boğazı arasındaki orta noktada yer alıyor ve bu da onu kelimenin askeri, ekonomik ve jeopolitik anlamlarında stratejik bir konuma getirmektedir. İki Çin denizinden Bengal Körfezi ve Kızıldeniz yoluyla Avrupa'nın Akdeniz ve Atlantik limanlarına uzanan büyük deniz ticaret yolu boyunca yer almaktadır. Nil Havzası ve Havza ülkelerinin suların kullanım hakkına dair itirazları devam etmektedir. Afrika'nın en önemli su kaynağı olan Nil'in üzerindeki paylaşım ve kontrol mücadelesi Sudan'ı da etkilemektedir. Dünyada gelecek 10 yıl içinde büyük bir gıda krizinin patlak vermesi beklendiği için devletler başka ülkelerden tarım toprakları kiralamakta veya satın almaktadır. Afrika ise bu alanda en çok talep gören yerlerden birisidir. 2022 tarihine kadar 140 ülke farklı ülkelerden toprak kiralamıştır. Yurt dışında toprağa en fazla yatırımı ABD ve Çin yapmıştır. Sulamada büyük bir avantaj sağlayan Nil Nehri'nin ülkeyi baştan başa dolaşması yanında Beyaz Nil ve Mavi Nil'in her ikisinin de Sudan'dan geçerek Hartum'da birleşmesi bölge yatırımları için büyük önem arz etmektedir. Nil Nehri tarım arazisi olduğu kadar elektrik üretimi ve ulaşımda da kullanılan stratejik öneme sahip bir kaynaktır. Sudan'da üretilen diğer madenler ise çimento, kromit, çakıl, alçı, kireç taşı, mermer, mika, rafine petrol ürünleri, tuz ve inşaat kumudur. Sudan aynı zamanda barit, bakır, demir cevheri, kıyanit, kurşun, nikel, gümüş, tungsten, volastonit ve çinko rezervlerine sahiptir. Sudan, madenler ve petrol rezervi açısından da oldukça zengindir. Petrol üretimi ilk defa 1960'lı yıllarda Kızıldeniz'de başlatılmıştır. 1990'lı yıllarda Kanada, Malezya ve Çin firmalarının petrol arama faaliyetleriyle ülkede çok miktarda petrol rezervi olduğu anlaşılmıştır. Bentui-Sevakin boru hattının tamamlanmasıyla dış ülkelere ham petrol ihraç edilmeye başlanmıştır. Ancak 9 Temmuz 2020

bir tarihinde nüfusun %20'sini barındıran Güney Sudan'ın referandumla ayrılmasıyla Sudan, petrol rezervlerinin %75'ini kaybetmiştir. Petrol yataklarının büyük çoğunluğu Güney Sudan'da kalmış olsa da rafineri, boru hattı ve liman gibi altyapılara Sudan'ın sahip olması Sudan'ı Türkiye gibi transit bir ülke konumuna taşımıştır. Petrol gelirleri azalan Sudan bu sebeple ihracat gelirlerinin de %90'ını kaybedince dış ülkelerden yatırımcı arayışına girmiştir. Bu alanda ülkeye en fazla yatırımda bulunan ülkelerin başında Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Hindistan gelmektedir.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150.000 TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
10: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte

0: gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef. Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.

bazı yayın organlarında ölüm haberi verilirken, ebedi istirahatgahına tevdi edilecektir, edilmiştir şeklinde ilan yapılıyor. Bu yanlış bir anlatımdır. İnancımıza göre insanlar mezarda ebedi değil, muvakkat kalacaklardır. Vel ba'su ba'del mevt hakkun. Öldükten sonra dirilmek haktır. Mahşer haktır. Hesaplaşmak haktır. Cennet, cehennem haktır. Böyle inanmak imanımızın gereğidir. Öyleyse ne diye bütün bunlar yokmuş gibi, sorumluluğumuzu idrak etmiyormuşçasına gevezelik ediyoruz? Mezar insanın babasının çiftliği mi ki istirahatgahı, tatil yeri olsun? Mezar dehşetli ve esrarlı bir yer. Mezar Allah'ın dostları için istirahatgah olur. Lakin mücrimler, kafirler, katiller için hiç istirahatgah olabilir mi? Kimse mezarın dehşetini, esrarını gizlemeye kalkışmasın. Azab-ı ilahi çarpar. Allahu Teala Celle Celaluhu cümlemizi vazifemize müdrik olmayı ihsan eylesin. Amin. Bazıları konuşurken eyvallah diyorlar. Bu ne demek? Eyvallah kelimesinin sözlük anlamı, evet Allah'a yemin olsun ki öyledir demektir. Bu kelime istilahta farklı anlamda kullanılır. Türkçe'de evet peki öyle olsun anlamların yanında Allah'a ısmarladık, teşekkür ederim anlamlarına da gelir. Kur'an-ı Kerim'de bu sözü çağrıştıran tek ifade, İyi ve Rabbi de ki Rabbime yemin ederim ki o haktır ifadesidir. Eyvallah sözünü biz literatürde ya Allah manasında kullanmaktayız. Allahu Teala Celle Celaluhu cümlemizi rızasına uygun konuşmaya, düşünmeye ve işlemeye muvaffak eylesin. Amin. Bazıları diyorlar ki felekten bir gece çaldı. Gel seninle felekten bir gece çalalım. Felekten bir gece çaldım. Felekten çalmak ne demek? Buna geçmeden hemen ifade etmemiz gereken bir husus var. Onu hatırlattıktan sonra ifade ettiğimiz cümlelerin açılımına geçeceğiz. Felekten bir gece çaldım, çaldı veya çalalım diyenler, ehli küfür, ehli dünya sizden nelerinizi çalıyor? Farkına varıp düşünebiliyor musunuz? Düşünemezsiniz. Çünkü onlar çalacaklarını çalmadan, alacaklarını almadan önce buna teşebbüs edenlerin düşünme duygularını köreltecek zeminler hazırlıyorlar. Hazırladıkları bu zeminlerde uyguladıkları planlarıyla toplumları helake sürüklüyorlar. Düşünme duygusu körelenler iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, dostu düşmandan ayıramaz. Böyleleri etrafına bela olurlar. Çekinmek lazım böylelerinin şerrinden. Şimdi gelelim felekten bir gece çalmak hikayesine. Önce felek ne demek? Bunu irdeleyelim. Felek, gök, dünya, alem. Gök cisimlerinin üzerinde hareket ettiği yörünge ya da uzay boşluğu anlamlarına gelmektedir. Felek kelimesi Kur'an-ı Kerim'de

de iki yerde geçmekte ve yörünge anlamında kullanılmaktadır. İslam bilginleri felek ilmini astronomi, gök ilmi karşılığında kullanmışlardır. Halk arasında felek kavramı insanların hayatını etkileyen bir güç, talih anlamında da kullanılmıştır. Bir de çarkı felek vardır ki bu deyimde şenlik fişeği anlamına gelir. Kısacası felek, gezegenlerin dönüş yeri manasındadır. Halk arasında felek kelimesi yaratıcı anlamında anlaşılıyorsa, kelimenin böyle bir mana içermediği yapılan izahtan da anlaşılmaktadır. Felekten bir gece çalalımı, Allah'tan bir gece kapalım da ölçüye uymayan bir gece yaşayalım, her türlü rezilliğe bulaşalım manası çıkarılıyorsa, bu manada kullananlar belasını bulmaya yönelen kişilerdir. Daha doğrusu kişilikleri oluşmamış, aşağılık duygusundan kurtulamamış olanlardır. Böyleleri daima günah işlemeye meyilli olanlardır. Sadece kendilerine zarar vermekle kalmazlar, yakınlarına ve akrabalarına da bela olabilirler. Bizler böylelerinden olmayalım. Olanların da bir an evvel korunup kurtulmaları için Rabbimizden niyaz, arzuyla talepte bulunalım. Allah Celle Celaluhu böyle olmaktan ve böylelerine uymaktan hepimizi korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, gözlerim kör olsun öyle oldu ya da olmadı. Bu beddua insanın kendisine karşı yaptığı korkunç bir ihanetidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Nefislerinizin aleyhine dua etmeyin, çocuklarınızın aleyhine dua etmeyin, hizmetçilerinizin aleyhine dua etmeyin, mallarınızın aleyhine dua etmeyin. Ola ki Allah'ın duaları kabul ettiği saate rast gelir de, istediğiniz kabul ediliverir. Kötü temennilerde bulunmak yasaklanmıştır. Kişinin kendisi için gözlerim kör olsun, evladı için Allah canını alsın, malı için yok olsun, ateş olsun gibi sözler sarf etmesi asla caiz değildir. İnsanlar çoğu kere bu tür sözleri olması için değil, dili alıştığı için yapmaktadır. Bu hareket müminliğin edebine uymaz. Dilimizi de, zihnimizi de böyle sözlere alıştırmamamız gerekir. Pek samimi olmadan yapılan böylesi dualar, icabet saatine denk gelirse, kişi bedduaların o olumsuz akıbetiyle karşılaşır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadislerinde, kendiniz için sadece hayır dua dileyiniz, zira melekler dualarınıza amin derler. Allah Celle Celaluhu cümlemizi hayırlarla anılmaya ve anmamıza muvaffak eylesin. Amin. Bazıları fuhuş yapan kişilere hayat kadını diyorlar. Bu bir mesajdır. Vermek istedikleri mesajı kafalara yerleştirmek isteyen şeytanlaşmış mahluklar, bu ifadeyle fuhuş yapanlarda hayat var, yapmayanlarda hayat yok manasını vermeye çalışıyorlar. Gençler bu kelimeyi duyunca, ha bu işi yapanlarda hayat varmış diye düşündürmek için bu ifadeyi seçmişler. Fuhuş iyi bir şeymiş, yapılması ve özenilmesi gereken bir şeymiş dedirtmek için kullanıyorlar. Bu oyuna gelmeyelim, mücrimlerin oltasına takılmayalım, rastgele konuşmayalım. Mahşeri, hesabı, hesaplaşmayı unutmayalım. Allahu Teala Celle Celaluhu cümlemizi sapıtmaktan ve saptırmaktan muhafaza eylesin. Amin. Bazıları diyorlar ki, hacca gidenler geldikten sonra terazi tutamaz, metre kullanamaz. Bu tam bir iftira. Hem de Kur'an'a yapılan bir iftira. Ehli dünya Müslümanları pasifize etmek için çok şeyler uydurmuşlar. Bu uydurma da onlardan biri. Bizi üzen cahil cühela Müslümanların ikide bir bu safsatayı söyleyip durmalarıdır. Kimse yalakalık yapmasın. Küfrün yalakası olmasın. İslam'a da iftira atmasın. Herkes haddini bilsin. Söylediği sözlerin nereye vardığını hesap ederek söylesin. Hac, İslam'ın 5 temel şartından biridir. Yerine getireni asla soyutlamaz. Zengin Müslüman haccını yapar. Dönünce de daha önce olduğu gibi üzerine düşeni eksiksiz ifa eder. Allah Celle Celaluhu cümlemizi birilerinin haset borazanlığına düşmekten korusun ve kurtarsın. Amin.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Şehitlerin gömülmesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına düzlüğe inmelerini emretti. Haris İbni Simme radıyallahu anh önden Hamza radıyallahu anh'ın cesedini bulmak üzere savaş alanına gönderilmişti. Fakat Haris gördüğü manzara karşısında çok şaşırmış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne diyeceğini bilemediği için geri dönmekte gecikmişti. Bunun üzerine Hazreti Ali'yi onun arkasından gönderdiler. Ali radıyallahu anh Haris'i parçalanmış cesedin başında beklerken buldu. Birlikte geri döndüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kafirlerin ne yaptığını duyunca, "Şimdiye kadar hiç böyle sinirlenmemiştim. Gelecek sefer eğer Allah bana Kureyşlilere karşı zafer verirse onlardan 30 cesede aynı şeyi yapacağım," dedi. Fakat bundan kısa bir süre sonra şu ayetler indi. "Eğer ceza verecekseniz size ceza verilenin misliyle ceza verin. Ve eğer sabrederseniz andolsun bu sabredenler için daha hayırlıdır." Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce ettiği yeminden geri dönmekle kalmayıp cesetlere zarar verilmesini de yasakladı. Yanı sıra savaş sırasında insanın en kutsal bölümü olan yüzüne dikkat edilmesini istedi. "Bir darbe indireceğiniz zaman bunun yüze gelmemesine dikkat edin. Çünkü Allah Adem'i kendi suretinden yaratmıştır." Abdullah İbni Cahş da Hamza radıyallahu anh'ın biraz ötesinde öldürülmüş ve cesedi tahrip edilmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka ölüleri aramak için yüzünü onlardan çevirdiğinde değişik bir manzarayla karşılaştı. Kendi akrabalarından olan Abdullah ve Hamza'nın biraz ötesinde Hanzala'nın cesedi vardı. Kureyş'in ne kadınları ne de erkekleri ona dokunmamışlardı. Hanzala radıyallahu anh orada sanki meleklerin kendisini yatırdığı şekilde uzanıyordu. Saçları öğlenin kuru toprağı üzerindeki suyla ıslanmıştı. Yanından geçen herkes Allah'a şükrediyordu. Çünkü onun güzelliği şehit arkadaşlarının cennette şimdiki durumunu gösterir bir işaretti. Biraz ötede Hayseme radıyallahu anh ve İbnet Dehdehe radıyallahu anh'ın cesetleri vardı. Hayseme rüyasında şehit olduğunu gören Sabit İbni Eddehdehe de yetim çocuğa hurma ağacını hediye eden adamdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sabit'i gördüğünde, "Meyve yüklü alçak dallı hurma ağaçları, İbni Eddehdehe'nin cennette ne çok ağacı var," diye buyurdu. Evslilerden bir grup kendi ölülerini ararken daha bir gün önce Müslüman olmamakla suçladıkları Usayrim adında bir adamın cesedini buldular. Ona ne zaman İslam'dan bahsetseler o, "Sizin söylediklerinizin doğru olduğunu bilsem hiç tereddüt etmem," derdi. Fakat şimdi savaş alanında çok ağır yaralı bir şekilde yatıyordu. Henüz ölmemişti. "Seni buraya getiren ne?" dediler. "Halkını korumak mı? Yoksa İslam'ı korumak mı?" "İslam için geldim," dedi. "Birdenbire Allah'a ve Resulüne inandım ve Müslüman oldum. Ondan sonra da kılıcımı alıp bu sabah erkenden Allah'ın Resulü ile beraber olmak için buraya geldim. Beni yere düşüren bir darbe yiyinceye kadar da savaştım." Daha fazla konuşamadı. Evsli grup onun başında ölünceye dek beklediler. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Usayrim'den bahsettiler. O da Usayrim'in cennetliklerden olduğunu söyledi. Sonraki yıllarda Usayrim 5 vakit namazdan birini bile kılmadan cennete giren adam olarak tanınırdı.

verdiği şekilde harcayacak olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemindir. Daha sonra kılıcını ve diğer silahlarını alıp Uhud'a doğru yola çıkmış ve orada öldürülünceye kadar savaşmıştı. Bundan sonra Medine'ye dağıtılan sadakaların çoğu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Muhayrik'ten miras kalan hurma bahçelerinden kaynaklanıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muhayrik için Yahudilerin en iyisi demişti. Mekkelilerin evlerine döndükleri anlaşılır anlaşılmaz Medineliler rahat bir nefes aldılar ve kadınlar öğleden beri kulaklarına gelen söylentilerin doğru olup olmadığını anlayıp ölülerini görmek üzere şehrin dışına çıkmaya başladılar. İlk gelen kadınlar arasında Ayşe radıyallahu anha, Ümmü Eymen ve Safiye radıyallahu anhuma vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Safiye'yi görünce çok üzüldü ve Zübeyre, annene yardım et ve Hamza'nın mezarının hemen kazılmasını sağla. Git anneni götür, kardeşine olanları görmesin dedi. Bunun üzerine Zübeyir Safiye'ye gitti ve anne, Allah'ın Resulü sana geri dönmeni emrediyor dedi. Fakat Safiye zaten haberleri önceden öğrenmişti. Niçin gidecekmişim dedi. Kardeşimin başına gelenleri duydum. Fakat bu Allah içindi. Allah'tan gelene razıyım. İnşallah sabredeceğime söz veriyorum. Zübeyir Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme döndü. O da Safiye'nin gelmesine izin verdi. Bunun üzerine Safiye kardeşinin cesedinin yanına geldi ve şu ayeti okudu. Biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz ona dönücüleriz. Bunu duyunca hepsi birden sonra indirilen ayetleri hatırladılar ve rahatladılar. Ey iman edenler! Sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir. Ve sakın Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Tersine onlar diridirler. Fakat siz bunun şuurunda değilsiniz. Andolsun biz sizi bir parça korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki biz Allah'a ait kullarız ve şüphesiz ona dönücüleriz. Rabbinden olan bir salat, bağışlanma ve rahmet bunların üzerinedir. Ve hidayete erenler de bunlardır. Safiye daha sonra kız kardeşi Umeyme'nin oğlu Abdullah İbni Cahş radıyallahu anh'ın cesedi başında dua etti. Fatıma radıyallahu anha da ona katıldı. İki kadın birlikte ağladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlarla birlikte ağlayarak rahatladı. Daha sonra Fatıma babasının yaralarını sardı. Kuzenleri Hamne'ye, kocası Mus'ab radıyallahu anh'ın, erkek kardeşi Abdullah'ın ve amcasının ölüm haberini vererek üzüldüler. Savaşın ilerlediği bir anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hala sancağı elinde taşıyan Mus'ab'ı görmüş ve ona seslenmişti. Fakat adam ben Mus'ab değilim diye cevap vermiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun Mus'ab'ın yerine sancağı taşıyan bir melek olduğunu anlamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem genç adamın cenazesi başında durdu ve şu ayeti okudu. Müminlerden öyle erkek adamlar vardır ki üzerinde Allah ile yaptıkları ahide sadakat gösterdiler. Böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, şehit olup sözünü yerine getirdi. Kimi de beklemektedir. Onlar hiçbir değiştirme ile sözlerini değiştirmediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün ölülerin Hamza'nın cenazesinin yanına getirilmesini ve mezarların kazılmasını emretti. Hamza radıyallahu anh bir örtüye sarılmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun için cenaze namazı kıldı. Bunun ardı sıra diğer cenazeler için de toplam 72 cenaze namazı kıldı. Bir mezar kazılır kazılmaz 2 veya 3 cenaze bir mezara gömülüyordu. Hamza radıyallahu anh ve yeğeni Abdullah aynı mezara yan yana gömüldüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gömülme işlemi boyunca her mezarın başında bulundu. Cemuh'un oğlu Amr ile Amr'ın oğlu Abdullah'ı bulun dedi. Onlar bu dünyada birbirinden ayrılmaz iki dosttu. İkisini aynı mezara gömün. Fakat Amr'ın zevcesi ve Abdullah'ın, Cabir'in babası, kardeşi olan Hint ikisinin cenazesini
oğlu Hallad'ın

0: Hint'inki ile beraber getirmişti. Hint onları Medine'ye götürmeye çabalamıştı. Fakat düzlüğün sonunda ona bunun Allah'ın emriyle olduğu söylendi. Bu nedenle Hint cenazeleri tekrar savaş alanına geri götürmek zorunda kaldı. Bu üç ceset aynı mezara gömüldü. Peygamber aleyhissalatü vesselam gömülme işlemi bitene dek mezarın başında durdu ve "Ey Hint, Amr, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah hepsi beraber cennetteler." Bunun üzerine Hint, "Ey Allah'ın Resulü, beni de onların yanına yerleştirmesi için Allah'a dua et," dedi. Ölülerin çoğunun aksine Muzeyneli adamın o anda orada hiç akrabası yoktu. Çünkü yeğeni de ölünceye kadar orada savaşmıştı. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun başına gitti ve "Benim senden razı olduğum gibi Allah da senden razı olsun," dedi. Muzeyneli'nin vücudunu giydiği yeşil çizgili örtüyle kapattılar. Mezara koyduklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yüzünü kapatmak için örtüyü yukarı çekti. Fakat bu kez de ayakları açıkta kaldı. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam yanındakilerden çevreden biraz ot toplayıp adamın ayaklarını örtmelerini istedi. Diğer cenazeler için de aynı şey söz konusuydu. Yani toprak atılmadan önce ölünün yüz ve ayakları başka bir şeyle örtülmeliydi. Son mezar da kapatıldığında Peygamber aleyhissalatü vesselam atını istedi ve bindi. Şafakta geldikleri yoldan geri döndüler. Medine'nin girişindeki kayalıklara geldiklerinde çevresindekilere saf oluşturmalarını söyledi. Erkekler Mekke'ye dönük iki saf oluşturdular. 14 kadın da onların arkasına dizildi. Daha sonra Allah'a dua edip şükür ve hamdlerini sundular. "Allah'ım, senden selamını, rahmetini, bereketini ve affını diliyorum. Allah'ım, senden ne sona eren ne de solan ebedi saadeti istemiyorum. Allah'ım, senden korkulacak günde eminlik, yokluk gününde bolluk istiyorum."
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
6: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 29. cüz. Okuyan Fatih Çollak.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 29. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirim.

0: ürünlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

Aşkım sana bir muamma, çöz çözebildiğin kadar. Aşkım sana bir muamma, çöz çözebildiğin kadar. Mürekkebim yetmez ama çiz çizebildiğin kadar.

Bildiğin kadar dilin olayım da söyle, nasıl yandım sana böyle, yollarında toprak eyle.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek. Nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve la udvana illa ala zalimin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah, seyyidul murselin ve imamul muttakin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşlerim, bir cuma gününü cumartesiye bağlayan gecede Allah'ın mabetlerinden, evlerinden olan böyle güzel bir mabette Cenab-ı Hak bizleri bir araya getirdiği için ona sonsuz hamdler olsun. Hayatını öğreneceğimiz, hayatlarımıza çeki düzen vereceğimiz, bir yönüyle adımlarımıza ayar olacak, hayatlarımıza renk katacak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu hayatından bir şeyleri öğrenebileceğimiz böyle bir meclise Allah bizleri kavuşturduğu için ona sonsuz hamdler olsun. Hamd edecek çok şeyimiz var ama ben sözün başında şöyle bir dua etmek istiyorum. Sahabenin dünyasında mescitle alakalı bazı şeyler konuşulunca gönlü mescitlere bağlı olan kadınlardan ve erkeklerden bahsedilir. Üzülerek söyleyeyim ki biz biraz bu konuda zafiyet içerisindeyiz. Şöyle yaşları 20, 25, 30, 35 olan genç kardeşlerimizin mescitle alakalı münasebetleri, kurmaları gereken münasebet pek de sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği gibi değil. Keşke o günün dünyasında olduğu gibi biz de bazı gençlerimizi Abdullah İbni Zübeyir misali mescit güvercini şeklinde isimlendirebilseydik. Keşke Ümmü Mihcen anamız gibi gönlü mescitlere bağlı, hatta bir yönüyle de mescitlerin temizlikleriyle uğraşan, Allah'ın mabetlerini temizlemeyi kendilerine en büyük vazife olarak kabul eden o güzel analarımız gibi, validelerimiz gibi kadınlarımız, hanımlarımız da olsaydı. İnşallah bu tarz programlar, buralara geliş gidişler, namaz dışında da gelip burada Allah'ın kitabını okumak, mescitlerden huzur almak, saadeti başka yerlerde değil, mescitlerde bulmak, randevularımızı buralarda vermek, buralarda ilim halkaları oluşturmak, buralarda bambaşka bir o güzelliği tadacağımız zeminler oluşturmak, bizlerin de hayatında atacağı adımlar olsun. Böyle bir birlikteliğimiz de ona vesile olsun inşallah. Ben hocalarımın da söylediği gibi size biraz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında aile meselesini, aile terbiyesi meselesini anlatmaya çalışacağım. Ama sözün bidayetini biraz daha ötelerden başlatmak istiyorum. Ebul Beşer olan Hazreti Adem, Ümmül Beşer olan Hazreti Havva ile cennette başlayıp dünyada devam eden hayatlarını bir evde sürdürdüler. Evdi onların hayatı, barınakları ve bir evde Darul İslam oluşturarak işi devam ettirdiler. İnsanlığın önemli süreçlerinden bir tanesi olan Hazreti Nuh tufanından sonraki süreç de evle başladı, evle devam etti. Evet, Hazreti Nuh'un çok ağır bir imtihanı vardı. Evlat imtihanıyla imtihan oldu. Onun o kıvranışı, Kur'an'a giren

o haykırışları şimdi biz okuduğumuz zaman bile yüreklerimizi dağlayan bir şeydir. Ama biz daha sonraki süreçte Hazreti Nuh'un kendisine iman eden bir avuç insanla beraber başlattıkları o mücadeleyi bir evle, ev üzerinden yürüttüklerini görüyoruz. Hepimizin milleti olmakla iftihar ettiğimiz Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Harran'da başlattığı iman mücadelesinde yanı başında hanımı Sare vardı. O Sare ile sırt sırta vererek devrin Nemrud'una karşı iman mücadelesini devam ettirdi. Ateşlere atılma pahasına birçok şeyi omuzladı ve arkasından büyük bir mucizeye ve bir ikram-ı ilahiyeye mazhar olarak aslında varacağı mekan El Halil'di, Filistin'di ama oradan geçerken Firavunların şehri olan Mısır'dan Hacer anamızı alarak oraya yürüdü. Yine El Halil'de bir evle yürüdü. Evle bu işi başlattı. Evde birbirlerine destek olarak bu işi devam ettirdi. Aradan bir müddet geçince Hazreti İbrahim'in ev sayısı 2 oldu. El Halil'deki evine Mekke'de o gün için toprağında bir tek ot bitmeyen o güzel beldenin yeşermesi adına gencecik hanımı Hacer'i, kundaktaki yavrusu İsmail'i o topraklara bıraktı. Ama gidip geldi bir El Halil'deki evine, bir de Mekke'deki evine, evin üzerinden bir iman mücadelesi başlattı. Diğer peygamberlere baktığınız zaman da bunu göreceksiniz. Mesela Ulul Azm peygamberlerden biri olan Hazreti Musa'nın mücadelesi de böyle bir mücadeleydi. O günkü Firavun anaların rahmine ulaşacak kadar bir zulmü o günkü insanlara tattırıyordu. Ama Allah onlara bir çıkış yolu gösteriyordu. Zalimlerin, bu manada sınır tanımayan azgınların, eğer zulümleri anaların rahmine kadar ulaşsa bile çıkış yolu 3-5 tane Müslümanın bir araya gelerek oluşturduğu kıblegah evlerdir. O evlerden olur, o evlerle ancak bu iş yürür. Bunu düşünerek Hazreti Musa ve onun yine abisi olan ve bir başka peygamber olan Hazreti Harun iman mücadelesini evle devam ettirdi. Aradan geçen o süreç içerisinde gelen peygamberlerde de aynısını göreceksiniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan önce gelen Hazreti İsa da aynı mücadeleyi yaptı. Çok ağır bir imtihanla başladı. Onun imtihanı babasız dünyaya merhaba demekti. Azgın İsrailoğullarına karşı iman mücadelesini başlattığı andan itibaren de Hazreti İsa'nın önünü kesmeye çalışanlara karşı sığınacak yer olarak kendine evler edindi. Mağaralar edindi ve oradan bir hakikati haykırdı. Her zaman için umut aşıladı kendisine iman eden bir avuç havariye. Karanlıklarda dile getirdiğiniz bu hakikatleri gün gelecek evlerin damlarından aydınlıklarda haykıracaksınız dedi. Onlara bu manada bu mücadeleyi aşılarken, böyle bir şey söylerken yine evin değerine, kıymetine, olmazsa olmaz hususiyetine dikkat çekerek iman mücadelesini devam ettirdi. Gelin gönüllere safa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme aynı şeyleri göreceksiniz. Hatice anamızla başlamıştı yola, bir evle başlamıştı. Anamız onun için bir dağdı arkasında, onu destekleyen, ona her türlü şeyi veren, hatta malını, mülkünü, servetini, evini, her şeyini risalet davasına veren birisiydi. 15 yıl nübüvvetten önce o zorlu süreçlerde Hatice anamızın desteğiyle Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz biraz sükunet buluyor. Yaşı 40'a vardığı zaman, o nübüvvetin ağır yükünü omuzladığı zaman da yine Hatice anamızın ona açtığı o alanla yüreğindeki fırtınalara ve sırtındaki ağır yüke bir yönüyle oradan nefes alabilecek bir nefes buluyordu. İman mücadelesini başlattı sallallahu aleyhi ve sellem.

sellem. Şu aziz kitabın ilk 5 ayeti ona nazil olduğu zaman tir tir titredi. Hira'dan aşağıya inerken sağdan soldan "Esselamu aleyke ya Resulallah" sözlerini duydu. Titriyordu Efendimiz, terliyordu. Hira'nın aşağısında onu bekleyen 4 tane adres vardı. Bir aile büyüğü olarak Ebu Talib'e gidebilirdi, ona gitmedi. Bir din alimi olarak Varaka'ya gidebilirdi, başından geçenleri ona anlatabilirdi, ona da gitmedi. 20 yıllık bir dostuydu Ebu Bekir radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir'e gider ona anlatabilirdi, ona da gitmedi. 3 adresi geçti, evine vardı. Eviyle sükunet buldu. Zemmiluni zemmiluni diyerek Hatice anamızın, tabir caiz ise eğer, şefkatli kollarına kendini attı ve ancak Hatice'nin limanında o yüreğindeki fırtınalarına bir sekinet buldu. Onunla başladı. Sonra 3-4 Müslüman bir araya gelemediler Mekke'nin o sokaklarında. Çünkü o gün Hakk'ın sesini kısmayı kendilerine en büyük ödev olarak kabul eden kara yüzlü adamlar 3 Müslümanın yan yana gelmesine müsaade etmiyorlardı. Şartlar ağırlaşmış, kapılar kapanmış. Allah Resulü "Ebu Duf Vadisi'ne gidin, Mekke'nin dışındaki vadiye, orada bir araya gelin, orada namaz kılın" diye Müslümanları oralara gönderirken oraları da bırakmadılar. Bütün kapıların kapandığı anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam "Ya Rabbi bana bir çıkış yolu göster, bir mahreç göster" diye yalvardığı zaman o günkü Firavun olan Ebu Cehil'in yeğeni Erkam bin Ebil Erkam'ı, 18 yaşındaki bir delikanlıyı Allah Resulüne gönderdi Allah. Gelip Resulullah'ın huzurunda iman etti. Sonraki sözü "Evim evindir ya Resulallah" diyerek bir ev açtı. Bir ev verdi Risalet davasına. Tarihe Darul Erkam diye geçen o evin temelleri böyle atıldı. Ve o evde başladı yiğitler yetişmeye. Yiğitler evde yetişir, sokakta değil zaten. O evde başladı yiğitler yetişmeye. Aradan bir müddet geçti. O ev fark edildi. Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla beraber sayı biraz artınca iman mücadelesi tekrardan Kabe'nin avlusuna, Mekke'nin sokaklarına indi. Bırakmadılar. Şibi Ebi Talip diye siyer tarihine geçen 3 yıllık o zorlu süreç başladı. Bir çıkış yolu aradı sallallahu aleyhi ve sellem. Gitti Taif'e, bulamadı o çıkış yolunu. Geldi durdurak tanımıyor. Yeniden dolaştı Akabe çadırlarını. 15-16 çadır dolaştı, eli boş olarak döndü. En son 6 tane delikanlının çadırına gitti. Esad İbni Zürare ve 5 tane arkadaşı, Allah onlardan ebeden razı olsun, iman ettiler. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselama "Nereden başlayalım?" diye sordular. İman ettik, nereden başlayalım? Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptığı şimdiye kadar olanların dışında bir şey değildi. "Evden başlayın" dedi ve evden başladılar. O 6 tane delikanlı vardılar Yesrib'e, o günkü adıyla Yesrib. Darul Esad diye kendi evlerinin bir odasını Risalet davasına açtılar ve böylelikle Darul Esad'dan yürüdü iman mücadelesi. Bir sene sonra sayı fazlalaştı. 12 insan geldi Müslümanlar olarak Efendimizin huzuruna. Mus'ab'ı da alarak tekrardan döndüler Yesrib'e ve iman mücadelesi Yesrib'in hemen hemen her evine girdi. Bir yıl sonra nübüvvetin 13. yılına doğru Esad İbni Zürare'nin başlattığı o iman mücadelesi Mus'ab'la meyveler vermeye başlayınca Hazreti Mus'ab radıyallahu anhu 75 tane insanı arkasına taktı, Resulullah'ın huzuruna geldi. "Ya Resulallah, imanın girmediği ev kalmadı" dedi. Allah Resulü o kadar duygulandı, o kadar duygulandı. Sarıldı Mus'ab'a, "Mus'ab" dedi, "desene Allah senin elinle hayrı Yesrib'e ulaştırmış. Sen Mus'ab İbni Ümeyr değilsin. Bundan sonra Mus'abul Hayr'sın. Hayırlı Mus'ab'sın.
Allah senin elinle hayrı ulaştırdı dedi. Sonraki süreci biliyorsunuz. Efendimiz de hicret etti. Odalar yapıldı Mescid-i Nebevi'nin yanı başına. Onlar hücre-i saadet işte. İman mücadelesi ensar muhacir kardeşliğiyle evlerde devam etti. Ve evlerde oluşan o medeniyet koca bir İslam medeniyetinin temelleri oldu. Koca bir İslam medeniyeti Medine'deki bu insanların evlerinden sokaklara, caddelere yayılan o hakikatler üzerine bina edildi. Peki biz ne olduk şimdi? Biz şu anda orada başlayanın tam tersinde bir hale girdik. İslam medeniyeti ev medeniyetidir. Birileri bizi evlerimizden koparmaya çalışıyor. Çünkü evlerimizden kopardıkları insanlara yanlış yaptırabilirler. Bugün terör dediğimiz o bela, o belaya müptela olan ve birilerinin kullanıldığı o bela evlerinden koparılan delikanlılar üzerinden yürüyor. Farkında mısınız? Evi olan anasıyla, babasıyla, akrabalarıyla, eşiyle, çocuklarıyla bir yönüyle bağı olan ve bu sorumluluğu şu aziz kitaptan öğrenen bir insanın başka canlara kıyması mümkün değil. Önce yapılan şey o insanın bu aziz kitapla bağını koparmak, sonra o insanın eviyle bağını koparmak, ondan sonra da yapılacak olanı yapmak ya da yaptırmak. Eğer böyleyse inadına biz ev dememiz lazım. İnadına sallallahu aleyhi ve sellemin bu manada hakikatlerini öğrenip hayatımıza aktarmamız lazım. Bu manada bize yüklenen sorumluluk her neyse o sorumluluğu anlayıp gereklerini yerine getirme adına gayret içerisinde olmamız lazım. Benim aziz kardeşlerim, mescitleri böyle şenlendiren aziz Müslümanlar, azize Müslümanlar, malumunuz Kur'an-ı Kerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi çok farklı özellikleriyle bize anlatır. Değer ve kıymetini biz peygamberimizin bu kitaptan öğreniriz. Görev ve sorumluluklarını bu kitaptan öğreniriz. Yetki ve sınırlarını bu kitaptan öğreniriz. Bu kitap bize her şeyi anlattığı gibi aziz peygamberimizin bizimle olan hukukunu da en ince ayrıntısına kadar anlatır. O anlattığı ayetlerden bir tanesi Ahzab suresi 21. ayettir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, Allah'a iman eden ve Allah'a iman ettiği gibi ahiret gününe de iman edip Allah'la kavuşmayı arzu eden her mümin için Resulullah güzel bir numunedir. Allah Resulünden daha kamil, daha ideal bir rehber ve örnek yoktur. Eğer biz bunu bilirsek dertlerimize başka yerlerde derman aramayız. Bizim dertlerimizin dermanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aziz hatırasıdır. Şu kitaptır ve bu kitabın hayata yansıyan şekli olarak sünnet-i Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyi öğretir mi bize? Vallahi öğretir. Siz ne aradınız da bulamadınız sorun. Ben bildiğim kadarıyla size söyleyeyim. O hayatın her anının, her alanının örneğidir. İdeal bir devlet başkanı olmak isteyen birisi ona müracaat etmeli. İdeal bir tüccar olmak isteyen biri ona müracaat etmeli. İdeal bir dost olmak isteyen biri ona müracaat etmeli. İdeal bir işveren olmak isteyen biri ona müracaat etmeli. İdeal bir işçi olmak isteyen biri ona müracaat etmeli. İdeal bir aile reisi olmak isteyen biri ona müracaat etmeli. Aile reisi olarak sallallahu aleyhi ve sellem öyle masa başında değil, haşa. Bu kıyas bile yanlış. Ama ne yapayım, anlatabilmek için bunu söylemem lazım. Adamlar evlilik seminerleri veriyor. Soruyorsun, sen nasıl bir evlilik yürüttün ki insanlara evlilik anlatıyorsun? Bakıyorsun 3-5 kez boşanmış,
evlenmiş boşanmış, evlenmiş boşanmış, bunun

0: üzerinden pembe pembe işlerle, mesajlarla evlilik anlatılıyor. Yok öyle şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakları yere basmayan hiçbir şeyi bize söylemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi yapmadığı hiçbir şeyi bize söylemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin 10 yapıp bir olarak cemaate söylediği, sahabeye söylediği onlarca şeyin sahibi olarak bu işleri söyledi. Dolayısıyla biz aleyhissalatü vesselam efendimizin aile reisliğini, baba kimliğini, mesela babalığını anlamaya çalıştığımız zaman hayattan kopuk şeyler üzerinden değil, hayatın bizzat içinde acısıyla tatlısıyla, bunun altını çizerek söylüyorum, acısıyla tatlısıyla, bu manada bazı şeyleri bizim nazarımıza makuliyet ölçüsünde verdi ve bize anlattığı her şeyi, yaptığı her şeyi bu çerçeveden yaptı. Sallallahu aleyhi ve sellem'i bir hatırlayın Allah aşkına. 25 yaşına kadar bekar, iffetine en ufak bir leke sürmemiş bir biçimde hayata başladı. 25 yaşında hayatını birleştirdiği kadın Hatice anamızdır. Hatice anamız o gün 40 yaşındadır. 3 tane çocuğu vardır. 2 farklı evlilikten, Efendimiz'den önce 2 farklı evlilik yapmıştır ve 3 tane yanında çocuğu vardır Hatice anamızın. 3 çocuklu bir dul hanımla aleyhissalatü vesselam evleniyor. Şimdi bazı cahiller, bazı nadanlar kasıtlı ya da bilinçsiz bir biçimde Resulullah'ın evliliklerini dillerine dolamışlar ya, onlar bir kamil olarak meseleye baktıkları zaman aslında sallallahu aleyhi ve sellemin o evliliklerinin ne için olduğunu, neden olduğunu çok rahat bir biçimde göreceklerdir.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
2: olma. Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan

0: tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2+2=4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
1: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
2: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: Zamanın ötesine geçen bir çağrı. İnsanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet iklimi İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
5: Afursun ki affedersin. Affetmeyi seversin. Severek affedersin. Affına muhtaç olanları seversin. Senden yüz çevirenlerden yine de yüz çevirmezsin.
3: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
6: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

50 yaşında sallallahu aleyhi ve sellem dul kalıyor, biliyor musunuz? Hatice anamız vefat ediyor. 2 sene duldur Efendimiz. 2 sene. 50 yaş çok da geç bir yaş değil. Ama şimdi dul olduğu zaman işi gücü evlilik meselesini konuşan erkeklere de buradan mesaj var. 2 yıl boyunca Efendimiz duldur ve bu meseleyi ele ayağa düşürerek kendisini toplum içerisinde haşa küçük bir duruma düşüren bir kametin sahibi de değildir. Evliye örnek olduğu gibi Peygamberimiz, canlarımız onun yoluna kurban olsun, dula da örnektir. Bir erkek dul kalınca nasıl davranır, ne yapar? Bunun da en güzel numunelerini, örneklerini o 2 yıllık hayatında bize gösteriyor. 53 yaşındadır şimdi. Kendisinden 5-6 yaş büyük, 6 tane çocuk sahibi bir dul kadınla evleniyor. Efendimizin ikinci evliliği budur. İkinci evliliğini yaptığı hanım anamız Sevda anamızdır. Onun kocası Sükran İbn Amr Habeşistan'da vefat etmiştir. Geriye 6 tane çocuk bırakmıştır dul bir kadınla. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hatice anamızdan sonra kurduğu ikinci evlilik onunla yaptığı evliliktir ve o günlerde Ayşe anamızla da nişanlanmıştır. Sonra gelecek Medine'ye. Mescid-i Nebevi inşa edildikten sonra odalar yapılacak, hücreler yapılacak Mescid-i Nebevi'nin yanına. Efendimiz aleyhissalatü vesselam evlenecek farklı analarımızla da. Kendi ilk kurduğu evlilikten Allah ona 6 tane çocuk ikram edecek. 4 tane kız, 2 tane erkek. 2 tane erkeği Mekke'de kendi elleriyle toprağa tevdi edecek. 4 kız babasıdır sallallahu aleyhi ve sellem.

çocuklarının müjdelendiği zaman, doğumlarının haberi verildiği zaman yüzlerinin rengi değişen, kat katı kesilen o insanların ve o çağın yaşadığı bir dönemde Allah Resulü 4 tane kız babası olarak Mekke sokaklarında ve Medine'de ben kızların babasıyım diyerek yürüyecek. Kız çocuklarına baba olmayı aleyhissalatü vesselam Efendimiz her dönem en büyük şeref olarak kendi üzerinden ilan edecek. Aradan yıllar geçecek. Maria anamızdan da İbrahim'i olacak. O da yaşı 2'ye varmadan biliyorsunuz vefat edecek. Ama 4 tane kızının terbiyecisi, mürebbisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Sadece Efendimizin terbiye ettiği bu değil. Ümmet olarak, sahabe olarak hepsi onun terbiyesinden geçti. Ama biz özel olarak meseleye bir aile çerçevesinden bakıyoruz. 15'e yakın analarımızın Resulullah'tan önceki evliliklerinden doğan çocuklarının mürebbisi Resulullah'tır. Şöyle bir bakın hadis kitaplarına. Çocuk terbiyesi alanında bize hadis nakleden 2 tane isim göreceksiniz. 2 kardeş. Biri Ömer İbni Ebi Seleme, biri Zeynep Binti Ebi Seleme. Ümmü Seleme anamızın 2 tane çocuğu ki bir de Seleme İbni Ebi Seleme var. Ama özellikle bu 2 tanesi Allah Resulü'nden öyle bir terbiye görmüşlerdir ki bugün hadis kitaplarımızda çocuk terbiyesiyle alakalı hadisleri bize nakleden 2 önemli isim olarak karşımızda duruyor. Mesela bir Enes var 10 yaşlarında. Enes bin Malik radıyallahu anh 10 yaşında Resulullah'ın terbiyesine girmiş. Allah aşkına sadece Hazreti Enes'in üzerinden biz meseleye baksak nasıl olur bir mürebbi, bir terbiyeci nasıl olur, bir baba nasıl olur, bunu anlayabileceğimiz onlarca örneği okuruz biz. Ama biz baba dediğimiz zaman meselenin 2 yüzü vardır. Çoktur da evin içinde 2 yüzü vardır. 1- hanımlarına karşı baba, 2- evlatlarına karşı baba. Yüreğiniz yeter mi bilmem, benim yüreğim yeter mi bilmem anlatmaya, bunları söylemeye. Ama bugün biz babalığımızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasının üzerinden gözden geçirdiğimizde sınıfta kalmayacak çok az insan kalacaktır ortada. Çünkü biz bu manada hayatımızın birçok alanında sünnet-i Muhammed'i devre dışı bıraktığımız gibi üzülerek söyleyelim ki babalığı da biz peygamberin o aziz hatırasının üzerinden öğrenmiyoruz, onu o halde yaşamıyoruz. Birkaç örnek vermek istiyorum müsaade ederseniz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın babalığının merhamet noktasında inanılmaz bir azık üzerine yürüdüğünü görüyoruz. O merhametin arkasında hem eşlerine hem çocuklarına karşı inanılmaz bir muhabbetin yansıtıldığına şahit oluyoruz. Baba olarak Resulullah'ın hayatında hiçbir zaman devre dışı bırakmadığı en önemli kavram ve en önemli vasıf adalettir. Adaletin Allah Resulü'nün dünyasında bambaşka bir yeri vardır. Vefa var. Vefa ki o vefa inanılmaz boyuttadır. Babalığını da, kocalığını da vefa üzerinden yansıtır. Bütün bunlara rağmen ve bütün bunlara ek olarak bir şey daha görüyoruz biz. O nedir biliyor musunuz? Sabırdır, sabır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabırla başlatmış, sabırla devam ettirmiştir. Çünkü zor bir iştir. Kim ne derse desin, inanın insan yükü çekmek inanılmaz ağır bir yüktür. Peygamberin saçlarını ağırtan bile bir yüktür. Şu aziz kitapta Ahzab suresini bir bu nazarla okuyun. Tahrim suresini bu nazarla bir okuyun. Nur suresini bu nazarla okuyun. Cennetlik oldukları peygamber tarafından tescillenmiş olan analarımızın bile Efendimiz aleyhissalatü vesselamla aile noktasında bağlarını devam ettirirken
neler neler yaşadıklarına, neler neleri yaşanmasına zemin hazırladıklarına, neler nelerin yaşanmasına bir yan yönüyle sallallahu aleyhi ve sellemi mecbur bıraktıklarına görecek ve şahit olacaksınız. Her neyse bu, bunlara ait birkaç ben örnek vermek istiyorum sizlere. Bakın, Hazreti Ömer bir gün hanımıyla bir sıkıntı yaşıyor. Diyor ki, gideceğim sizi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet edeceğim. Siz geldiniz Medine'ye, Yesrib'deki kadınlara uydunuz. Onun için bize itiraz ediyorsunuz. Bizden dünyalıklar bekliyorsunuz. Bizden dünyalıklar istiyorsunuz. Hazreti Ömer hanımlarına bunu söylüyor. Böyle bir şeyle Resulullah'ın hanesine doğru geliyor. Geliyor haneye, bu manada bazı şeyleri söyleyecek, onları söyleme adına kendini hazırlarken peygamber evinden analarımızın sesini duyuyor. Analarımız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir şeyler söylüyorlar, bir şeyler istiyorlar. Ne diyor biliyor musunuz Ömerül Faruk? Peygamberin evinin benim evimden farkı yok. Ben ne söyleyeceğim diyor. Analarımız söylüyor, peygamberimiz sinesine çekiyor. Analarımız söylüyor, peygamberimiz bunları sabır azığıyla karşılıyor. Peki bugün sana ne oluyor ki sen ufacık bir şey hanımından duyduğun zaman küplere biniyorsun, kendini farklı farklı şekillere sokuyorsun, duvardan duvara vuruyorsun, ne oluyor? Sen sünnet-i Muhammed'i bu çerçeveden öğrenme adına niye kendini mesul ve bu konuda sorumlu saymıyorsun? Aziz Müslümanlar, ben bir hakikati söyleyeyim size. Biz sünnet deyince aklımıza şunlar geliyor. Tabakların altını iyice sıyıralım. Karşıdaki adamın canını çıkaracak kadar onunla pazarlık edelim. Bir iki tane de şekle riayet edelim, oldu bitti. Kusura bakmayın. Sünnet bunlardan müteşekkil değil. Size söyleyeyim mi bir sünnet? 10 tane hanımla yaşayacaksın. Bir hanıma el kaldırmayacaksın. Hanımlardan onlarca şey duyacaksın. Dişini sıkacaksın. Gidip abdest salıp öfkeni boşatacaksın. Ama o kadınlara en ufak bir söz söylemeyeceksin. Neler nelere şahit olacaksın. Ama bunlara rağmen sen o manada öğrendiğin sünnete aykırı herhangi bir iş yapmayacaksın, etmeyeceksin. Bunu yaptığın zaman sen sünnet-i Muhammed'e ittiba etmiş oluyorsun. Allah aşkına şunu yapanlar, edenler kendi iç dünyasında sorumluluklarını yaşasınlar. Ayşem diyor bazen, ya Ayş diyor Ayşe anamıza. Bazen ya Hümeyra diyor, hitap böyledir. Ya Ayş, Ayşecik demek. Ya Hümeyram, kırmızı yanaklı demek, pembe yanaklı demek. Resulullah hanımıyla böyle konuşuyor. Ben biliyorum sen bana ne zaman kızıyorsun, ne zaman kızmıyorsun. Ayşe anamız Resulullah'a karşı yüreğinde bazı kızgınlıklar tutsa da pek yansıtmaya gelmez. Yansıtmama adına gayret gösterir. Nasıl anlıyorsun diyor ya Resulallah. Ayşem diyor, eğer bana kızmışsan diyorsun ki İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki, eğer bana kızmamışsan diyorsun ki Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki. Ya Resulallah anladın mı diyor. Nasıl anlamam Ayşem diyor. Sen şahit ol, Allah da şahit olsun ki bundan sonra sana karşı yüreğimde ne tutarsam tutayım ya Resulallah bütün yeminlerimi Muhammed'in Rabbinin üzerine yapacağım diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bir eş, bir koca ve Ayşe anamızla aralarındaki münasebet böyle. Oturuyorlar sofraya, bunu en sahih hadis kitaplarımızdan okuyoruz. Oturuyorlar sofraya. Resulullah ne yapıyor biliyor musunuz? Ayşe anamız aldı bir bardak. Bir yerden su içtiyse onun bıraktığı bardağı alıyor. Ayşe anamızın dudaklarını koyduğu yere dudaklarını koyarak içiyor. Bir et aldı. Etten bir parça aldı. Efendimiz onun etini alıyor elinden.
Ayşe anamızın dudaklarının değdiği yerden o eti ısırıyor. Anamız merak edip sorduğu zaman da, Ayşem

istiyorum ki senin ısırdığın yerden ben de ısırayım. Senin yediğin yerden ben de yiyeyim. Nezaket, zerafet, sevda, vefa ne derseniz deyin onun dünyasında aleme böyle süzülüyor. İşte o Ayşe radıyallahu anha dinin işte biri oluyor. O Ayşe dini intikal etmede Allah Resulü'nün mektebinde yetişen güzide bir talebe oluyor. Ne derseniz deyin benim aziz kardeşlerim, seven sevilir. Biz sevmeyi bilmiyoruz ki hanımlarımız bizi sevsin. Biz sevmeyi bilmiyoruz ki çocuklarımız bizi sevsin. Resulullah şöyle çocuk seviyor. Fatıma'sı geldiği zaman bir kız babası. Fatıma'sı 13-14 yaşında bir kız babası ayağa kalkıyor. Fatıma'sını ayakta karşılıyor. Alıyor, sarılıyor, öpüyor, okşuyor. Duramıyor Efendimiz. Avuçlarının içine iki öpücük konduruyor Fatıma'sına. Avuçlarının içine öpüyor. Sonra kendi cübbesinin üstüne oturtturuyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bugün makam koltuğuna oturtmak neyse bir insanın cübbesinin üzerine oturtmak da olur. Bunu yapıyor. Her zaman için Fatma'ya karşı böyle. Hasan Hüseyin'i mi ben söylemeyeyim? Zeynep validemizin kızı Ümame ile Resulullah'ın arasındaki münasebeti mi ben söylemeyeyim? Şöyle bir minberden Hasan ve Hüseyin içeriye girdiği zaman binlerce insana hutbe irad eden o yüce peygamber hutbesini yarıda kesiyor, aşağı iniyor, alıyor Hasan'ı Hüseyin'i, kokluyor, öpüyor. Allah'ım bunlar bana dünyanın reyhanları, cennetin çiçekleridir diyor. Kokluyor, sinesine basıyor. Sonra çıkıyor tekrardan minbere. Evlatlar, eşler, dünyalıklar imtihan aracıdır diyor, sözüne devam ediyor. Binlerce insana namaz kıldırdı şu mihraplarda. Kaç kez sırtının üzerine binen torunları için secdeyi uzatmış bir peygamberin ümmetiyiz biz. Neredeyiz? Onun oraya bıraktığı, bu manada cihana bıraktığı izlerin neresindeyiz? Bir şey söyleyeyim, dertlerimizi konuşuyoruz. Anamızla söylüyor Ayşe anamız. Enes bin Malik radıyallahu anhu da söylüyor. Diyor ki, biriyle konuştuğu zaman sallallahu aleyhi ve sellem, gözlerini muhatabının gözlerine iliştirirdi. Karşıdaki adam gözlerini çevirmeyene kadar Resulullah gözlerini onun üzerinden almazdı. Aynısını eşlerine ve çocuklarına da yapıyor. Biriyle musafaha ettiği zaman karşı taraftaki insan elini bırakmayana kadar Allah Resulü elini bırakmazdı. Ya Resulallah ya da ya Muhammed diye birileri nida ettiği zaman başını çevirip bakmak yok. Vücudunun tamamıyla dönüp evet ben karşındayım dercesine kendisini o insanın muhatabı sayardı. Biliyoruz, bilmediğimiz bir şey değil ki, bu kürsüden de ben bir daha dedim. Dedim de şimdi gidiyorsun eve. Eve vardır saatin saat 8. İstanbul şartlarında çalışan insanların 7'den 8'den önce eve gitmeleri mümkün değil. Çocuk özlemiş seni, hanım onlarca iş çekmiş özlemiş seni. Senin gözlerini onların gözleri üzerinde görmek isterlerken sen adı akıllı ama kendi akılsız olan ve artık bir put haline gelen cep telefonuyla oynayarak çoluk çocuğunun yüzüne bakmıyorsun. Sonra da mücahitliği, müvahhidliği kimseye bırakmıyorsun. Ben öyle gençler biliyorum ki, öyle adamlar biliyorum ki kendi çocuğunun göz rengini unutmuş. Kaç senedir çocuğunun gözüne gözünü iliştirerek konuşmuyor. Başından savuyor, başka şeyler söylüyor. Sonra sokağa indiği zaman ah Halep diyor, vah Halep diyor. Ah Halep, vah Halep, öyle ahla vahla kurtulmaz. Kusura bakmayın. Evde bunu oluşturmazsan sen Halep'in yangınını eve getirmişsin. Ev yanıyor, ev yandığı için Halep yanıyor. Ev yandığı için bugün Musul yanıyor. Evlerimiz yandığı için bugün Kudüs işgal altında. Hiç kimse sorumluluğu başka yere atmasın.

0: Eğer biz evlerimizi Darul İslam kılsaydık, şu aziz kitap Kur'an olarak evlerimizin gerçek manada anayasası olsaydı, ahkam-ı Kur'aniye ile evler yönetilseydi, şu kadar insanız ya, Mekke'de bu kadar insanı bulamadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 10 bin nüfuslu Mekke'de bir avuç insanı kazandıktan sonra bu manada ne olduysa oldu. Eğer şu bir avuç insan bunu yaparsa, siz o zaman göreceksiniz, şu Kur'an anayasa olacak, şu Kur'an'la yönetilecek. Evler başlayınca sokaklar, caddeler, devletler bu Kur'an'a o zaman teslim olacak. Ev böyle olmazsa istediğin kadar söylesen, Allah görüyor bizi, melekler görüyor bizi, ne yapıyoruz, ne kadar samimiyiz. Buradan kürsülerden bağırıp çağırmak, konuşmak kolay. Önemli olan orada meleklere bizim verdiğimiz poz. Melekler oraya bakıyorlar. Onu biz anladığımız zaman mesele anlaşılmış olacak. Ama yolumuzun rehberi olan sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında işte bu var. Camide farklı, kendi arkadaşlarıyla farklı, ticarette farklı, evde farklı. Böyle bir kimlik ayrımı yok Resulullah'ta ve sahabenin dünyasında. Bir kimliği var, bir yüzü var. Herkese de hakkını teslim edecek bir ahlakın sahibi olarak insanların içinde. Bunu sağlayan babaları çoğalttığımız zaman, bu ufukla biz kızlarımızı, evlatlarımızı yetiştirdiğimiz zaman, iş olacak, su akacak, yatağını bulacak, taş düşecek, menziline ulaşacak. O zaman biz özlemini çektiğimiz o Darul İslamlara o zaman inşallah kavuşmuş olacağız. Allah her türlü küçüklüğümüze rağmen bizi o günlere eriştirsin inşallah. Amin. Benim aziz kardeşlerim, vardığınız zaman eve ne olur, şu aziz kitabın Tahrim Suresinin bu çerçeveden bir okunmasını yapabilen kardeşlerim bir iki tefsiri de bu işin içerisine dahil ederek şu güzel günlerde yapsın. Bakın, dertlerimizin dermanı burada. O Tahrim Suresinin 6. ayetlerinde bize bir şey söylüyor Rabbimiz. Söylediği şey bizedir. Bize. Biz kimiz? Babayız güya. Bize söylüyor. Ya eyyühellezine amenu hitabının evvel emirde muhatabı biziz. Erkekler olarak biziz. Şimdi ben İstanbul'un bir şehrinde oturuyorum. Söylemeyeyim ki kendi oturduğum komşularımın gıybeti olmasın. Bildiğiniz bir şehir. Böyle İslam'a ait duyarlılıkları olan çok fazla insanların olduğu bir şehir. Biz o şehirde, ki buralarda öyle, her taraf aynı, biz birbirimizi iyi biliriz. Biz çocuk terbiyesini, çocuklarımızın terbiyesini analara havale etmişiz. Bunu yaparak da işi kurtaracağımızı zannediyoruz. Evet, annelerin çok büyük bir bu manada sorumluluğu var. Bu manada analarımız medreselerimizdir. Evet, analarımız da dinliyor beni. Ama ben bugün babalar için konuşmak istiyorum. Konu bizatihi Resulullah'ın dünyasından yansıtıldığı için öyle yapmak istiyorum. Bakın ne yapılıyor. Diyorlar ki masumane bir biçimde ve kendilerini de haklı görerek. Biz zaten helal lokma kazanmak için gayret gösteriyoruz. Akşama kadar helal lokmanın arkasındayız. Onun için gayret ediyoruz. O dolayısıyla çocuk terbiyesi meselesi kadınların işidir. Onlar yapacaklar. Bu söz hem doğru hem yanlış. Evet, analarımız yapacak. Ama analarımız, yani hanımlarımız, hanım olarak çocuk sahibi olmadan önce sen bir ev sahibi olarak, evin reisi olarak, lafa geldiği zaman reisliği kaptırmıyoruz ya, o manada o sorumluluğun bir gereği olarak hanımını bu manada eğitmen gerekirdi ki sorumluluğu tamamen onun üzerine attığın zaman da kurtulasın. Çünkü bu aziz kitap ne diyor biliyor musunuz? Yakıtı insanlar ve taşlardan olan cehennem azabından nefsinizi ve ehlinizi koruyun diyor. Kime diyor? Bize diyor.
1: O halde baba nedir Kur'an'a göre? Babanın ben tarifini vereyim. Baba bankamatik değil. İste parayı versin. Böyle bir babalık yok İslam'da. Baba bağıran çağıran otorite sahibi, astığım astık, kestiğim kestik, ben geldiğim zaman her biri bir yere kaçacak, ben olduğum zaman kimse gürültü yapmayacak, her şey güllük gülistanlık olacak. Böyle bir devlet başkanı gibi evde ahkam kesen adam da değil. Baba şu aziz kitaba göre tarifi şu: kendisini ve ehlini yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyan adam gibi adamdır. Şu Kur'an'ın adam dediği, baba dediği de ancak bu vasfa uyan insandır. Izdırabın buysa eğer senin, sen bu işi yapabilirsin. Ben sana çok farklı şeyler söylemek istemiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de söylemedi. Ama benim aziz kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerek kendi çocuklarına, gerek kendisine emanet edilen sahabi çocuklara, gerekse özel manada bütün ümmetin çocuklarına ve ümmete öğrettiği en büyük hakikat taharet bilincidir. Taharet bilincini anlamadığına kadar biz birçok şeyi anlamayacağız. Taharet deyince aklımıza ne gelecek bizim? Lavabo gelecek, su gelecek, bu gelecek. Bu değil. Taharet bu değil. Bu işin bir parçasıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir baba olarak hem hanımlarına hem çocuklarına bu taharet bilincini 3 farklı alanda yansıtmıştır. O insanların, yani çocuklarının, çocuklar üzerinden konuşalım, akıllarını, duygularını, zihinlerini İman ile itikada vardırırken itikadın taharetini onlara yansıtmıştır. İtikat inşasını, akıllarını, zihinlerini bir yönüyle her türlü pislikten, şirkten, fısktan, fucurdan arındırarak böyle bir tevhid bilinci aşılamıştır. Yaptık mı çocuklarımıza, hanımlarımıza sorgulayalım mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duyguları taharete erdirerek mahremiyet inşa etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elbise, beden ve mekanları nezafet ile inşa etmiştir. Onları da taharetlendirerek nezafete varmıştır. Aklınızda tutasınız diye bir daha söylüyorum. İtikat inşa etmiştir. Mahremiyet inşa etmiştir, nezafet inşa etmiştir. Baba mısın? Tahrim 6'daki baba gibi mi olmak istiyorsun? Yapman gereken bu. Bu 3 tane şeyi inşa edeceksin. Kur'an kurslarına göndermekle, en lüks kolejlere, okullara göndermekle kurtaramazsın. Alıp karşına evlatlarını ve hanımlarını, iman adına bazı şeyleri hiç konuşmuş musundur? Kendine sorgula. İman dediğimiz o temel mesele, olmazsa olmaz bir şey. Gerçekten kelime-i tevhidin la ilahe illallah cümlesinin Muhammedun Resulullah ifadesiyle beraber sen kendi ehline öğretmiş misindir? Bu manada bir gayrete girmiş misindir? Bunu yapmadınsa eğer iman adına zafiyetler yaşanacak. Ben çok farklı bir halde bu manada sizin dikkatlerinizi bir yere çekeceğim. Tanıyorum, aileyi tanıyorum. Baba gelip gidiyor derslere. Annesini tanıyorum falan filanca vakıfta hizmet ediyor. Ama öyle bir halde ki çocuk onun yanında babayı ve anneyi memnun edecek sözleri söylüyor. Ama çocuk ateizmin pençesine düşmüş. Babasının ve annesinin bile haberi yok. Kendisini bugün gençlerin içerisinde bir rüzgar gibi yayılan deizm dedikleri Allah belası bir hastalığa düçar etmiş. Peygamber tanımıyor, Kur'an tanımıyor. Ama babanın yanında abdestsiz namaz kılıyor. Ama annenin yanında kendini Müslüman gibi gösteriyor. Ve bu çocuklar bizim çocuklarımız. Siz bu tehlikenin farkında mısınız, değil misiniz, ben bilmem. Ama dışarıdan bir gözle meselelere baktığınız zaman bizim çocuklarımızın bile böyle bir tehlikesi olduğunu görüyoruz.

günleri çoluk çocuğumuzla evlerin suffaları olan sofralarda baş başa geleceğiz. Sofralarda baş başa geldiğimiz zaman hanımla konuşurken hanıma ders verir gibi değil, çocuğa ders verir gibi değil, bir muhabbet ortamında. Duydun mu hanım, geçen gün derste falanca hoca şöyle bir hadis demişti deyip hanıma anlattığınız o dersle hanım üzerinden çocuklarınızın zihin dünyalarında oluşan şüpheleri izah edeceksiniz. Evlerin sofraları, evlerin suffalarıdır. Biz sofralarımızı bu manada muhabbet zeminleri haline getirmezsek çocuk o muhabbeti başka yerlerden bulacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en önemli meseleleri evinde sofra başında konuşurdu. Çünkü oralar muhabbet zemindir. Kim bize söylediyse yanlış. Kim dedi sofrada konuşulmaz? Ağzında lokma varken konuşma. Herhalde çok yemek için bunu diyorlar. Hayır, muhabbet edeceksin. Yavaş yavaş yiyeceksin. Sünnet bunu söylüyor. Ve muhabbet edeceksin çocuğunla, hanımınla, özellikle baba ve eş olarak sen bu manada bunu yapacaksın. Evin diğer sakinleri de oturacaklar. Sizin o muhabbetinize şahit olacaklar. Belki ilgisiz gibi davranacaklar ama alacaklarını alacaklar. İtikadı sen öyle yerleştireceksin. İmanı öğretmedikten sonra ne öğretirsen öğret, gerisi boş. Benim aziz kardeşlerim, İman ettiğimiz şeylere ben dikkat çekmek istiyorum. Şöyle Müslümanların evlerinde bir baba, bir anne 8 yaşına gelmiş, 10 yaşına gelmiş, 15 yaşına gelmiş, treni kaçırmış, biraz daha ilerlemiş yaşlarında olan evlatlarına acaba hiç uyku ahlakı adına bir ders vermişler midir? Peygamber mektebinde çoluk çocuğa öğretilecek en önemli derslerden bir tanesi uyku ahlakıdır. Bakın bugün insanlar doğru dürüst uyuyamadıkları için uyur gezerler. Adam geliyor cumaya, bugün de şahit olmuşsunuzdur. Yanı başınızda 10 dakika zaten bizim cumalarımızın hutbeleri. Sanki yarım saat, bir saatlik hutbeler mi dinliyoruz? 10 dakika hutbeyi dinlerken bile ya cep telefonuyla oynuyor ya da 3 tane arka arkaya rüya görecek kadar derin uykulara dalıyor. Çünkü gecesi gitmiş, gecesinde uyku yok, uykuyu sünnet üzere almıyor, uykunun dersini Resulullah'tan almamış, uyumayı Resulullah'tan öğrenmeyen bir insan uyanıkken Resulullah'ın istediği gibi ayakta kalamayacaktır. Bu dersleri biz vermiyoruz ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanı öğretir gibi uyku ahlakını da öğretti. Çünkü o işin en önemli parçasıydı. O en önemli parçasını da sünnete uygun bir biçimde sahabe de Resulullah'tan öğrendiği şekliyle aleme yansıttı. Mahremiyet inşası. Biz şunu öğreniyoruz. 8 yaşında bile olsa, annen bile olsa, baban bile olsa onların odasına kapılarını çalmadan giremezsin. Sen babasın. Baba olarak mahremiyeti sen yansıtacaksın, göstereceksin. Çocuk bilecek nereye kadar bir erkeğin tesettürü, bunu çocuk babadan görecek. Kızsa eğer anadan tesettürün ve mahremiyetin inşasını bizzat fiili olarak öğrenecek. Bunu bizim öğreteceğimiz başka şey yok. Bizim evlerimiz, medreselerimiz ve biz o evlerde ancak bunu öğrenebiliriz. Örnek vermek istiyorum. İbn Abbas radıyallahu anh Meymune validemizin yeğenidir. Meymune anamız onun teyzesi. Şöyle bir şey söylüyor. Ben bir gecemi Resulullah'ın yanında geçireceğim. Gitse teyzesinden izin istese kurban olduğumuz o teyze izin vermeyecek. Niye vermeyecek? Çünkü ona ancak 9 günde bir sıra geliyor. Sırasında da birisi evde olursa, ev ne kadar ev ki, ufacık bir oda, o odada rahat edemeyeceği için İbn Abbas bunu bildiğinden dolayı izni Resulullah'tan istiyor. Allah Resulü de hiçbir şeye yok demez, ona da yok demiyor. Geliyor İbn Abbas, en sahih hadis kitaplarımızdan okuyoruz bu rivayeti. Uyuyormuş gibi yapıyor. Meymune anamız onu uyutmaya çalışıyor. O onu uyutmaya çalışırken o teyzesini uyutmuş.

olmuştur. İbn Abbas diri bir biçimde duruyor. Ben diyor bu gece göreceğim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl davranıyor, bunu göreceğim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz geliyor gecenin ilerleyen bir vaktinde. Dikkat edin. Eğiliyor bakıyor, Meymune validemiz yatmış. Eğiliyor bakıyor İbn Abbas'a, İbn Abbas da yatıyormuş gibi davranıyor, o da yatmış. Şimdi İbn Abbas gözlerini açıyor, Resulullah'a bakıyor. Yatağın başından örtüyü aldı diyor. Önce kendine sardı, sonra çıkardı elbiselerini, gece elbisesini giydi, örtüyü öyle kaldırdı. Bununla etkileniyor İbn Abbas. Bakın evde kimse yok aslında, ona bakan gözler de yok. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün analarımızın üzerinden bize bir mesaj veriyordu. Abdullah İbni Ümmü Mektum'u hepiniz tanıyorsunuz. Onun o görmeyen gözlerine kurban olalım. O görmeyen gözlerinde ne gören hakikatler var. Görmeyen gözlerin sahibi olarak Resulullah'ı ziyarete geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam analarımıza diyor ki kalkın diyor, örtülerinizi alın üzerinize. Ne diyor analarımız doğal olarak? Ya Resulallah, onların gözleri görmüyor ki, bizi göremezler ki. Ne diyor Efendimiz? Onun gözleri yok, sizin de mi gözleriniz yok? Siz de onu görüyorsunuz. Tesettür dışarıya yansıyan bir şey değil. Allah Resulü tesettürün ahlakını öğretiyor bize. Tesettür bir yönüyle içe yansıyan bir şeydir. Mahremiyeti sen bugün görmeyen gözlerin karşısında zedelediğin zaman yarın gören gözlerin karşısında da zedeleyeceksin. O işe kapı açılmasın diye gözü görmeyen bir insanın yanında bile mahremiyet adına ders veriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar bize bir şeyler söylemeli. Aynı şekilde Efendimiz beden, elbise, mekan temizliği içinde çok ama çok şeyler söylüyor. Aziz kardeşlerim, vakit epey ilerlemiş. Ben de bugün sabahtan beridir konuşuyorum. Bugün sabah namazından beridir bu taraftayım. Programlar arka arkaya. Sesim de bitti, gücüm de bitti. Ama söylemeden buradan inmeyeceğim bir hakikat var ki onu söyleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Şöyle bir yanlışımız var bizim babalar olarak. Evlatlarımız bizim yanımızdayken biz vaaz, nasihat, irşatta bulunuyoruz. Çocuklarımız bizim dünyamızdan başka dünyalara girdiği zaman da sorumluluğumuzun bittiğini zannediyoruz. Ama sünnet-i Muhammed'de bu tam tersidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yaşayarak tebliğ ettiği için kendi çoluk çocuğuna, özellikle de o dört tane kızına, kızım namaz kılın, iman edin, tesettüre girin, Kur'an okuyun, şunu yapın, bunu yapın demedi. Dediğine dair bir rivayet varsa, bulduysanız getirin bana, ben yine böyle bir kürsüden bu söylediğim sözü geri alacağım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 13 yıl Mekke'de kendi kızlarına iman adına da bir şey demedi, namaz adına da bir şey demedi. Zaten o günlerde tesettür yoktu, diğer hakikatlere karşı da bir şey demedi. Peki nasıl yaptılar o kızlar? Babalarından gördüler, ne gördüyse de onu yaptılar. Ama gelin şimdi Medine'ye. Fatıma anamız 20 yaşında. Hazreti Ali ondan 5 yaş büyük, 25 yaşında. Vakit hicretin ikinci yılı, Bedir'in arkasındandır. Allah Resulü, Hazreti Ali de onun terbiyesindedir biliyorsunuz. Bir yönüyle terbiyesinde olan bir erkeğe terbiyesinde olan kızını veriyor ve Ensar'ın kadınlarının ifadesiyle en güzel düğünlerden bir düğün olarak o ev kurulmuş oluyor. Onlar ilk 6 ay boyunca Medine'nin içlerinde Mescid-i Nebevi'ye yaklaşık 3 kilometre uzakta olan bir evde oturuyorlar. Bir baba şimdi izliyoruz Medine'de. Kalkıyor, sabah namazı vakti, önce 3 kilometre uzaklıktaki Fatma'nın ve Ali'nin evine gidiyor. Ey Muhammed'in ehli beyti, vakit sabah namazıdır, sabah namazına kalkın deyip onları namaza uyandırıyor. Sonra
Mescid-i Nebevi'ye geri dönüyor. Ne diyor size bu sözler aziz Müslümanlar? Evlendi, ne yapayım artık bundan sonra kocası bilir. Evlendi, koca adama ben mi söyleyeceğim? Yok, bunlar cahil sözü. Başkalarında yazar 18 yaşına geldi mi baba ana takma diye. Bizde böyle bir şey yazmaz. Bizim şu kitabımıza göre veli olarak, veli izni olarak adam 60 yaşına gelsin, oğlu kızı 40 yaşına gelsin, baba yine babadır, anne yine annedir. Onun velayet hakkı devam eder. Ta bazı şeyleri eğer koparmama adına bazı adımlar atmayana kadar. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evliliğin ilk aylarında böyle bir hassasiyeti bizim dünyamızda bir mesaj uyandırmalı. Demek ki bu manada bir sorumluluğumuz var bizim. Aziz Müslümanlar, çocuk Allah'ın insana vereceği en büyük nimettir. Nimet ne kadar büyürse külfet de o kadar büyür. Bu iş beraber gelir. Nimet külfet oranıncadır. Nimetin değeri arttıkça külfet de artar. Ben biraz sahabeyi, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i bilen bir kardeşimiz olarak bir şey söyleyeceğim size. Zaten bu kitaptan okuyoruz ama ben de bir şekilde bu bilgiyi vermek istiyorum size. Sahabenin bile en büyük derdi çocuk terbiyesi olmuştur, biliyor musunuz? Soruyorum, ne olur bana cevap verin, çekinmeden cevap verin. Sahabenin en ilk sırasına yazacağımız isim kimdir? Kimdir? Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir'in en büyük imtihanı neydi biliyor musunuz? Çocuğu namaz kılmıyor. En büyük imtihanı. Allah dönem içerisinde ona 3 kız 3 oğlan vermişti. Verdiği oğlanlardan en küçüğünü görmedi Ebu Bekir radıyallahu anh. Onun küçük oğlu Muhammed annesinin karnındayken Hazreti Ebu Bekir vefat etti. Kızlarının ikisini çok iyi biliyoruz. Esma anamız, Ayşe anamız. Bir de küçük kızı var onun, Ümmü Gülsüm isminde. Onu daha sonra biz tanıyacağız. İslam tarihinde de önemli bir yeri vardır onun. 2 tane oğlu var Hazreti Ebu Bekir'in. Abdullah, Abdurrahman. Abdullah 21 yıl boyunca müşrik olarak yaşadı, biliyor musunuz? Abdurrahman Bedre müşrik olarak geldi. Hazreti Ömer'e sorduğu zaman Resulullah, ya Resulallah, nasıl yapacağız bu esirleri? Hazreti Ömer ne dedi? Ya Resulallah dedi, kimin yakını varsa onu ver onun eline, o uçursun kafasını. Bana dedi, beni mahzumdan dayılarımı ver. Ali'ye amcası Abbas'ı ver. Ebu Bekir'e oğlu Abdurrahman'ı ver. Herkes kendi yakınının başını uçursun. Allah'a bir şey ispat edelim. Ashabiyete ait hiçbir iz yüreğimizde taşımıyoruz. Hazreti Ebu Bekir dediğimiz zaman akan sular durur mu? Vallahi durur. Ümmetin sevabı bir kefeye, Ebu Bekir'in sevabı bir kefeye konsa, Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun kefesi dar gelecek. Resulullah söylüyor. 21 yıl boyunca bir insan oğlu için yanar mı? Yandı, yandı, yandı, yandı. En sonunda kazandı. İman etti. İman etti ama ne cihada geliyor, ne namaza geliyor. Yine Ebu Bekir bir baba olarak ellerini açıp, sen beni rezil ettin, şöyle oldu, böyle oldu, Allah bilmem senin neyini yapsın, böyle belalar okuyarak, hayır haşa söylemedi. Peygamber mektebinde yetişmiş bir insan bunu söyler mi? Sabırla, bu manada sabrı azık edinerek çocuklarını kazanmaya çalıştı. O Abdurrahman sonra Taif muhasarasında şehit olarak hayatını tamamlayacaktır, biliyor musunuz? 21 yıl boyunca Hazreti Ebu Bekir'e o ızdırabı yaşatan insan, işin sonunda Hazreti Ebu Bekir'in o büyük sabrının neticesinde kazanacaktır. Ve bambaşka bir insan olarak hayatını sonlandıracaktır. İşte buradan biz alacağımızı almalıyız. Eğer biz sünnet üzere bir hayatın sahibi olarak bir baba olmak istiyorsak, bedduayı değil merhameti kuşanmalıyız. Sabır azığımız olmalı ve her açıdan biz evlatlarımızı kazanma adına bir gayret içerisinde olmalı. Ne olursa olsun, bedeli ne kadar ağır olursa olsun, o evlatlarımızı iman üzere

0: yaşamalarına ait bir güzelliğin sahibi kılmalıyız. İstiyorsak eğer biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın adımlarını izlemeyi, o adımlara adımlarımızı yaklaştırmayı yapacağımız bu. Allah bizi bu uğurda gayret edenlerden eylesin. Amin. Çoluk çocuğumuzu bize rağmen bize bırakmasın. Amin. Onların ellerinden tutsun. Amin. Şeytana ve şeytanlaşmış insanlara çoluk çocuğumuzu düşürmesin. Amin. Onları Kur'an'ın yolunda, sünnetin gölgesinde gerçek bir iman sahibi olarak yaşatsın. İman sahibi olarak büyütsün. İman sahibi olarak da onların da bizlerin de canlarını alsın. Amin. Ağır bir imtihandır çocukla imtihan olmak, aileyle imtihan olmak, hanımla imtihan olmak, hanımsa beyle imtihan olmak. Allah bu ağır imtihanda bizim sabırlarımızı arttırsın. Evlilik de çocuk da insanı ya cennete götüren bir vesile ya cehenneme ulaştıran bir vesiledir. Allah bizi cennet vesilesini kazananlardan eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Geceniz mübarek olsun diyorum. Rabbim daha güzel günlere bizi eriştirsin. Bir an önce ümmetin üzerindeki bu kara bulutları dağılsın. Allah zalimlere fırsat vermesin. Hainlere fırsat vermesin. Kapalı kapılar ardında bu ümmetin kaderiyle farklı bir biçimde oynamaya çalışanların bütün planlarını başlarına geçirsin. Bizi birbirimize sevdirsin. Kur'an'ın düsturunu hayat nizamı olarak kabul edip gereği neyse teslim olduk, işittik ve itaat ettik ufkuna bizleri eriştirmiş olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Basir olmasan sen, göz gözü görmez, ışık bile kör kalır. Karanlık karanlığa düşer, yüz yüze değmez. Senin beni gördüğünü bilerek, seni görenlerden eyle beni. Körlüğümü görüp bana görecek göz verip, gözlerimin görmesine değecek güzellikler verip, görür ettin beni. Kimsenin görmediği yerde beni görüp, görünmeye değer olduğumu bilip, el üstünde tutup, görünür ettin beni. Senin görmen sayesindedir, görmelerimde, görünmelerimde.
0: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da beyaz eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
0: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
5: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
7: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli

0: Konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Söylesene, ne oldu?
2: Mekke'ye gidiyoruz.
1: Ne? Ne dedin sen?
2: Mekke'ye, vatanımıza gidiyoruz.
1: Nasıl yani?
2: Peygamberimiz rüyasında emniyet içinde başı tıraşlı olarak Kabe'ye girdiğini ve Kabe'nin anahtarını alıp Arafat'a çıktığını görmüş.
1: Bu bir zafer müjdesi mi? Ne dersin?
3: Ya Resulallah, bizimle savaş halinde bulunan bir kavmin üstüne silahsız ve atsız olarak mı gideceğiz? Biliyorum, niyetiniz savaşmak değil ama gerektiğinde kullanmak üzere yanımıza silahlarımızı almayalım mı?
4: Peygamberimiz, ben umreye niyetlenmişken silah taşımak istemem dedi.
5: Kureyş istediği fırsatı ele geçirdi. Hendeyi aşamadılar ama düşmanları onların ayaklarına gidiyor. Hem de silahsız.
6: Yüce Tanrı insanı böyle şaşırtır işte. Muhammed bizim gibi insanların sözlerini dinlese başına bu iş gelmezdi. Ama o burnunun dikine gidiyor.
5: Kureyş'in zafer naralarını duymamız yakındır.
7: Bu ne cüret? Kimden izin almışlar?
8: Mekke'ye geliyorlarmış öyle mi? Bizim şehrimize. Daha 3 ay önce birbirimizi öldürmek için bekliyorduk. Bir hendeğin arkasına sığınıp karşımıza çıkma cesaretini gösteremediler. Şimdi ellerini kollarını sallayarak buraya girebileceklerini mi sanıyorlar?
9: Bahanesi umre yapmak. Asıl hedefi ise askerlerini şehrimize sokmak.
10: Ya Resulallah, sen neyi uygun görüyorsan onu emret. Üstlerine yürümemizi emredersen hiç tereddüt etmeden yürürüz. Kureyş'in müttefik olduğu kabileye saldır dersen saldırır. Mekkelilerin üstüne yürüyelim dersen onların üstüne yürürüz. Buyruk senindir.
7: Urve, anlat bakalım neler oldu?
11: Muhammed'in sizinle savaşmak gibi bir niyeti yok.
7: Sen onu benim kadar iyi tanımıyorsun. Ben onun niyetini biliyorum.
11: Bu sefer yanılıyorsun Ebu Süfyan. İhramlarını giymişler. Yanlarında kurbanlık develeri var. Üstelik savaş için gerekli silahlarını bile almamışlar yanlarına.
7: Asla, asla onun bize galip gelmesine izin vermeyeceğim.
0: 105. Bölüm.
4: Kureyş, Urve'nin sözleriyle ikna olmamıştı. Bu arada Müslümanlarla müşrikler arasında elçiler gelip gidiyordu. Sonunda Allah Resulü barış ümidiyle

0: Hazreti Osman'ı konuyu bizzat Kureyşlilerle müzakere etmek üzere Mekke'ye gönderirken ona şöyle dedi: Kureyşlilere git ve onlara haber ver ki biz buraya kimseyle çarpışmak için gelmedik. Biz ancak şu Beytullah'ı ziyaret etmek için buradayız. Yanımızdaki kurbanlık develeri keseceğiz ve döneceğiz. Bunlardan sonra onları İslamiyet'e davet et. Hazreti Osman Kureyş'in ileri gelenlerinin yanına gitti. Mekkeliler Hazreti Osman'a ilk başta yakın ilgi gösterdiler.
1: Ben size Resulullah'ın elçisi olarak gelmiş bulunuyorum. Sizi Allah'ın dinine girmeye davet ediyorum. Şüphesiz ki Allah dinini yayacak ve peygamberini aziz kılacaktır. Gelin peygamberin akrabaları olarak onun safında yer alın. Ona karşı olup da harp edenlerden olmayın. Yaşadığınız savaşlar sizi çok zayıflattı. Zarara uğradınız. Aranızdan en seçkin kimseler ölüp gitti. Gelin, inat etmeyin. Resulullah size haber veriyor. Kendisi buraya sizinle savaşmak için değil, sadece umre yapmak için gelmiştir. Yanında boyunlarına gerdanlıklar takılmış develer bulunuyor. Ziyaretini yapacak, onları kesecek ve geri gidecektir.
2: Osman, söylediklerin olacak şey değil. Bizim aramızda bitmek bilmeyen bir husumet var. Bu ancak kan dökülerek kaybolur. Atalarımızın dinini bırakmak bizim yapacağımız şey değildir. Ama seni severiz. Geçmişe dayanan ilişkilerimiz hatırına istersen tek başına Kabe'yi tavaf edebilirsin.
1: Resulullah Kabe'yi tavaf etmedikçe ben de tavaf etmem.
2: Sen bilirsin. Şimdi bir süre burada bizimle kalacaksın.
1: Beni esir mi ediyorsunuz?
2: Öyle de diyebiliriz. Muhammed'in hareketlerinin önünü kesiyoruz. Sen elimizde olduğun müddetçe istediği gibi davranamayacaktır. Sen onun sevgili damadısın.
0: Bir müddet sonra Müslümanların kampına Hazreti Osman'ın Kureyşliler tarafından öldürüldüğüne dair bir haber geldi.
3: Osman! Osman öldürülmüş mü?
4: Kureyş bunu nasıl yapar?
3: Elçileri öldürmek kimin kitabına uyar?
5: Vallahi bunun bedelini ödeyecekler. Osman'ı sahipsiz mi sandılar?
6: Keşke Osman'ın yerine ben gitseydim. Resulullah bana teklif ettiğinde Osman'ın daha başarılı olacağını düşünmüştüm.
7: Sadece umre yapmak için geldiğimizi bir türlü anlatamadık. Kureyş'in bu kadar gözü dönmüş olduğunu hangimiz düşünebilirdik?
0: Allah Resulü bu kavimle savaşmadıkça buradan ayrılmayacağız buyurarak ashabını hemen bir ağacın altında kendisine biat etmeye çağırdı.
8: Herkes şu ağacın altında toplansın. Resulullah'ın emridir. Herkes biat etmek üzere şu ağacın altına gelsin.
9: Ver elini ey Allah'ın Resulü. Bizden ne istiyorsan onu yapmak için sana söz veriyorum.
10: Resulullah'ın ne isteyeceğini nereden biliyorsun? Söz vermeden önce onu sorsaydın ya.
9: Bize ya fetih vaat edecek ya da şehitlik. İkisi de kabulüm. Ya Resulallah, ver elini sana biat edelim. Düşmanların üstüne nasıl yürümemizi istersen öyle yürüyeceğiz. Ne emredersen söyle. Yapmaya hazırız.
11: Söz veriyoruz. Savaştan kaçmayacağız.
12: Ölünceye kadar çarpışacağız.
13: Ne dersen itaat edeceğiz.
14: Ver elini ya Resulallah. Emirlerinin tümüne itaat etmek üzere sana biat ediyoruz.
11: Seninleyiz.
0: Peygamberimiz tek tek herkesin elini tutarak onlardan söz aldı. En son sağ elini sol elinin üzerine koydu. İşte bu da Osman adına biattir dedi. Ashab-ı kiramın Peygamber Efendimiz'e ettikleri bu bağlılık yemini daha Müslümanlar ağacın altındayken inen şu ayetle Rıdvan biati olarak tarihe geçti. Andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir.

0: Sana haberlerim var.
1: Ne oldu İkrim'e? Gel içeri de anlat.
0: Osman'ı öldürdüğüne dair bir söylenti yayılmış. Muhammed Hudeybiye'de adamlarından tek tek söz aldı. Ölene kadar bizimle çarpışacaklarına ve asla dönüp gitmeyeceklerine dair söz verdiler.
2: Şimdi istediğiniz oldu. Adamlar umre için geldik, savaşmak istemiyoruz dedikçe üstlerine gittiniz. Artık onlar da savaşmaya hazırlanıyor.
3: Ne yapacağız şimdi?
1: Telaşlanacak bir şey yok, silahsızlar. Bize ne yapabilirler? Onları ekin biçer gibi öldürür geçeriz.
2: Onları hafife alıyorsun Ebu Süfyan. Ölümden korkmayan adamlar var karşımızda. Üstelik Mekke'yi karış karış biliyorlar. İkinci bir Bedir yaşanmasın.
3: Hem haremde kan dökmek yasaktır. Kutsal şeylere hürmetsizlik etmemeliyiz.
1: Muhammed sizi iyice korkutmuş. Cesaretli adamlar gitmiş, yerine ürkek gençler gelmiş sanki.
2: Biz hepimizin iyiliğini düşünüyoruz. Bu işi çarpışma olmadan halletmelisin. Ona bir elçi daha gönder.
1: Ne üzerine anlaşacağız peki? Onların Mekke'ye girmesine asla müsaade etmeyeceğim.
0: Onu bu sene Mescid-i Haram'a girmekten men edin. Böylece tüm Araplar onun burada istenmediğini ve onun gücünün buraya girmeye yetmeyeceğini bilsin. Seneye aynı vakitlerde gelip umresini yapsın. 3 gün içinde de şehrimizi terk etsin.
4: İyi fikir. Böyle bir teklifle gidersek Muhammed de ikna olur.
5: Hem savaş külfetine girmemiş hem de üstünlüğümüzü kabul ettirmiş oluruz.
4: Bence de makul. Sen ne dersin Ebu Süfyan?
5: Evet Ebu Süfyan.
1: Peki, dediğiniz gibi olsun. Osman'ı geri gönderin. Süheyl, sen de Muhammed'le bizim adımıza görüş, burada konuşulanları ilet. Bakalım sonucu nasıl olacak?

0: Süheyl bin Amr, Mekke'nin elçisi olarak Hudeybiye'ye gelmişti.
1: Ya Resulallah, Süheyl bin Amr, Ebu Süfyan adına seninle anlaşma yapmak için geliyor.
0: Peygamberimiz Süheyl'in gelişini görünce isminin kolaylık ifade edişini hayra yordu ve artık işiniz kolaylaştı diyerek memnuniyetini dile getirdi ve şöyle ilave etti. Kureyş ne zaman barış yapmak istese bu adamı gönderir.
2: Merhaba. Kureyş adına sizinle barış anlaşması imzalamak için geldim.
1: Gel şöyle. Resulullah seni bekliyor.
0: Peygamberimizle Süheyl uzun uzun konuştuktan sonra bir barış antlaşması üzerinde anlaşma sağladılar.
2: Hadi kalem kağıt getirt ve aramızda bir anlaşma yaz.
0: Peygamberimiz Hazreti Ali'yi bu yazıyı yazması için yanına çağırdı ve ona Bismillahirrahmanirrahim yaz dedi.
2: Hayır, böyle yazma. Biz Rahman nedir bilmiyoruz.
0: Peygamberimiz bu itiraz üzerine peki nasıl yazalım diye sordu.
2: Biz Bismillahirrahmanirrahim ne demek bilmeyiz. Ama bildiğimiz şekilde Bismike Allahümme yazabilirsin. Eskiden sen de böyle yazardın. Şöyle yaz. Ey Allah'ım, senin isminle başlarım.
3: Hayır, hayır, olamaz.
4: Böyle bir şey olamaz.
0: Allah Resulü Hazreti Ali'ye Süheyl'in dediği gibi yazmasını emretti. Sonra Peygamberimiz Hazreti Ali'ye işte bu Allah'ın Resulü Muhammed'le Süheyl bin Amr'ın üzerinde ittifaka vardıkları antlaşmadır ifadesinin yazılmasını emrettiğinde Süheyl buna da itiraz etti.
2: Eğer biz senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etmiş olsaydık, sana karşı çıkıp savaşmaz, Kabe'yi ziyaret etmeni de engellemezdik. Ama Abdullah'ın oğlu Muhammed yazabilirsiniz.
0: Peygamber Efendimiz, vallahi siz yalanlasanız da ben Allah'ın Resulüyüm diyerek bunu da kabul etti.
5: Süheyl, çok ileri gidiyorsun.
6: Bu gidişle aramızdaki sorunu kılıçlarımızla çözeceğiz.
1: Allah'a yemin olsun ki ben Allah'ın Resulü ifadesini silemem.
0: Bunun üzerine Peygamber Efendimiz kendi eliyle bu ifadeyi sildi. Yerine Muhammed bin Abdullah yazdırdı. Ve ben hem Abdullah'ın oğluyum hem de Allah'ın Resulüyüm dedi. Sonra bu sene kendileri için Kabe'yi ziyaret izninin verilmesini istedi.
2: Bu sene değil, ancak

0: gelecek yıl için izin verebiliriz. Seneye bu zamanlarda gelip ziyaretinizi yapabilirsiniz. Ama yanınızda kınlarınızdaki kılıçlarınızdan başka bir silah bulundurmayacaksınız. 3 gün boyunca Mekke'de kalma hakkınız var. Sonra dönüp gideceksiniz.
1: Resulullah bunu da kabul ederek maddenin bu şekliyle sulh metnine yazılmasını emretti.
0: Ha, bir de şu var. Bizden herhangi biri sana inanıp da yanına gelirse onu bize iade edeceksin. Ama sizden biri fikir değiştirip de Mekke'ye geri dönerse biz onu size teslim etmeyeceğiz.
2: Sübhanallah. Müslümanlara sığınmış bir Müslüman müşrikleri nasıl teslim edilir?
3: Ya Resulallah, bunu da kabul edecek misiniz?
0: Eğer şartlarımızı kabul ederseniz sizinle 10 yıl boyunca savaşmamaya söz veriyoruz. Çevre kabilelerden isteyenler Kureyşlilerle, isteyenler de Müslümanlarla anlaşmaya taraf olarak kalabilecekler. Herhangi bir hırsızlık veya hıyanet olmaması şartıyla bu sözümüze sadık kalacağız.
1: Peygamberimiz evet dedi. Bizden onlara geri dönecek olanları Allah bizden uzak etsin. Onların yanından bize gelip geri çevireceğimiz kimselere gelince Allah onlar için elbette bir genişlik ve çıkar yol yaratacaktır.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.

0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
3: Radyo Hedef.
4: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
5: Ya ahir.
6: Ahirsin sen. Ahir. En son senin yanına dönülür. Başkalarının vefası sondan önce sonlanır. Ahirim sensin. Sen beni bildiğin için ahirimde de sonsuzluğa adayım. El üstünde tutulmaya, baş köşede oturtulmaya değerim.
3: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
7: Cabir'in Hazreti Peygamber'den gelen iki hadisi dinlemek için Şam'a ve Mısır'a gitmesi. Cabir bin Abdillah şöyle anlatıyor. Bana bir kişinin Hazreti Peygamber'den dinlediği bir hadisi naklettiği haber verildi. Bunun üzerine hadisi bizzat o adamın ağzından dinlemeye karar verdim. Bunun için de bir deve satın aldım ve adamın bulunduğu Şam'a doğru yola çıktım. Bir aylık yolculuktan sonra oraya ulaştığımda hadisi nakledenin Abdullah bin Üneys olduğunu öğrendim. Doğruca evine vardım ve kapıcıya "Git Abdullah'a Cabir'in kapıda beklediğini haber ver." dedim. O içerden "Abdullah'ın oğlu Cabir mi?" deyince "Evet" dedim. O zaman elbisesinin eteğine basa basa yanıma geldi. Hoş beşten sonra "Senin Hazreti Peygamber'den kısas hakkında bir hadis naklettiğini duydum ve bu yüzden de bir araya gelmezden önce ikimizden biri ölür korkusuyla bir deve satın alarak hemen buraya geldim," dedim. Bunun üzerine şunları anlattı. Bir gün Hazreti Peygamber, "Allah Teala kıyamet gününde insanları çırılçıplak, sünnetsiz ve bühm olarak haşredecektir," buyurdular. Bühmün ne demek olduğunu sorduğumuzda da, "Yanında hiçbir şeyi bulunmayan kimse demektir," dediler ve sonra da sözlerine şöyle devam ettiler. "Sonra Allah Teala uzak yakın tüm insanların işitebileceği bir sesle şunları söyler. Yargılayacak ve sorguya çekecek olan mülk sahibi benim. Cehennem halkından hiç kimse cennetliklerden birisinde bulunan en ufak hakkını almadığı sürece cehenneme atılmayacaktır. Aynı şekilde cennetlik olan hiç kimse bir tokat dahi olsa cehennem halkından birisinden hakkını almadıkça cennete girmeyecektir." Bunları dinlediğimizde, "Ey Allah'ın Resulü, biraz önce insanların çırılçıplak, sünnetsiz ve yanlarında hiçbir şey bulunmaksızın haşredildiğini söylemiştiniz. Peki insanlar neyi vereceklerdir?" dedik. Hazreti Peygamber, "Kısas ve hak alışverişi insanların iyilik ya da kötülükleriyle olacaktır. Borçlu olan kişinin sevabından alınarak hak sahibine verilir. Eğer sevabı yoksa, hak sahibinin günahının bir kısmı borçlunun üzerine yüklenir, buyurdular. Mesleme bin Muhallet şöyle anlatıyor. Mısır valiliği yaptığım sırada kapıcı gelerek, dışarıda devesinin üzerinde bulunan bir göçebe Arap seninle görüşmek istiyor, dedi. Kapıcıya, sor bakalım kimmiş, dedim. Dışarıya çıkan kapıcı, biraz sonra dönerek kapıdakinin Cabir bin Abdillah el-Ensari olduğunu söyledi. Bunun üzerine başımı pencereden çıkararak, ben mi aşağıya ineyim yoksa sen mi buraya gelirsin, diye sordum. O da, ne sen in ne de ben yukarı çıkayım. Duyduğuma göre sen müminlerin aybının örtülmesi hakkında Hazreti Peygamber'den bir hadis naklediyormuşsun. Buraya onu bizzat senden dinlemek için geldim, dedi. Evet, ben Hazreti Peygamber'in, kim müminlerden birinin bir aybını örterse, diri diri toprağa gömülen bir kızı kurtarmış gibi sevap kazanır, buyurduğunu işittim, dedim. Bu sözlerimden sonra Cabir bin Abdillah, devesinden inmeksizin gerisin geriye Medine'ye döndü. Ebu Eyyub el-Ensari'nin Ukbe bin Amir adlı sahabiden bir hadisi dinlemek için Mısır'a gitmesi. Ebu Eyyub el-Ensari, Mısır'da bulunan Ukbe bin Amir'in yanına giderek, ben buraya senden bir hadisi sormak için geldim. Hazreti Peygamber'in bunu söyledikleri sırada, orada bulunanlardan bir tek seninle ben hayattayız. Hadis, müminin ayıp ve kusurlarının gizlenmesi hakkındaydı. Fakat ben tam olarak hatırlayamıyorum, dedi. Ukbe de, Hazreti Peygamber, kim bir müminin aybını örterse, Allah da kıyamet gününde onun günahlarını örter, buyurmuştu, dedi. Bunun üzerine Ebu Eyyub hiç beklemeksizin Medine'ye döndü. Oraya vardığında da devesinin yükünü ve eğerini çözmeksizin bu hadisi halka nakletti. Ukbe bin Amir'in Mesleme bin Muhallede, başka bir sahabinin de Fedale bin Ubeyde gitmesi. Ukbe bin Amir, Mesleme bin Muhalled'in evine gitti. Kapıcıyla konuşurken, içeride bulunan Mesleme, onun sesini işiterek içeri gelmesini söyledi. Fakat Ukbe içeri girmeyerek, ziyaret için gelmedim. Hazreti Peygamber'in falan gün, kim kardeşinin bir aybını öğrenir de bunu kimseye söylemeksizin gizleyecek olursa, Allah da kıyamet gününde onun günahlarını örter, buyurduğunu hatırlıyor musun, dedi. Onun, evet hatırlıyorum, demesi üzerine de, ey Mesleme, işte ben sana bunun için gelmiştim, dedi. Sahabilerden biri, naklettiği bir hadisi, bizzat onun ağzından dinlemek üzere, Mısır'da bulunan Fedale bin Ubeyd'in yanına gitti. Oraya vardığında, Fedale'yi devesine yem verirken buldu. Fedale onu evine davet etti. Fakat o sahabi, ben seni ziyaret etmek için gelmedim. Bir gün seninle birlikte Hazreti Peygamber'den bir hadis dinlemiştik. Senin onu aklında daha iyi tuttuğunu işittiğim için geldim, dedi. Fedale'nin hangi hadisten bahsediyorsun demesi üzerine de falan hadisten diyerek hadisi söyledi. Ubeydullah bin Adi'nin hadis dinlemek üzere Hazreti Ali'ye gitmesi. Ubeydullah bin Adi şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Ali'nin bir hadis naklettiğini işittim. Bunun üzerine ben bu hadisi kendisinden dinlemeden vefat eder de başkasından da dinleyemem korkusuyla deveye bindiğim gibi o sırada Irak'ta bulunan Hazreti Ali'nin yanına gittim. Ubeydullah bin Adi şöyle anlatıyor. Yanına vardığımda Hazreti Ali'ye hadisi sordum. Bunun üzerine benden hiç kimseye söylemeyeceğime dair söz aldıktan sonra hadisi bana söyledi. İsterdim ki böyle bir söz vermemiş olsaydım da bu hadisi ben de sizlere söyleseydim. İbni Mesud şöyle diyor. Allah'ın kitabını benden daha iyi bilen birisinin varlığını bilseydim, onu görmek için çok uzun yolculukları göze alırdım. İbni Mesud şöyle buyurmuştur. Eğer bir kişinin Allah'ın

Allah'ın kitabını benden daha iyi bildiğini öğrensem, develerin gidebileceği bir yerde olduğu sürece onu görmeye giderdim. Hazreti Peygamber'in Ebu Salebe'yi seni güzelce eğitip terbiye edecek birisine teslim ediyorum buyurarak Ebu Ubeyde'ye göndermesi. Ebu Salebe şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e giderek, "Ey Allah'ın Resulü, güzelce eğitmesi ve terbiye etmesi için beni bir kişiye teslim et," dedim. Bunun üzerine beni Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'a teslim ederek, "Ben seni öyle bir kişiye teslim ediyorum ki, o seni güzelce eğitip terbiye edecektir," buyurdular. Ebu Salebe şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber beni Ebu Ubeyde'ye gönderdiler. Yanına vardığımda o Beşir bin Sa'd'la konuşuyordu. Beni gördüklerinde sustular. Bunun üzerine, "Ey Eba Abdillah, Allah'a yemin ederim ki, Hazreti Peygamber seni bana bu şekilde tarif etmediler," dedim. O zaman Ebu Ubeyde şunları söyledi. "Otur da sana ne konuştuğumuzu söyleyeyim." Hazreti Peygamber, "Şu anda içerisinde bulunduğunuz dönem peygamberlik dönemidir. Sonra bu yolu takip eden halifelik dönemi, ondan sonra da saltanat ve zorbalık dönemi gelecektir," buyurdular. Hazreti Peygamber'in ilmin ehil olmayanlardan öğrenilmesi kıyametin alametlerindendir buyurması. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, emri bil maruf ve nehyi anil münker, yani iyilikleri emredip kötülüklerden nehyetme ne zaman terk edilecektir?" diye sordum. "İsrailoğullarının başlarına gelen sizin de başınıza geldiğinde," buyurdular. Bu kez, "Ey Allah'ın Resulü, onların başına ne gelmişti?" diye sordum. Şöyle cevap verdiler. "Hayırlılarınız arasında yalancılık, kötüleriniz arasında da hayasızlık ve her türlü kötülük yaygınlaşır, yönetim küçüklerinizin, fıkıhsa rezillerinizin eline geçer." Hazreti Peygamber'e kıyametin alametleri soruldu. Şöyle buyurdular. Kıyametin alametlerinden birisi de ilmin küçüklerden öğrenilmesidir. Hazreti Ömer'le İbni Mesud'un ilmin büyüklerden alınması gerektiğini söylemeleri. Hazreti Ömer şöyle buyurdu. "Şunu iyi biliniz ki sözlerin en doğrusu Allah'ın sözüdür. Gidilecek yolların en güzeli Muhammed'in gösterdiği yoldur. İşlerin en kötüsü sonradan icat olunandır. Şunu da biliniz ki insanlar ilmi büyüklerinden aldıkları sürece hayır üzerindedirler." Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur. "Ben insanların ne zaman selamette ve ne zaman fesat içerisinde olacaklarını biliyorum. Fıkıh küçüklerden gelecek olursa büyükler onu kabul etmeye yanaşmazlar. Büyüklerden gelirse küçükler onlara tabi olurlar ve böylece her iki tarafta doğru yolu bulmuş olur." İbni Mesud şöyle buyurmuştur. "İnsanlar ilmi Hazreti Peygamber'in arkadaşlarından ve büyüklerinden aldıkları sürece hayır ve iyilik içerisinde olacaklardır. İlmi küçüklerinden almaya başladıkları günse helaklarının başlangıcıdır." İbni Mesud şöyle buyurmuştur. "İlim büyüklerinizde olduğu sürece hayır içerisinde olacaksınız. İlim küçüklerinize geçtiğinde onlar büyüklerinizi ahmaklıkla suçlayıp onlara değer vermeyeceklerdir." Hazreti Ömer'le Muaviye'nin ilmin ehil olmayanlardan alınmasını nehyetmeleri. Muaviye şöyle demiştir. "Dalaletin en katısına sahip olan kimse, Kur'an'ı tam manasıyla anlamadan okuyup, çocuklara, köle, kadın ve cariyelere öğreten ve bunların gerçek ilim sahipleriyle mücadelelere girişmesine sebep olan kimsedir." Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur. "Ben bu ümmet için imanı kendisini haramlardan sakındıran müminlerle fasıklığını açığa vuran fasıklardan korkmuyorum. Benim korkum Kur'an'ı sanki diline yapışmış gibi okuyup ezberleyen ve sonra da onu yalan yanlış
gelişi

0: güzel bir şekilde tevil eden kimselerdendir. Ukbe bin Amir'in çocuklarına, Hazreti Peygamber'in hadislerini ancak güvenilir kimselerden alınız diye vasiyet etmesi. Ukbe bin Amir, ölüm döşeğinde yattığı sırada oğullarına şunları tavsiye etti. Oğullarım, söylediklerimi iyi dinleyiniz ve öğreniniz. Sizi şu üç şeyden sakındırıyorum. Hazreti Peygamber'den geldiği söylenen sözleri sakın güvenilir olmayan kimselerden dinlemeyin. Aba bile giyecek olsanız kimseden borç almayınız. Kalplerinizi meşgul ederek sizi Kur'an okumaktan alıkoyacak şiirler yazmayınız. Hazreti Ömer'in Câbiye'de halka ilmi sahabilerin alimlerinden almalarını tavsiye etmesi. Hazreti Ömer, Câbiye'de halka bir hutbe irad ederek şunları söyledi. Ey insanlar! Kim Kur'an'dan bir şey sormak istiyorsa, Übey bin Kâb'a başvursun. Kim miras meselelerini öğrenmek istiyorsa, Zeyd bin Sabit'e gitsin. Kimin de fıkhi bir problemi varsa, o da Muaz bin Cebel'e müracaat etsin. Dünya malı isteyecek olanlarınızsa bana gelsin. Çünkü Allah Teala malı benim elime teslim etmiş ve beni ona dağıtıcı olarak görevlendirmiştir. Hazreti Peygamber'in ilim öğrenmek isteyen Saffan bin Assal'a iltifatta bulunmaları. Saffan bin Assal el-Muradi şöyle anlatıyor. Mescitte bulunduğu bir sırada Hazreti Peygamber'in yanına vardım. Kendisi kızıl bir abaya bürünmüşlerdi. Ey Allah'ın Resulü, ben bir şeyler öğrenebilmek için geldim, dedim. Bunun üzerine, ilim öğrenmek isteyenlere merhaba buyurdular. Ebu Said el-Hudri'nin ilim talep edenlere iltifatta bulunması. Ebu Harun şöyle anlatıyor. Biz Ebu Said el-Hudri'nin meclisine devam ederdik. Her gidişimizde bizi, hoş geldiniz. Hazreti Peygamber'in bize tavsiye etmiş olduğu kimselere merhaba diye karşılayarak şunları söylerdi. Hazreti Peygamber bizlere, insanlar size bağlıdırlar. Yeryüzünün çeşitli yerlerinden dinin hükümlerini öğrenmek için birçok insan size gelecektir. Ben size, yanınıza gelen bu insanlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum, buyururlardı. Ebu Said el-Hudri şöyle demiştir. Hazreti Peygamber bizlere, yeryüzünün çeşitli bölgelerinden birçok insanlar dinlerini sormak üzere size geleceklerdir. Size bu kişilere iyi davranmanızı ve kendilerine yer vermenizi tavsiye ediyorum. Onlara bildiklerinizi öğretiniz ve merhaba, yaklaşınız diyiniz buyurmuşlardır. Ebu Said el-Hudri, yanına gelen genç talebeleri, Hazreti Peygamber'in bizlere tavsiye buyurduğu kimselere merhaba diyerek karşılar ve şöyle derdi. Hazreti Peygamber bize sizin gibi olanlara yer vermemizi ve hadis öğretmemizi emretmişlerdi. Bizden sonra yerimize siz geçeceksiniz ve bu hadisleri halka nakledeceksiniz. Ders verdiği kişilere de eğer anlamadığın bir şey varsa bana sor. Çünkü benim için sana söylediklerimi anlamış olarak kalkıp gitmen, anlamaksızın ayrılmandan çok daha sevindiricidir, derdi. Ebu Hureyre'nin ilim öğrenmek isteyenlere iltifatta bulunması. İsmail şöyle anlatıyor. Bir gün hasta olan Hasan el-Basri'yi ziyarete gittik. Yatmakta olduğu odayı doldurduk. Bunun üzerine uzatmış olduğu ayaklarını toplayarak şunları söyledi. Bir keresinde biz de Ebu Hureyre'nin ziyaretine gitmiştik. Aynen sizin gibi odayı doldurduğumuzda o ayaklarını toplayarak şöyle demişti. Bir gün Hazreti Peygamber'in huzuruna girdik ve bulunduğu odayı doldurduk. Hazreti Peygamber bir yere yaslanarak ayaklarını da uzatmışlardı. Biz içeri girdiğimizde mübarek ayaklarını toplayarak benden sonra sizlere ilim talep etmek üzere bazı kimseler gelecektir. Kendilerine selam vererek sevgi gösteriniz ve bildiklerinizden öğretiniz buyurmuşlardı. Allah'a yemin ederim ki öyle kimseler gördük ki bunlar yanlarına vardığımızda bize ne selam verdiler ne sevgi gösterdiler ve ne de bir şeyler öğrettiler. Öğrenmek için gittiğimizde bize cefadan başka bir şeyi vermediler. Ebu Derda'nın her konuşmasının arkasından tebessüm etmesi. Ümmü Derda şöyle anlatıyor. Kocam Ebu Derda bir şey söyledikten sonra mutlaka tebessüm ederdi. Bir gün kendisine, "Böyle yapma, çünkü böyle yapmaya devam edersen sana deli diyeceklerdir," dedim. Bunun üzerine Ebu Derda, "Hazreti Peygamber bir şey söylediklerinde tebessüm ederlerdi. Bunun için ben de öyle yapıyorum," dedi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
2: olma. Şimdi reklamlar.
3: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da beyaz eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.

0: şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
1: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Hafid olan sen kendini yücelteni alçaltırsın. Kendini büyük bileni küçültürsün. Küçültürsün. Küçültürsün.
4: Ya hay.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
5: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, Kamer suresini tefsir etmeye devam ediyoruz. Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mücadelesinden bahsetmişti. Mekke'deki kafirlerin, müşriklerin Kur'an-ı Hakim'e olan öfkelerinden ve Kur'an-ı Hakim'in muhtevasından bahsetmişti. Sonra Müslümanlar nasıl mücadele edecekler? Bu çerçevede peygamber hayatlarından kesitler sunuyor. Önce Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan, bununla alakalı ayet-i kerimelerden bahsetmiştik. Nuh Aleyhisselam tam 950 yıl mücadele etti. Fakat sonunda Allah Teala kapıları açtı. Nuh Aleyhisselam muzaffer oldu, muvaffak oldu. Müslümanlar daralıyorlar. Allah Teala sürekli onlara yeni örnekler getiriyor ve bütün bu örnekler, her peygamberin mücadele tarzı farklı konularda, Müslümanlar nasıl bir hareket planı tayin edecekler, nasıl mücadele edecekler, nasıl engelleri aşacaklar, bunu da tayin ediyor. Burada ise Hud Aleyhisselam'dan bahsedecek. Cenab-ı Hak pek çok yerde peygamberlerden, onların kıssalarından bahsediyor. Araf suresinde burada anlatacağı, bize ifade buyuracağı Hud Aleyhisselam ve onun kavminden, Ad kavminden bahsediyor. Bütün peygamberler gibi Hud Aleyhisselam da kendi kavmine gidiyor, Ad kavmine. Onlara ilk olarak imanı anlatıyor. Yani Allah'tan başka kimselere kul olmayın diyor. Ve ilâ âdin ehâhum hûdâ. Ad kavmine de onların kardeşi Hud'u gönderdik buyuruyor. Kâle ya kavmi ibudullâhe mâ leküm min ilâhin gayruh. Bütün peygamberler bunu söylediler. Ey kavmim dediler, ey milletim dediler. Sizi yaratan Allah, yöneten Allah'tır. Ondan başka kimselere kulluk etmeyin, ibadet etmeyin. Bunu söylediler. Fakat peygamberlere ilk olarak mele dediğimiz o aristokrat kesim, o kadro karşı çıktı. قَالَ الْمَلَوُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ اِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ي سَفَاهَتٍ. Biz seni derin bir cehaletin, sefahetin içinde görüyoruz dediler. Mele, aristokrasi. Çünkü peygamberin söylediği haktı, adaletti, insaniyetti, topluma merhametin hakim olmasıydı, kadının kadın olarak yaşaması, çocuğun, mazlumun, kölenin, ezilenin, bütün bunların hukukunu peygamber dava ediyordu. Onun için onun hakikatine sefahat dediler. Peygamberin hakikatine cehalet dediler. Kâle ya kavmi leyse bi sefahatun. Bu sefahat değil, bu hakikat. Bu sizi şu kadar zamandan sonra, fethetten sonra yeniden nura davet ediş, Allah'ın cennetine, cemaline davet ediştir. Fakat orada bir karşı koyuş vardı. Şimdi muhtasar olarak anlatıyor bize. Yani zor zamanları yaşayan Müslümanlar, yoğun bakımdaki alemi İslam, onlar o Kur'an ve sünnet remzini taşıyan diriliş kanını bekliyorlar. Nasıl ayağa kalkarız? Acaba Müslüman olarak bu toplumda varlığımızı koruyabilir miyiz diye tereddütler yaşayanlara peş sıra hakikatin tabloları açılıyor. İşte 950 yıl sonra kazanan bir peygamber Nuh Aleyhisselam, şu kadar zaman sonra kazanan bir peygamber Hud Aleyhisselam. O halde başın dik tut ey Şam, Bağdat, Kahire, siz de kazanacaksınız. Sonunda bütün mücadelelerin nihayetinde La ilahe illallah diyenler kazanacak. Peki başlayalım ayet-i kerimeleri bu surede okumaya. Kezzebet adun fekeyfe kâne azâbi ve nuzur. Sure baştan sona bir inzar ikliminde yürüyor. İnzar ve nihayetinde muvaffakiyet, nihayetinde zafer, nihayetinde La ilahe illallah diyenlerin önündeki bütün engellerin kalkması. Sanki burada kudret elini görüyorsunuz. Daraldınız, gücünüz bitti, Ya Rabbi imdad eyle diyorsunuz. Semadan bir el iniyor, Müslümanların önünde ne kadar engel varsa onları tarumar ediyor. Bedir'de olduğu gibi, yani burada gelen melekleri görmüyorsunuz belki. İz tesagîthûne rabbekum festecâbe lekum ennî mumiddukum bi elfin minel melâiketi murdifîn. Bu şekilde değil ama Allah Teala'nın tecellisi, rahmetinin tecellisi, nusretinin tecellisi farklı şekil ve surette oluyor. Bazen gelenler melek, bazen gelenler yağmur, bazen rüzgar, bazen ebabil geliyor. Kezzebet adun fekeyfe kâne azâbi ve nudur. O Ad da yalanladı. Peki sonuç ne oldu? Hud Aleyhisselam'ı Allah'a davet etti. Onlar kendi yerlerinde, ataları dininde, ideolojilerinde kaldılar. Fekeyfe kâne azâbi ve nuzur. Nasıldı azabım? Nasıldı inzarım? Durabildiler mi? Ad devam ediyor mu? Şimdi onların enkazlarını görüyorsunuz. Enkazlarını göreceksiniz zalimlerin. Onların ayaklarına kapanmayın. Büyük dediğiniz bütün uygarlıklar Allahu Ekber'in karşısında yerlere serilecek. Fekeyfe kâne azâbi ve nuzur. Peki nasıl oldu bu? Her milletin, her asi toplumun helaketi farklı. Felaketi farklı. Yani şöyle yapamazlar. Allah Teala'nın azabı şuradan gelir, şu şekilde gelir. Ona karşı önlem alalım. Hep aynı şekilde gelse ona karşı da engel olamazlar. Yani ona karşı da bir önlem alamazlar. Ama yani onların tahmin etmedikleri, beklemedikleri yönden ve beklemedikleri şekilde gelir. İnna erselnâ aleyhim rihan sarsara. Biz onların üzerine soğuk bir rüzgar gönderdik. İnna erselnâ aleyhim rihan sarsara. Yani sarsara diye baktığınız zaman o kelimenin ahengi, harflerin insicamı, telaffuzuna baktığınızda rihan sarsara, yani bir sarsılma var. Şiddetli bir rüzgar, o rüzgarla kavrulan, yok olan bir milleti görüyorsunuz. Titreyen insanlar ve onun ardından cehennemin kapları, dünyada da kendilerine açılan adamlar. Sarsara fi yevmin nahsin mustemir. Nahsin uğursuz günde. Yani onlar adına uğursuz. Çünkü onların yeryüzünde son günleri. Fi yevmin nahsin mustemir. Bu müstemir, devam eden bir uğursuzluk. Ta cehenneme gidene kadar. Kabrin, kabirde uğursuzluk, mahşerde ve sonrasında cehennem. Fi yevmi nahsin mustemir. Yani onlar ölecekler, ölümleri onlar adına uğursuzluk. Ölünce cehenneme gidecekler. Ama Müslüman ölünce onun adına bir uğursuzluk olmaz. Çünkü ölüm onu peygambere, ölüm onu salih insanlara, ölüm onu inna lillahi inna ileyhi raciun, Rabbine götürecek. Ve enne ila rabbikel munteha, Allah'a dönüş. Artık orada kimseler onun hayatına, Allah'tan başka kimseler müdahil olamaz. Şimdi onların ölümünü Allah'a meydan okuyan, peygambere meydan okuyan, peygambere sefih diyen o topluluk, aristokrasi onların yok oluşundan bahsediyor. Yani bu kadar basit diyor, bu kadar basit. Siz tevekkül

tevekkül edin, teslim olun, kul olun, Allah yolunuzu sonuna kadar açacak. Peki nasıl olur? Tenzi'un nase keennehum a'cazu nakhlin munka'ir. Yani tenzi'un nase, onları Cenab-ı Hak Allah Azze ve Celle çıkarıyor. Keennehum, sanki onlar a'cazu nakhlin, hurmanın kökleri gibi, gövdeleri gibi munka'ir, yerden sökülmüş o hurmanın kökleri gibi, gövdeleri gibi Cenab-ı Hak onları o hale getiriyor. Tenzi'un nase, yani onlar çıkarıyor. Nereden çıkarıyor onları? Bu rüzgar esmeye başlayınca dehlizlere giriyorlar. Çukurlara, hendeklere, oralara giriyorlar. Oralarda saklanacaklar ya da el ele tutuyorlar. Saf halinde rüzgara karşı bir yekün oluşturabilmek için ağırlık oluşturup o halde kendilerini tutacaklarını zannediyorlar. Evler muhafaza edemediğinden kendilerinin bu halde, ama tenzi'un nase, o rüzgar yani o rih onları, insanları söküyor. Keennehum, sanki onlar a'cazu nakhlin munkayir. Nakhil aslında cemidir, çoğuldur, fakat onun lafzına bakarak sıfatı munkayir, o da müzekker geldi. Öyle yerden sökülen hurmanın kökleri gibi Allah Teala rüzgarda başlarını uçurduğundan dolayı geride kalan bedenlerini bize hurmanın gövdesi, başı, dalları kesilen gövdesi olarak anlatıyor. Yani o kadar güçlüydüler. Nerede başları? En şerefli organları. Onunla karar veriyorlardı. Onunla peygambere hücum ediyorlardı. Fekeyfe kâne azâbi enüzür. Gördünüz mü Allah'ın gücünü? İşte bakın, seyredin. Sodom Gomorra nerede? Nerede Roma? Nerede Bizans? Nerede Firavun? Ey Müslümanlar, neden kırılıyorsunuz ki? Neden onların gücü karşısında eğiliyorsunuz, eriyorsunuz, bükülüyorsunuz? Allah'a secde edişiniz, onun karşısında rükuda, kıyamda duruşunuz, onun manasına neden sadakat göstermiyorsunuz? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Bu sahnede kapanıyor. Kapanırken yeniden kainatın sahibinin izzetine yemin edişi var. Yani Allah Azze ve Celle sonrasında buyuruyor ki, işte Kur'an-ı Kerim'i ibret alsın insanlık diye böyle kolaylaştırdık. Yani yorulanlar, gücümüz bitti diyenler Hud Aleyhisselam'a baksınlar. Allah Teala'nın inayetiyle orada nasıl muzaffer olmuştur? Fehel min muddekir. Ey alemi İslam, ey kadınlar, çocuklar, delikanlılar, yaşlılar, bu gecenin sabahı yok mu diyenler, imdad dilenenler, fehel min muddekir. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri arasında dolaşıp da ibret almıyor musunuz? Yok mu ibret alan? İbret nazarıyla Allah Teala'nın ayetlerini okuyan. Peki bu sahnede kapanıyor. Ama Müslümanlar belki bu kadarla iktifa etmiyorlar. Mekke'de Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e direnen Bilal'ler var, Ammar'lar var, Habbab bin Eret'ler var, çocuklar var, kadınlar var. Hepsinin mukavemet gücü aynı değil. Dolayısıyla hakikati bir defa söylersiniz ama ikinci defa, üçüncü defa farklı zaviyelerden Allah Teala'nın kuvvet ve kudretini tarihten getirdiğiniz hakikatlerle anlatma makamı olabilir o makam. O halde o makamda Kur'an-ı Kerim bize farklı uygarlıklardan, farklı medeniyetlerden kesitler getiriyor. Şimdi burada da Salih Aleyhisselam var. Yine direnen bir topluluk var. Yine Cenab-ı Hak bize farklı surelerde Salih Aleyhisselam mücadelesinden bahsediyor. Araf suresine yine bakarsanız 73. ayet-i kerime, ve ila semude ahahum saliha. Semud kavmine de onların kardeşi, onların lisanını konuşan Salih Aleyhisselam'ı gönderdi Cenab-ı Hak, gönderdik buyuruyor. O da kale ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayru. O da diğer bütün peygamberler gibi söze la ilahe illallah'la başladı. Allah'a ibadete çağırdı. Hani diyordu ya Rabbi, bizim vazifemiz
اِنَّ اللّٰهَ اِبْتَعَثَنَا لِنُخْرِجَ النَّاسِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ اِلَى عِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَالَى. Bütün insanlığı kullara kulluktan Allah'a kul olmaya çağırmaya memuruz. Bütün peygamberler bunu söylediler. Fakat bunun öncesinde ne dediler? وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ dediler. Dünyalık bir şey istemiyoruz. Dünyalık ev, araba, hanlar, hanumanlar vesaire, böyle bir derdimiz yok. Sadece biz sizi kainatın sahibine kul olmaya davet ediyoruz. İşte orada bir mucize var, deve mucizesi. Burada da bahsediyor. Burada da sonra ihanet ediyorlar, mucize istiyorlar. Kayadan, dağdan bir deve çıkıyor. Onun içeceği bir gün var. Kuyudan ya da nehirden bir gün onlar su alacaklar. Bir gün o deve içecek. Fakat sonra o deveye tahammül edemiyorlar. O deveyi içlerinde en asi olan birisi kesiyor. Kesince Allah Teala onları helak ediyor. Oradan bahsediyor. Asi bir toplum. Peygamber onları kulluğa davet ediyor. Kulluğu reddediyorlar. Mucize, sonra mucizeyle onunla da alay ediyorlar. Peki bunlar da helak oldular. Salih Aleyhisselam kazandı. O halde Hak, aradan onlarca yıl geçse Hak muzaffer olacak. Çünkü Hakk'ın taraftarı Allah'tır. Hakk'ın taraftarı Müslümanlar, Hakk'ın sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Kezzebet Semudu bin Nuzur. O Semud kavmi, onlar da uyarıları, Allah Teala'nın tembihatını reddettiler. Kulluk olur mu dediler. Putlarımız var, efendilerimiz var, beylerimiz var. Onlar varken neden böyle bir hayatı kabul edelim? Fakalu ebeşeren minna vahiden nettebi'u. Dediler ki ebeşeren minna vahiden nettebi'u. Bizden bir beşere mi ittiba edelim? Bizim gibi çarşıda, pazarda dolaşan, çocuğu olan, eşi olan böyle birisine mi ittiba edelim? Hani Efendimiz Aleyhisselam'la alakalı da aynı şeyi söylüyorlardı. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Yani eğer Allah Teala peygamber gönderecekse niçin Taif'in ulusuyla Mekke'nin ulusu, bunlardan ikisinden birini göndermiyor da Abdullah'ın yetimini gönderiyor diye Efendimiz Aleyhisselam'a karşı bir tahammülsüzlük vardı. Her zaman da var. Şimdi de var. Küfür yobazları neden kuduruyorlar? Birisinin Müslüman olmasından diye. Senin yürüyüşünden, sakalından, Resulullah Aleyhisselam'a olan ittibandan, bir İslam kızının tesettüründen rahatsız olurlar. Allah'ın ayetlerini duymaktan rahatsız olurlar. Dün Efendimiz'den rahatsız olanlar, bugün adı Hasan, Hüseyin, Ahmet, Mehmet, Muhammed olan onlardan rahatsız oluyorlar. Neden rahatsız oluyorlar? Esas itibariyle Allah'a çağırdıklarından, onun yoluna davet ettiklerinden ondan rahatsız oluyorlar. Peki böyle dediler. İnna izel lefi zalali ve su'ur. Eğer biz sana ittiba edersek, teslim olursak, o zaman dalalette oluruz. O zaman cinnet halinde oluruz. O zaman bu dalalet, o zaman bu delilik olur dediler. Yani Allah'a kul olmayı cinnet kabul eden. Zaten onlar peygamberlere mecnun demiyorlar mıydı? Hazreti Nuh Aleyhisselam'a وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَزْدُجِرٌ mecnun demişlerdi. Aynı şey burada da var. Orada da Salih Aleyhisselam'a deli diyorlar. Yani onların size deli dediği noktaya gelene kadar iman noktasında, İslam noktasında, ittiba noktasında hala ciddi problemler yaşıyoruz demektir. Fakat ne zaman bütünüyle küresel güçler, Allah Resul düşmanları bize karşı teakkuz halinde olurlarsa, işte o zaman cinnet noktasına, yani kemal, imanda kemal noktasına ulaştık demektir. Yani kemalin belki en alt basamağı, netice itibariyle kemalin bir üst sınırı yok. Namütenahi bir yürüyüş hali var. اَوُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا. Dediler ki yani Allah Teala vahyi, kitabını içimizde buna mı indirdi? اَوُلْقِيَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا.
İçimizde başkanlar var, zenginler var, yani itibar ettiğimiz şahıslar var, şu kadar çocuğu olanlar var. Böyle adamlar varken, yani Allah Teala eğer vahyedecekse bula bula bunu mu buldu dediler. Müslümanla, Salih Aleyhisselam'la alay ettiler. Ya yani her zamanda, her dönemde bu tür tahkirler olur. Ya sakalla, ya takkeyle, ya sarıkla, ya İslam kadının kıyafetiyle, tesettürüyle, hep bu alaylar her zamanda, her mekanda olur buyuruyor kainatın sahibi. Bel huve kezzabun eşir. Hazreti Salih'e dair onların hükümleri, o yalancı dediler, eşir mütekebbir dediler, gururlu, kibirli, şımarık adam dediler. Bel huve kezzabun eşir. Se'alemûne gaden menil kezzâbul eşir. Yarın olacak, kabir olacak, ahiret olacak, cehennem olacak. Onları bekleyen Allah'ın nar bahçeleri var. Se'alemûne nar, yani cehennem bahçeleri. Se'alemûne gaden. Tehdit var tabi burada. Yani onlar yarın bilecekler, görecekler, tadacaklar, tadacaklar cehennemin azabını. Menil kezzâb. Kim yalancı, kim mütekebbir? İnna nursilun nâkate fitneten lehum fertakibuhum vastabir. Biz onlara imtihan olsun diye deveyi gönderdik. Mucize istediler. Kayadan çıktı. Fakat ona da saldırdılar. Fertakibuhum. Hazreti Salih Aleyhisselam'a bekle buyuruyor. Yani Müslümanlara da siz karşıdaki insanlarla, İslam'a hasım olanlar, düşman olanlar, onlarla hak batıl noktasında bir mücadeleye girdiğiniz zaman anında mukavemette bulunmayın. Bekleyin. Zamanı var, vakti var. فَرْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِيرٌ. Yani onları tarasut altına alın. Bekleyin, gözetleyin onları yani. Gözetleyin. وَاسْتَبِيرٌ diye Salih Aleyhisselam'a sabret. Sabırla, metanetle bekle. Tabi gözü kara olacak Müslüman ama aynı derecede de strateji sahibi olacak, bekleyecek vaktini. وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ. Yani yine Salih Aleyhisselam'a Cenab-ı Hakk'ın bu deve bağlamındaki talimatı, onlara haber ver. اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ. Kısme maksumun, yani o su aralarında bölünmüştür. Su kuyu suyu da olabilir, nehir suyu da olabilir. Küllü şirbin muhtadar. Her su nöbetinde sahibine o su hazır olacak. Küllü şirbin muhtadar. O nasibini gidecek, kendisi oradan almış olacak. Yani bir gün deve içecek, bir gün onlar içecekler, alacaklar. O suyu kullanacaklar. Şirbin, yani o su nöbetinde. فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَادَ فَعَقَرْ. فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ, hemen adamlarını, arkadaşlarını çağırdılar. فَتَعَادَ, o adam da asi işlerinde, en şakî olan, en zalim, en günahkar olan. فَتَعَادَ demek, yani şöyle diyebiliriz, kılıcı eline aldı, onu kesmeden önceki hazırlıkları yaptı. فَعَقَرْ, ya da yatırdı aşağıya kılıcı aldıktan sonra. فَعَقَرْ, ve öldürdü hayvanı. Kesti. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرُ. Peki Allah'a meydan okudular. Bu mucizeyi gördükten sonra yaptılar. Şimdi onların helak vakti geldi. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ. Nasıl oldu azabım? Nasıl oldu uyarılarım? Nerede Semud kavmi? Onların sadece geride kalıntıları kaldı. Yok oluşlarına dair emareleri, işaretleri görüyorsunuz. Peki nasıl oldu bunların yok oluşları? İnna arsalna aleyhim sayhate vahide. Sadece bir ses. Cibril'e ait bir sayha. Bir sayha ile Allah'a meydan okuyan o kavim helak oldu. O kadar işte. Yani siz ey ehli iman, bizim tanklarımız şu kadar, topumuz bu kadar, hava gücümüz, filomuz vesaire. Bunlar dünyaya meydan okumak için kafi değil, yeterli değil. Alim İslam'ın mahkumiyeti, mazlumiyeti asırlar boyu devam eder demeyin. İşte inna arsalna aleyhim sayhaten vahide. Yani çok sesler değil, bir ses, bir sayha Cibril'e ait.
bir sayha ile Allah Teala bir uygarlığı hak ile yeksan eder. Fekanu keheşimil muhtadir. Muhtadir aslında o hayvanların ağlını yapan, muhtadir. Hayvan ağlını yapan, hadire denilen o yeri yapan. Peki ne oldular? Fekanu döndüler, fekanu oldular. Keheşim, heşim o ağlı yaparken, ağlı yapan kişinin o etrafa ağaçlardan alıp da dikmiş olduğu kazıklar veya onların kuruyan o kazıklar, ağaçların gövdeleri, ağaçların dalları veya yaprakları, netice itibariyle bu ses Allah'a meydan okuyan o kavmi ağıl yapan kişinin ağılın etrafına koymuş olduğu o kuruyan dallara, kuruyan yapraklara çevirdi. Yok oldular, eridiler. Eritir kuvvet ve kudret. Eğer Allah Teala'dan olursa o kuvvet ve kudretin karşısında kimse duramaz, eritir Cenab-ı Hak. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Size güçlü bir kavimden bahsettik. Onlara mucizeler geldi. Fakat bütün bunlara rağmen Salih Aleyhisselam'a dediler ki senden peygamber olur mu? Sen aristokrasiye ait değilsin ki. Sen üst sınıfa mensup değilsin. Baban falan. Eğer peygamber olsaydı yani bizim malından, makamından dolayı itibar ettiğimiz bir aileden gelmesi gerekirdi dediler. Aşağıladılar, rengine baktılar, soyuna baktılar. Ondan dolayı tahkir ettiler kendi milletinden gelen Salih Aleyhisselam'ı. Peki biz size bu tür yaşanmış olaylardan hareketle hadiseyi anlatıyoruz ki müşahhas olsun, herkesin anlayacağı seviyeye taşıyoruz. Allah'ın kudretini görün. O kudretin hala yansımaları yeryüzünde devam ediyor. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ. Öğüt almak için kolaylaştırdık. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Ey alem-i İslam, öğüt almayacak mısınız? İbret almayacak mısınız? Yani yıkılıyoruz, dökülüyoruz, kırılıyoruz. فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ ayeti tutuyor bizi yakamızdan. Ayağa kalk diyor, ayağa kalk. Yıkılmak yok. Ölene kadar, ölüm meleği gelene kadar burada duracaksın. Bu yürüyüş devam edecek. Eğer buna baktın, bu kadarı kafi gelmediyse, o kadar derin bir yaramız var ki, hastalık bizi o kadar kuşatmış, birkaç tane kapsül aldığınız zaman kafi gelmiyor deva için. Şimdi Lut Aleyhisselam'dan, onun kavminden getirecek. Kezzebet kavmu Lut'in bin nuzur. Kezzebet, onlar da yalanladılar. Kezzebet kavmu Lut'in, Lut Aleyhisselam kavmi de bin nuzur, Allah Teala'nın uyarılarını onlar da reddettiler. Onlar da dikkate almadılar. Şimdi burada Cenab-ı Hak yine Lut Aleyhisselam bize anlatıyor. Ne yaptı? Nelerden bahsetti? Nasıl bir mücadele tarzı vardı? Bu Kamer suresinde muhtasar olarak bahsediyor. Farklı yerlerde, şu arada burada Araf suresinde farklı cihetleriyle anlatıyor. 80. ayet-i kerimede وَلُوْتًا اِذْ قَالَ الْقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ. Yani hatırla diyor Lut Aleyhisselam'ı. اِذْ قَالَ الْقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Yani öyle bir şey yapıyorsunuz ki onu mu yapacaksınız? Alemde sizden önce onu kimseler yapmadı. Yok, misaliniz yok, örneğiniz yok. Felakete o kadar daldınız. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ. Kadınları bırakıyorsunuz, erkekler erkeklerle beraber oluyor. بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. Müsrif bir topluluğu. Yemek fazla yiyince israf olur. Yemeğe tecavüz ediyorsunuz. Bedene tecavüz ediyorsunuz. Bunlar hayata tecavüz ediyorlar. Kadın erkekle beraber olur. Nikah kıyarlar. Aile olur. Peki erkekler erkekle beraber olunca bunlar insan nesline tecavüz ediyorlar. Artık orada insan hayatta kalamaz. Bel entum kavmun musrifun. Peki onlar ne diyorlar? Çıkarın diyorlar. Kimi çıkarın diyorlar?
Lut aleyhisselamı kalu ahricuhum min karyetikum. Yani kalu

nedir? Yani taş taşıyan rüzgar. Taş taşıyan rüzgar. İnna arsalna aleyhim hasiben illa ale Lut. Onlara içinde taş olan, taşı getiren rüzgar gönderdik. Sadece oradan Lut aleyhisselamın ailesi kurtuldu. Hanımı hariç tabii. Hanım da onlardandı. Onlarla beraber hareket ediyordu. Hanımı da onlarla beraber helak oldu. Neceynâhum bisahar. Bir seher vakti onları kurtardık. Lut aleyhisselamı ve ailesini. Ni'meten min indina. Allah'tan. Yani katımızdan bir nimet olarak. Ama arsalnâke illâ rahmetel lil âlemîn. Peygamberler bütün bir alemlere rahmet, bütün bir beşeriyete nimet. E şimdi o nimetin sahibine Allah'tan bir nimet, ni'meten min indina. Katımızdan bir nimet, ihsan, lütuf olarak kurtardık bir seher vaktinde. Yani bunun aslında eğer belli bir seher olsaydı o zaman gayrimunsarif olarak bir sahara diye gelecekti. Belli bir sabah, herhangi bir seherde seher, o bil esharihum yestağfirun, fecirden önceki o vakit, öyle bir vakitte kurtardık buyuruyor. Kezalike nezzi men şeker. İşte şükredenleri Allah'a diliyle, kalbiyle, eliyle, bütün organlarıyla, bütün hasseleriyle yönelen kullarımızı böyle mükafatlandırırız. Ve lekad enzerehum betşetena. Lut aleyhisselam'dan bahsediyor. Yemin olsun ki onları uyardı. Enzerehum faili Lut aleyhisselam. Betşetena, bizim gücümüzle, kuvvetimizle Allah Teala'nın karşısında duramazsınız. Asi olmayın. Sizden öncekiler gibi sizi de helak eder buyurdu ama dinletemedi Hazreti Lut aleyhisselam. Fetemarav bin nuzur. Onlar uyarılara meydan okudular, mücadele ettiler, inkar ettiler, reddettiler bu uyarıları. Bu kadarla kalmadılar. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا اَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِ وَنُذُرُ. Yani yine Cenab-ı Hak bize yeminle ifade ediyor. Onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki, haddi o kadar aştılar. Peygamber Lut aleyhisselamın evine kim gelse, erkek gelse, kapıya dayanıyorlar, duvarlara tırmanıyorlar, onları istiyoruz diyorlar. Peygamber dışarıya çıkıyor, anlatıyor, ikna ediyor. Kadınlar var diyor, kızlarım var diyor. Ama fakat onlar o kadar ileriye gittiler ki artık tecavüzde son nokta. Fuhşiyatta, küfürde, inkarda son noktaya geldiler. Hazreti Lut aleyhisselam evinde Allah'ın melekleri var. O melekler var fakat bilmiyorlar, onları insan zannediyorlar. Onları istiyorlar. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا اَعْيُنَهُمْ. Allah Teala onların a'yunahum, gözlerini sıvazlıyor. Yani gözle, yüzle baktığınız zaman tek nokta bir gözün olduğu yerde bir yarık yok. Kapatıyor oraları, dümdüz oluyor. Belki başlarının arkası gibi oluyor. Fetamasna a'yunahum, ve melekler diyorlar ki fezuku azabi ve nuzur. Yani Allah adına melekler onlara şimdi benim azabımı ve uyarılarımı tadın, görün nasıl oluyor felaket. Yürüyemez hale geliyorlar. Evin içinden dışarıya çıkamıyorlar. Kapıyı bulamıyorlar. Bir anda gözlerini kaybediyorlar. Gece bu oluyor. Gece gözlerini kaybediyorlar. وَلَكَ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِيرٌ. Sonra onlara وَلَكَ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً, yemin olsun ki sabah onlara عَذَابٌ مُسْتَقِيرٌ. Mustakirun, daimun, yani sonsa kadar devam edecek bir azap geldi. Neden daimun? Çünkü azapla gittiler. Kabirde azap var ve sonra ahirette onları bekleyen ebedi bir azap var. Fezuku azabi ve nuzur, tadın benim azabımı, görün uyarılarımı, talimatlarımı. Onlara uymayanların sonu nasıl olur? Yine bu tabloda kapanıyor Lut aleyhisselama dair. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنِ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Yani Kur'an-ı Kerim'i biz kolaylaştırdık. Şimdi yürüyorlar sokaklarda. Erkekler, erkeklerle evlenelim. Kadınlar, kadınlarla evlenelim diye yürüyorlar sokaklarda. Peki

Bu ayet kelimede Araf suresinin 81. ayetinde innekum letetunar ricale şehvesen min dunun nisa. Yani bu aymazlıkları, bu fuhşiyatı, bu isyanı, bu tuğyanı yapıyorlar sokaklarda ve siz de ey ehli iman, insanlığın felaketine, Allah'ın bir milleti yok etmesine sebep olan bu masiyeti seyrediyorsunuz. Basit bir ameliye, basit bir hareketmiş gibi seyrediyorsunuz. Müslümanlar teyakkuz halinde, Müslümanların içinde bulunduğu devlet, toplum, siyasi bütün teşekküller, bütün müesseseler, ailemi çiğnetmem, evimi çiğnetmem, geleceğimi, istikbalimi, yarınlarımı çiğnetmem diye bu fuhşiyata, fuhşiyatı ilana, insanlığı fuhşiyatı davete sessiz kalamazlar. وَلَكَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Helak olan Lut kavmine bakıp ibret almıyor musunuz? Bu belayı bu toplumdan, yeryüzünden, insanlığın, insanlık aleminden çıkarmak için, ihraç etmek için ey alemi İslam, nasıl çalışmanız var? Neler yapıyorsunuz? فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. İbret almıyor musunuz? Eğer almıyorsanız o zaman sokaklarınızda İşte binlerce insan, binlerce haydut, ailenin düşmanı, nesillerin düşmanı böyle yürürler ve siz de bunu seyredersiniz. Siyasi bir tablo var önümüzde. Burada Firavun'dan bahsedecek. Belki en zalim devlet başkanı, en zalim devlet, hep enlerden bahseder Kur'an-ı Kerim. En ahlaksız toplumdan bahsetti Lut Aleyhisselam toplumu. Şimdi en zalim, en canavar, en merhametsiz, en şaki toplum Firavun'un toplumu. Bir asa Kızıldeniz'i yarıyor, Musa Aleyhisselam karşıya geçiyor ve orası helak oluyor. Yani diyor ki bir dünya hesabı var, madde hesabı var, bir de Allah'ın hesabı var. Madde hesabıyla baktığınız zaman Firavun Musa Aleyhisselam'a galip olur. Ama bir de Allah'ın hesabı var. İşte oradan baktığınız zaman aziz olan, her şeye muktedir olan kainatın sahibini görürsünüz. Bir anda galipler mağlup olur. Bir anda ezilenler haklarını zalimlerden alma noktasına gelir. O zulümlerin hesabını sorma noktasına gelir. Peki yine yeminle Cenab-ı Hak Firavun'dan, onun zulüm sisteminden muhtasar öz ifadelerle bahsedecek. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ buyuruyor. Yine emin olsun, and olsun ki izzetimize, Firavun'un ailesine, Firavun'un devletine, toplumuna uyarılar geldi. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا. Bütün ayetlerimizi, bütün talimatlarımızı inkar ettiler, reddettiler, olmaz dediler. Mısır'ın şehirlerinde Allah'ın ayetleri uygulanamaz dediler, inkar ettiler. فَأَخَذْنَاهُمْ اَخْذَ عَز۪يزٍ مُقْتَد۪يرٍ. Peki şimdi burada madde planında güç, Firavun'un gücü. Yani baktığınız zaman bir orantısızlık var. Nasıl durabilir ki Musa Aleyhisselam Firavun'un karşısında? Ama devreye Allah'ın kudreti giriyor. O kudret elini görüyorsunuz. Peki o kudret elini size gösteren kavramlar, ifadeler hangisi? اَخْذَ عَز۪يزٍ مُقْتَد۪يرٍ. Aziz olan, mülkünde galip olan, kararları asla veto edilemeyen, muktedir olan, dilediğini dilediği gibi yapan Allah'ın kuvveti devrede şimdi. O kuvvet, onu seyrediyorsunuz. Sanki o kuvvet müşahhas, mücessem bir hal alıyor. فَأَخَذْنَاهُمْ. Onları derdest etti, yakaladık, kaçamaz bir halde, kurtulamaz bir halde, önlem alamaz bir halde. فَاَخَذْنَاهُمْ اَخْذَ عَز۪يزٍ مُقْتَد۪يرٍ. O azizin, muktedir olan Allah'ın yakalaması. فَاَخَذْنَاهُمْ. İşte o halde onları derdest ettik buyuruyor. Mekke'ye dönüyor, bütün dünyaya dönüyor. Ey ehli iman, dinlediniz Nuh Aleyhisselam'a, Hud Aleyhisselam'a, Salih Aleyhisselam'a, Lut Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, onların yaşadığı zamandaki, coğrafyadaki,
zalimlerle olan mücadelelerine, neticede Allah'ın kudret elinin devreye girmesiyle zalimlerin helak olmasına baktınız. Şimdi dünyaya bakın, yaşadığınız coğrafyaya bakın. Alın bu ayetleri, yaşadığınız zamana uygulayın. Ekuffarukum hayrun min ulaikum. Sizin kafirleriniz bunlardan daha mı hayırlı? Sizin kafirleriniz bunlardan daha mı güçlü? Sizin kafirleriniz bunlardan daha mı cesur? Sizin kafirleriniz size nispetle bunlardan daha mı çok? Ekuffarukum hayrun min ulaikum. Bunlardan. Peki o zaman neden korkuyorsunuz ki? Neden umutsuzluğa, neden yese mahkum oluyorsunuz? Neden Allah ve Resul davasını anlatırken bu kadar stratejiler yapıyorsunuz? Yani bu kadar yüreksiz davranıyorsunuz. Emlekum beraetun fizzubur. Yoksa sizin için emlekum beraetun fizzubur. Kitaplarda bir beraat mı var? Kurtuluş mu var? Konuş ey Mekke diyor. Konuş ey dünya. Neden sessiz? Neden Kur'an-ı Hakim'in bu çağrısına, bu sorusuna cevap vermiyorsun? Ekuffarukum ey Mekke. Cevap verin. Onlar durduramadılar. Siz durdurabilecek misiniz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri ashab-ı kiram efendilerimiz Mekke'de işkence görürken okuyorlardı. O halde siz de tam o zamanı şimdi okuyun bu ayetleri. Ama onlar gibi inanarak okuyun. Em yekulune nahnu cemi'un muntasir. Yoksa onlar şöyle mi diyorlar? Yekulune diyorlar ki nahnu cemi'un muntasir. Tamamımız, istisna olmadan bütün zalimler, bütün kafirler, bütün peygamber düşmanları, bütün Allah düşmanları, hepimiz muzafferiz. Kimse, hiçbir güç bizim karşımızda duramaz. Öyle bir ittifakımız var ki ehli imanı, ehli İslam boğmak için, yok etmek için Rusya, Amerika hepsi, biz karşıda Müslüman var. Her ne kadar aramızda sorunlar olsa da imana karşı, İslam'a karşı biz ittifak ettik. Em yekulûne nahnu cemî'un muntasir. Böyle mi diyorlar? Söylesinler. Siz Mekke'yi yaşıyorsunuz. Bugün alem-i İslam Mekke'yi yaşıyor ama Mekke'nin imanından mahrumuz. Zaman, şartlar itibariyle aynı konumdayız ama Bilal'imiz yok, Ammar'ımız yok, Yasir'lerimiz yok, Sümeyye'lerimiz yok, ya da varsa da o keyfiyette değiller, o derinlikte değiller. Seyuhzemul cem'u ve yuvellûne dubur. Firavun'u dağıtan, Lut kavmini yok eden, Hud aleyhisselamın karşısındaki düşmanları helak eden Allah azze ve celle, onun vaadi var. Seyuhzemul cem'u. O ittifaklarına güvenen bu zalimler, onların gücü de dağılacak. Seyuhzemul cem'u. Çökecek bu asrın yarasa yuvaları. Müslümanlar Allahu Ekber sesleriyle oraları da tarumar edecekler. Eğer ezanları okuyacak Bilallerini bulabilirlerse Allah fecri gösterecek. Seyuhzemul cem'u. O ittifak dağıtılacak. Yani ittifak, Amerika Suriye'de, Rusya orada, İngiltere orada. Ne kadar zalim, ne kadar kafir, ne kadar dinsiz varsa hepsi orada. Teslim olmayın. Allah var. 950 yıl sonra Hazreti Nuh'a imdad eden Allah var. Feda rabbahu enni mağlubun fentasir. De ki ya Rabbi, işte benden bu kadar. Dinini sana bırakıyorum. 950 yıl sonra artık bugün tek cümle konuşamayacak, tek adım atamayacak hale geldim. Seyuhzemul cem'u. O topluluk dağıtılacak, hezimete uğrayacak. Ve yuvellûne dubur. Ve onlar arkalarını dönüp kaçacaklar. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz, ashab-ı kiram, Bedir'de Allah Resulü aleyhisselam, Mekkeliler hezimete uğradılar. Kaçarken Efendimiz'i gördüler ki Mekke'de nazil olan bu ayeti, Mekke ittifak ordusu Bedir'de dağıldığı zaman peygamber onların ardında okuyordu. Eğer inanırsak Allah Teala onların ittifakların dağıldığı gün bu ayetleri okumayı bize de nasip edecek. Seyuhzemul cem'u ve yuvellûne dubur.
zor zamanlarda bu ayeti hakikati

bütün varlığımızla, hücrelerimizle iman ederek, o gün için çalışarak okumayı da Allah Teala bize ihsan buyursun. Peki bu kadar yetecek mi onlara? وَلِسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهَا وَاَمَلْ. Bilakis onların asıl azabı اَسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ, yani azaplarıyla alakalı onların asıl randevuları kıyamette olacak. Kıyamet kopunca olacak. وَالسَّاعَةُ اَدْهَا, اَدْهَا مِنْ كُلَّ عَذَابٍ, bütün azaplardan, bütün azap şekillerinden daha dehşetli olacak. وَاَمَرْ, bütün azap şekillerinden daha acı olacak. Komşular diyorlar ki Ebu Hanife rahmetullahi aleyh Kur'an-ı Kerim'i namazda okur, bazen bir ayet-i kerimeye takılır, sabaha kadar ağlar, o ayeti okur, tekrar ederdi ta fecre kadar. Bir gecede bu ayet-i kerimeye dili takılıyor derken hep o ayet tekrar ediyor. وَالسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهَا وَاَمَرْ, yani ahiretin dehşetinden bahsediyor. اِنَّ الْمُجْرِم۪ينَ fi dalalin ve su'ur, mücrimler, kafirler, onlar dalalette, onlar cinnet halinde, yani onlar dalalette ve su'ur, sa'ir kelimesinin çoğulu olarak alırsak, onlar niranda, onlar cehennemde, cehennemin azabında. Halleri nasıl olacak? Onun ayrıntısına iniyor. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرْ. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ, cehennemde sürüklenecekler. عَلَى وُجُوهِهِمْ, o İslam'a sebbederken, küfrederken, peygamberi hakaret ederken yüzleri, o yüzlerindeki ağızları, İslam'a nefretle baktıkları o gözler, bütün bunları içine alan yüzleri yerde, cehennemde sürünüyor olduğu halde olacaklar. Denecek ki onlara, ذُوْقُوا مَسَّ سَقَرْ, sakar cehennem, cehennemin dokunuşunu tadın, tadın Allah'ın azabını. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرْ, işte biz her şey bir kader dairesinde, ezeldeki bir nizam dairesinde yarattık. Külle şeyin halaknahu, küllenin onu nasbeden halaknanın tefsir etmiş olduğu bir fiil. Yani her şeyi biz ezelde muhkem değişmeyen bir kader dairesine yarattık. Bakın Nuh aleyhisselama, Hud aleyhisselama, Salih aleyhisselama, eğer böyle bir nizam olmasaydı sonunda peygamberler, hep peygamberler kazanabilir miydi? Hep hak kazanabilir miydi? Bu mücadelenin nihayeti hep Allah'ın nurunu tamamlamasıyla olacak. Hep la ilahe illallah'ın galibiyetiyle olacak. İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Allah Teala peygamberler gibi nebevi menhecimiz olursa bizim için de bu hüküm tecelli edecek. Peki olur mu? Olur. Nasıl olur? وَمَا أَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَارِ, bizim emrimiz, bizim talimatımız اِلَّا وَاحِدَةٌ, yani اِلَّا كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ, tek bir kelime, o da kün, ol demek. كَلَمْحٍ بِالْبَصَارِ, göz ucuyla bakmak gibi, sürati anlatıyor bize. Yani ne kadar hızlı olur bu? Eğer Allah Teala batının, zalimlerin, eşkıyaların, Müslümanların kanına hemen bu zalimlerin yok oluşuna dair hüküm verdiyse bu kadar. Tabii ki siz bu yok oluş için mücadele edeceksiniz, bütün peygamberlerin yaptığı gibi. وَمَا أَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ, kayıtsız şartsız teslimiyeti anlatıyor bize. İnsan kime teslim olur? Güçlüye. Neden Afrika'daki küçük devletler, Asya'dakiler, neden küresel eşkıyanın yanında yer almakla iftar ediyorlar? Çünkü onlar güçlü. Onların yanında değil de karşılarında olurlarsa siyaseten varlıklarını devam ettiremeyeceklerini zannediyorlar. Peki Cenab-ı Hak bize gücünü anlatıyor işte. Var mı böyle bir kuvvet? İşte bu Allah'ın tarafında, onun safında, onun kitabının muhatapları, onun kitabının müminleri olmak. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, Allah'ın taraftarları neticede
onlar

0: kazanacaklar. Onlar felaha erecekler. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا اَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Ya yemin olsun ki izzetime, bunlar oldu yine olacak. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا اَشْيَاعَكُمْ Onların benzerleri, onlar yüzlercesini helak ettik. Dayanabilir mi Ebu Cehil? Dayanabilir mi kıtalar dolaşan bu asrın Ebu Cehilleri? فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ Helak olanlara, Lut kavmine, Ad kavmine, Semud kavmine bakıp ibret almayacak mısınız? Lut aleyhisselamın kavmine bakıp ibret almayacak mısınız? وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ Yaptıkları her şey, onların, o kafirlerin yaptığı her şey istisnasız. Onların tamamı kayıt altına alınmıştır. Melekler onları yazmıştır. Gidince açılacak önlerine. İkra kitabek. Oku amel defterini diyecekler onlara. Yani burada bitmedi. Ahiret var. Burada yaptıklarının orada hesabını verecekler. O kadar ki o kullu sagiri ve kebirin mustatar. Küçük büyük ne yaptıysa hepsi satır satır yazıldı. Satır satır kafirlere, zalimlere sorulacak. Tek tek Suriye'de ölen her çocuk sorulacak. Irak'ta tecavüze uğrayan her kadın sorulacak. Bosna'da kurşunlanan, babasının gözü önünde kurşunlanan çocuklar, kadınların gözleri önünde kurşunlanan erkekler. Onlar teker teker sorulacak. Ve kullu sagiri ve kebiri mustatar. Hepsi satır satır gelecek. Irak dosyası, Şam dosyası, Bağdat dosyası, Arakan dosyası gelecek. Sisi'nin dosyası gelecek. Rabia'nın dosyası, esmaların, mazlumların, zalimlerin, katillerin, Müslümanların, kafirlerin, bütün bunların her birinin ayrı ayrı dosyası gelecek. Ama bu makam kafirlerin dosyalarının gelme makamı. Onu anlatıyor bize. Yani siz ruhunuzu ferah tutunuz. Allah Teala dünyada da ahirette de bütün bu zulümlerin hesabını soracak, intikamını alacak. Ve kullu sagiri ve kebiri mustatar. Sure bitiyor. Zalimlerden, onların son tahlilde felaketinden bahsetti. Hak kazanacak. Peki hakkın taraftarları ahirette onlar nerede olacaklar? İnnel muttakine fi cennati ve nehar. Müslümanlar innel muttakine fi cennati ve nehar muttakiler. Yani dünyada yürürken dikenli yolda yürür gibi gidenler, onlar cennetlerde olacaklar. Onlar nehirlerin kenarlarında olacaklar. Fi mak'adi sıdkin inde melikim muktedir. Fi mak'adi sıdkin, yani böyle hak meclislerinde, hakkaniyet meclislerinde, sadakat meclislerinde razı olacakları makamlarda olacaklar. O makamlar da inde melikim muktedir. Melik olan, sözüne kimsenin itiraz edemediği, muktedir olan Allah'ın huzurunda olacak. Mekansal olarak değil de itibar olarak, şeref olarak, ihsan olarak, lütuf olarak, işte o Allah'ın katında, o melikin, melik muktedir olan Allah Teala'nın huzurunda. Peki neden bu makamda fi mak'adi sıdkın hende melikim muktedir buyuruyor? Siyasi mücadelelerden bahsetti. Müslümanların mazlumiyetlerinden, mağduriyetlerinden bahsetti. Gözyaşlarından, hezimetlerinden. Ve sureyi bitirirken siz meyus olmayınız, siz mahzun olmayınız. Bu dünyanın sahibi melik olan Allah'tır. Muktedir olan Allah'tır. Zaman gelince, yarasaların gecelerinin bitme anı gelince, her yandan, dünyanın dört bir köşesinden Allahu Ekber'leri duyacaksınız. Roma son bulduğu gibi bu zalimlerin iktidarı da son bulacak. İşte ahirette de siz böyle bir istikbal bekliyor. Cenab-ı Hak Kamer suresinin sondaki Allah Teala'nın bu müjdesine, bu ihsanına nail olmayı, peygamberlerin bu mücadelesine, bu menhecine ittiba edip böyle bir hayat yaşayıp zalimlerin devrildiği günü, zalimlerin devriliş mücadelesinde hayatımız boyunda yer almayı, ve sonrasında da onların devrilişini görmeyi, ümmetin hürriyetine tanık olmayı, o hürriyet kervanda yürümeyi ve sonunda da cennete, cemalullah'a nail olmayı Rabbim hepimize ihsan buyursun. Estağfurullah ve etûbü ileyh. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
6: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyiliköncüleri.org.
7: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
8: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
10: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
11: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
12: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
13: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
14: Zorunlu yayın.
13: güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı

0: kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Ya Halik.
2: Halik olmasaydın sen, yaratmasaydın beni, bizi, yokluğun varlığa yüzü tutmazdı. Var etmeseydin güzelleri, aynaların yüzü hep asık kalırdı. Yaratmasaydın güzelleri, aşıkların cümlesi çöllerde leylasız kalırdı.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Thank you.

السلام على قادر.

Allah'a emanet olun.

Yeah, dude.

Allah'ım.

وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا

Vatan nerede? Yala.

وإن

Years.

Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüş

0: Gününüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikönceleri.org.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da beyaz eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
9: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
10: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
8: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
10: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
7: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
13: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
14: Anne ve babamın hayatına namazı nasıl taşıyabilirim?

Soru benim için çok heyecan verici bir soru. Yani düşünebiliyor musunuz? Ortada bir evlat var, kendisi namaz kılıyor, imanı anlamış, imanı içselleştirmiş. Ama kendi anne ve babası için de yanan bir evlat var. Yani böyle bir evladın değil sadece eli, inanın ki ayağı öpülür. Ben böyle soru soran kardeşlerime zaten bambaşka bir haller sergiletiyorum. Çünkü onlar hak ediyorlar. Kendi anne ve babasının imanı için, namazı için çırpınan her bir çocuk İbrahim Aleyhisselam'ın talebesidir. İbrahim Aleyhisselam'ın inşallah övgüsüne mazhar olacak bir güzellik ortaya koymaktadır. Bir kere bu takdirimi sorunun başında ortaya koymak istiyorum. İkinci bir hususa geçelim. Davet meselesi zor bir mesele benim güzel kardeşlerim. Çünkü davet o kadar ağır bir yük ki o yükü ortaya koyabilmek ve gerçekten davetin ahlakına uygun bir biçimde bazı şeyleri sergileyebilmek kolay bir şey değil. Bu zorluğun yanında bazen taraflar değiştiğinde zorluk biraz daha farklı bir boyuta gelmiş oluyor. Mesela davet zor, küçüğün büyüğe daveti daha zor. Davet çok zor, kadının erkeğe yani diyelim ki hanımın beyine daveti daha zor. Davet zor, talebenin hocanın davete ihtiyacı olmaz mı? Bazen gerçekten hocaların da olur ama talebenin hocaya daveti daha zor. Davet zor mesela, fakirin zengine daha zor. Ve davet zor, anne ve baba yani evladın anne ve babaya yapması daha zor. Ama bu zorluğu aşabileceğimiz çok güzel bir örnek var önümüzde. O örnektir işte Hazreti İbrahim örneği. Hazreti İbrahim inkarcı babasına Azer'e bir davet örneği ortaya koyarak bu meselede bize rehberlik yapıyor. Onun için anne ve babasının inanç noktasında, ibadet noktasında sıkıntılar içerisinde olan her bir kardeşim, ister bu hanım kardeşim olsun, ister erkek kardeşim olsun, Hazreti İbrahim'in üzerinden bu örnekliliği çok ciddi bir biçimde tahlil ederek, öğrenerek, bu noktada bazı meseleleri iyice anlayarak bu noktadaki mücadelesini devam ettirmesi gerekir. Ama ben yine de bazı böyle birkaç şey somut olarak da söylemek istiyorum. Birincisi şu, böyle kardeşlerime, böyle evlatlarıma diyorum ki ne yaparsan yap, temsiliyet adına güzel bir örneklik ortaya koymaya devam et. Anne ve baban kılmıyor değil mi namaz? Sen halen o noktadaki o temsiliyeti en güzel biçimde sergile. Görsün seni seccadenin başında. Yaz görsün, kış görsün, gündüz görsün, gece görsün. Sen o halini devam ettir. Ve bunları ille de onlara göstermek için değil, normal zaten, normal bir şekilde ben bir evde namaz kılarken nasılsam o şekliyle onu yansıtma adına da bir gayretle bunu devam ettirme mücadelesini ver. Çünkü temsiliyetin etkisini başka hiçbir şey ortaya koyamaz. Dolayısıyla özellikle namaz kılan çocuklarımız anne ve babalarına bu manadaki temsiliyeti daha farklı bir biçimde ortaya koymanın gayretini vermeliler. İkincisi, sözü çok zayi etme ama yeri ve zamanı gelince saygıyla onları davet et. İki de bir söyleme çünkü küçüğün büyüğe bu tarz sözleri ters tepebilir. Ama fırsatı kolla böyle iyi bir zamanda muhabbetle aynen Hazreti İbrahim gibi. Velev ki baban sana oğulcuğum canım kızım demesin sen yine ona İbrahim vari ya ebeti babacığım diyerek hitap et. O muhabbeti en güzel bir biçimde kullan. Çünkü bir evlat olarak senin anne ve babana muhabbeti yansıtman onların kapalı kapılarını açacak. Kalplerinin üzerindeki perdeleri Allah'ın izniyle aralayacak. Onun için buna sen elinden geldiğince gayret et. Üçüncüsü, özel gün ve geceleri maneviyatın arttığı zaman dilimlerini birer fırsata çevir. O günde umumi bir maneviyat oluşur. Diyelim ki Ramazansa mesela, bir cuma gecesi ise mesela, bir mevlid gecesi ise mesela, işte 3 aylar başladı, 3 aylar oldu. Regaib gecesidir mesela, Miraç gecesidir mesela. Bir gecedir ve o gecede umumi bir maneviyat oluşur. Sen de o maneviyat ortamını bir fırsata
çevir ve o maneviyat ortamlarını kullan. Yani her zaman söyleyip söyleyip söyleyip aranızdaki ilişkileri zedeleyeceğinize günü, zamanı, zemini iyice gözle, ona göre bunu söyle. Dördüncüsü, yakın çevrenden namaz kılanlardan yardım al, sen söyleme, onlara söylettir. Mesela annen namaz kılmıyor ama teyzen namaz kılıyor. Teyzenden yardım al. Baban namaz kılmıyor ama deden kılıyor. Dedenden yardım al. Amcan kılıyor mesela. Amcandan yardım al. Yani etrafta böyle ailen içerisinde namaz kılanlar kimse, sen kendin babanın ya da annenin karşısına bu meseleyle alakalı ikide bir çıkma. Ama onların böyle sözüne itibar ettiği ailenin diğer fertlerinden bu manada yardım al. Beşincisi, annenin ve babanın yollarını dışarıdan salih insanlarla kesiştir. Mesela bir arkadaşının babası var, güzel, namazına dikkat eden birisi. Bir ortam oluştur, işte ailelerinizi tanıştırıyormuş gibi mesela. Getir o arkadaşının babasını babanla tanıştır. Gir babanın koluna, bir gün bir hocanın yanına götür, hocayla tanıştır. Bir sohbete, işte o özel gün gecelerde mesela, işte bir şekilde o manada bir vesileyi kullan, getir oradaki bir ortamla tanıştır. Ama bir şekliyle dışarıdan biriyle, salih ve saliha olan birisiyle anne ve babanın yollarını kesiştir ki o kesiştirmenin belki de senin bile tahmin edemeyeceğin güzelliklere vesile olabilir. Altıncısı, bazen özel notlar, bazen özel hediyeler, bazen özel mesajlar onlara ulaştır. Annen için mesela evlilik yıl dönümü diyelim ki önemliyse, bir hediye al annene ve o hediyeyi alırken de güzel bir not düş oraya. Bir kitap hediye et mesela. Babanın doğum gününü şey yap mesela, gözet. O doğum gününde bir kız evladı olarak, biliyorsunuz kızlar babalarına karşı biraz daha farklı bir şeyleri vardır. Babalar da erir yani o iltifat, o muhabbet karşısında. Ama bunu kullanmanın bir yönüyle imkanını bul. Mesela ki onun ceketinin cebine küçücük bir not yaz, koy. Hiç babana söyleme de zaten. O gitsin iş yerine, elini daldırsın, bir baksın ki o bizim oğlan bize bir not yazmış. Belki o anda tesir etmeyecek bir şey bir müddet sonra tesir edecek. Ama bunları biz beşer planında vesileleri kullanmak durumundayız ya, bunu kullanalım. Yedincisi de şu, bu sonuncusu, asla umudunu kaybetme ve onlara her daim dua et, Allah'tan hidayet ve selamet iste. Kalpler Allah'ın elindedir. Umut olduğu müddetçe de o duadan geri durmadan bunu devam ettir. Netice itibariyle sen böyle yanan bir evlat olursan Allah senin yürek yangınını onların hidayetine vesile kılacaktır inşallah. Onun için bu manadaki mücadeleni devam ettir. Hiçbir zaman sebeplerden, vesilelerden geri durma. Duanı da daim et. Senin bu manadaki bu ızdırabın anne ve babanın hidayetine ve selametine vesile olacak inşallah. Benim son duam şu olsun. Cenab-ı Hak hem bizi evlatlar olarak hepimizi, hem de anne ve babalarımızı, hem de bütün sevdiklerimizi, hem de dostlarımızı, hem de bütün ümmeti Muhammed'i namazı daha farklı bir biçimde anlayan, algılayan, hayatına taşıyan, hayatının esası kılan insanlardan eylesin ve namazla hayatlarımızı dirilten, namazla ayağa kalkan, namazla bu noktadaki o şuura ve bilince eren bahtiyarlara hepimizi dahil eylesin.

0: Argo konuşmaktan nasıl kurtulurum?
1: Ne yazık ki bir yara, hem de toplumsal bir yara bu benim güzel kardeşlerim. Dillerimizin ayarları bozulmuş. Argo, küfürlü sözler havada uçuşuyor. İnsanlar normal konuşurken bile farkında olarak ya da olmayarak inanılmaz derecede kötü sözler söylüyorlar. Geçenlerde bir kardeşimizle bir yerde oturuyoruz. Arkamızda da yaşça bizden epey büyük bir amca var. Bir şeyler anlatıyor. 3-4 cümlede inanın ki yüzümüz kızarmaya başladı bizim. Yani utanmaya başladık o kullanılan küfürlerden, sözlerden. Ama o amca için çok normal, çok doğal bir şey bu. Ve bugün toplumumuzun büyük bir kesiminde de böyle. Sokakta çocuklarınızla gezmeye korkuyorsunuz. Ailelerinizle bir yere gitmeye korkuyorsunuz. O kadar çok bu manada yaygınlaşılmış ki artık küfürsüz bazıları hiç konuşamıyor. Hele hele o

küfürlerde kadını eksene koyarak yapılan şeyler, yani burada benim size anlatamayacağım şeyler ki siz benden daha iyi biliyorsunuz. İnanın ki toplum olarak çok büyük bir imtihanla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Neden böyle? Niçin bu kadar ayarlar bozuldu noktasında meseleyi sorguladığınızda geliyorsunuz aslında. Yani küfür sanki mizahın bir konusuymuş gibi anlaşılıyor toplumda. Küfür delikanlılığın, cesaretin ölçüsüymüş gibi anlaşılıyor. Çok ilginçtir. Mesela diyelim ki toplumun önünde olan birisi, diyelim bir siyasi lider konuşunca eğer böyle küfürlü konuşuyorsa, kabadayılık şeklinde konuşuyorsa bu toplumda karşılık buluyor. Bakın bizim mesela komedi adına çevrilen filmlere, insanların güldüğü birçok şeyin altında küfür var. Böyle bir şey mümkün mü bir İslam toplumunda? Yani nezaketi, zerafeti öncellemiş bir peygambere iman etmiş olan bir toplumun asla emin olun kabul etmeyeceği bir şeydir. Neden? Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki mümin böyle olamaz. Mümin dilinin ayarını bozmuş olamaz. Allah Resulü söylüyor. Mümin asla lanet okuyucu değildir. Mümin kötü iş yapan değildir. Mümin kötü söz söyleyen değildir. Allah Resulü'nün sözü bu. Ama inanın ki şu hadis, Müslim'in kader babında geçen bir hadis, birçoğumuzun hayatına hiç dokunmayacak mesajlar bunlar. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki Müslümana sövmek fasıklıktır. Fasıklık demek ne demek? Mesela fasık adama kız verilmez aslında. Yani düşünün, dilinin ayarı bozulmuşsa bir insan, o insanın hayatın içerisindeki o sözlerinin bedeli böyle ağır bir bedel. Ama o kadar toplumda yaygınlaşmış ki bunları söylemenin emin olun hiçbir anlamı olmuyor. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır şey bulunmaz. Allahu Teala çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyenden nefret eder. O sen alışarak söylediğin sözler var ya, her kullandığın söz Allah'ın nefretini kazandırtıyor. Allah'ın nefretini. Böyle bir nefret senin üzerinde. Bu ilahi bir gazap aslında. Niye bugün hayatta işte bu kadar sıkıntı yaşıyoruz? Biraz da bu noktada meseleyi ele almamız lazım. Yine Efendimiz diyor ki insanlar diliyle söylediklerinden başka bir şey yüzünden yüzüstü ateşe atılırlar mı? Ne geliyorsa başlarına, Allah Resulü onu söylüyor aslında, dillerinin yüzünden geliyor. Çünkü dillerin ayarları bozulursa o bozuk ayarlar o insana birçok şeyi yaptıracak. Böyle olunca da başka şeyler ortaya çıkacak. Peki benim güzel kardeşlerim, nasıl bir ölçü bulacağız? Nasıl kurtulacağız bundan? Soru da zaten buydu. Yapılması gerekenler şunlar. Birincisi, argo söz ve davranışın Allah katında kötü bir şey olduğunu hiçbir zaman hatırdan çıkarmamalıyız. Burada bir kere bir bilinç uyanmalı bize. Alışkanlık bile olsa her söylediğimiz o sözün bize bir vebal yüklediğinin farkında olmalıyız. Ve Allah'ın hoşnut olmadığını, Resulullah'ın bundan razı olmadığını, hoşnut olmadığını bilmek durumundayız. Eğer buna kendimizi inandırırsak dillerimize bir ayar gelecek. Yani dillerimizi terbiye etmiş olacağız. İkincisi, argo söz ve davranışları dinlememeli, böyle konuşanlara karşı hoşnutsuz tavrımızı belli etmeliyiz. Yanımızda birisi söylüyor. Ya kalk terk et orayı. Terk edemiyorsan uyarma, imkanı varsa uyar, aman şu sözleri benim yanımda söyleme de. Bunu da yapamıyorsan hoşnutsuz olduğunu göster. O hoşnutsuzluğunu göstermen de bir tepkidir zaten. Bunu yaparak aslında toplumda bu kötü hastalığın izale edilmesini, giderilmesini sağlamak durumundayız. Üçüncüsü, bakın önemli bir nokta burası. Toplum önünde olan sanatçı, aydın, alim, siyasetçi her kimse argo konuştuğunda ona olumlu değil menfi tepki göstermeliyiz. Küfürlü konuşmayı cesaret olarak görmemeliyiz. Delikanlılığın işareti değildir bu. Aslında bu ölçüsüzlüğün işaretidir. Yani en basit ifade söylüyorum. Şimdi bu argo meselesini konuştuğum bir yerde ben de ölçüsüz bir şey söylemeyeyim ama inanın ki bu asla delikanlılık işareti değildir. Falanca hocayı dinliyor mesela bazıları. İşte hoca ayarsız konuşuyor, bir şeyler söylüyor. Vaaz

0: vaaz kürsüsüne yakışmayacak şeyler söylüyor. Cemaat orada gülüyor. Orada farklı bir tablo var ve o vaazın güya taliplerini arttırıyor. Bu toplum inanın ki İslam toplumu kodlarından uzaklaşmıştır. Bir hoca, bir vaaz veren birisi, bir nasihatçi, bir tebliğ insanı, bir davetçi en fazla buna dikkat etmesi gerekir. Çünkü Allah Resulü bize bunu öğretti. Ne olursa olsun biz asla toplum bunu kabul ediyor, bunu istiyor, bu karşılık buluyor diye bu tarz şeyleri yapmamalıyız. Yapanlara da tepki göstermeliyiz. Dördüncüsü, dilimizi sürekli terbiye etmeli. İnsanları cennete ve cehenneme sürükleyen en önemli vesilenin dil olduğunu unutmamalıyız. Eğer bunu hatırımızda tutarsak ayarlarımızı korumuş oluruz. Sonuncusu da şu, dilimizi kötü sözlerle değil, güzel ve hayırlı sözlerle meşgul etmeliyiz. Tekbirle, tesbihle, evratla, tehlille, yani güzel şeylerle. Dil ne kadar güzel şeyler söylerse o kadar güzele odaklanır. Eskiden büyüklerimiz mesela yanlış bir şeyi söyleyecekken bile o kelimeleri seçerlerdi. Mesela yalan demez, doğru değil der. Niye? Dilim ona alışmasın. Dilim öyle bir şeyle buluşmasın. Bu noktadaki hassasiyet işte kaybedilen o dil ayarını insana kazandırtır. Ve dil ayarı eğer doğru kurulursa Allah'ın izniyle dilden çıkan her güzel söz de bize sevap olarak yazılır. Allah dilini, gözünü, kulağını koruyanlardan etsin hepimizi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Ankara için akşam ezanı.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Asr-ı Saadet dışında örnek bir İslam toplumu var mı? Yoksa Allah bizden imkansızı mı istiyor?
3: Asr-ı Saadet dediğimiz dönem malum aleyhissalatü vesselam Efendimizin 23 yılı ve onun arkasından gelen Hulefai Raşidin dönemi dediğimiz 30 yıl. Yani 53 yıllık zaman dilimidir. Asr-ı Saadet dediğimizde onu kastederiz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan sonra Hazreti Ebu Bekir geliyor. 2,5 yıllık hilafet süreci var. Onun arkasından Hazreti Ömer geliyor 10,5 yıl. Onun arkasından Hazreti Osman geliyor 12 yıl. Onun arkasından Hazreti Ali geliyor 4,5 yıl. Onun arkasından Hazreti Ali'nin oğlu olan Hazreti Hasan geliyor 6 ay. Toplam 30 yıl oluyor. Zaten Efendimiz bunu çeşitli hadislerde de söyledi. O 30 yılın sonrasından da kan emici ceberrut sistemler başlayacak ki artık neyin başladığını hepiniz biliyorsunuz. Şimdi o dönemden sonra Asr-ı Saadet benzeri hiçbir dönem olmadı mı? Böyle bir genelleme yapmamız doğru mu? Elbette ki değil. Evet, Asr-ı Saadet gibi olmadı ama Asr-ı Saadet'e benzer dönemler oldu. Asr-ı Saadet'te çıta çok yüksekti. İnanılmaz bir çıta. Hani Hazreti Ömer'in Hazreti Ebu Bekir'e söylediği bir söz var ya, ondan sonra işte hilafete geçtiğinde "Ey Ebu Bekir" dedi, "bize yaşanmaz bir örnek bıraktın." Gerçekten Asr-ı Saadet çok farklı bir yerdedir. Zaten insanlığın varabileceği en kamil nokta olduğu için o nokta nihai bir hedef. Ama ona benzer dönemler ara ara oldu. 14 asır boyunca hiç olmadı demek ümmete haksızlık olur. Yani bu noktada o haksızlığa bizim düşmememiz gerekiyor. Mesela Emeviler döneminde çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Yezid, Kerbela'da neler yaptığını hepiniz biliyorsunuz. Harre vakası nasıl bir vaka onu biliyorsunuz. O Yezid'in oğlu 2. Muaviye kısa da sürse bir hilafet süreci ikinci bir Asr-ı Saadet gibi bir meltem estirdi İslam coğrafya alanında. İnsanlar bir anda peygamber günlerinde olduğunu zannettiler. Yani böyle bir zaman dilimini yaşattı 2. Muaviye. Düşünün nasıl bir şey. Yine Emeviler sürecinde işte İslam'ın 5. Raşid Halifesi olarak isimlendirilen ya da 2. Ömer diye isimlendirilen Ömer İbn Abdülaziz dönemi bir 2. Asr-ı Saadet dönemi gibidir. 2,5 yıl boyunca hilafette kalan Ömer İbn Abdülaziz Emevilerin yıktığı ve derinleştirdiği nice yarayı o kısa zaman içerisinde tamir etmiştir. Kudüs'ü fetheden Selahaddin Eyyubi'nin sadece dostlara değil düşmanlara bile nasıl bir örneklik ortaya koyduğuna şahit oluyoruz. İster Emeviler döneminde olsun, ister Abbasiler döneminde olsun, ister Selçuklar döneminde olsun, ister Osmanlılar döneminde olsun, dönem dönem Asr-ı Saadet'e benzer süreçler yaşandı ve insanlar bazen zekat verecek kimseler bulamadılar. Adaletle yönetildiği için adalet meselesinde hayran oldular. Bu dönemlere mesela eklememiz gereken bir dönem var, işte 8 asır süren ama hepsi değil belli dönemlerde Asr-ı Saadet'in yaşandığı

bir süreç olan Endülüs. Endülüs'teki o medeniyetin içerisinde de bunu görebiliyoruz. Şimdi burada şu hakikatten kendimizi uzak tutmamamız gerekiyor. 250 yıldır ümmet çok ağır imtihanlar yaşıyor. Son 100 yıldır bu imtihan bizim için, bu memleket için çok daha farklı. 20-30 yıl sonunda da geldiğimiz noktada özellikle Müslümanların bazı temsiliyet adına yaşadıkları zafiyetlerden dolayı bir umutsuzluk insanlara gelip insanların hayatını kapladı. Ve olmaz ya, o tarihteydi, bir daha olmaz ya, bir daha yaşanmaz noktasında. Ama tarihin bir kaidesi var benim güzel kardeşlerim. Tarihte bir kez olan bir daha olur. Eğer yaşanmışsa tarih, yaşandığını da çok iyi biliyoruz, bir efsane, bir mitoloji, bir hayal mahsulü değil. 53 yıl boyunca bir asr-ı saadet modelinden bahsediyoruz. Ve saydığım diğer modellerden bahsediyoruz mesela. Bunlar yaşanmışsa bir daha yaşanacağının göstergesidir. Onun için bugün karanlığa bakarak umutsuzluğa düşmemizin hiçbir anlamı yok. Asr-ı saadet yaşanmışsa ki yaşanmış, bir daha yaşanabilir. Bize düşen bu yaşanmışlığı üretme adına bir gayret ortaya koymaktır. Peki asr-ı saadeti asr-ı saadet kılan en önemli şeyler neydi? Temelde 3 tane şey vardı biliyorsunuz. Tevhid, adalet, meşveret. Bu 3 şey 2 şeyle desteklenmişti aslında asr-ı saadette. Muhabbet ve merhamet. 5 tane temel kod üzerinden konuşuyoruz. Dikkat buyurun asr-ı saadeti. Eğer tevhid varsa, adalet varsa, meşveret varsa, muhabbet varsa, merhamet varsa, o toplum adı ne olursa olsun ve hangi mekanda, yörede, coğrafyada olursa olsun Allah'ın izniyle asr-ı saadet modelidir o model. Onun için bizim yapmamız gereken şey belli aslında. Yani tarihe ya da bugünkü bazı şeylere takılıp da moralsizliğe düşecek bir durumumuz yok. Ben şu anda kalbimi, yüreğimi, bedenimi Medineleştirme sorumluluğumu taşıyorum. Medineleştirdim mi kalbimi, yüreğimi? Medineleştirdim. Sonra hanemi, ailemi, evimi. Bunu da yaptım mı? Yaptım. Eğer bu ikisini yaptımsa ve diğer bugün bu noktada ızdırabı olan Müslümanlar da bu adımları atarlarsa, evler Medineleştiğinde toplum Medineleşecek. Toplum Medineleştiğinde devlet Medineleşecek. Devletler Medineleştiğinde alem Medineleşecek. Yol bu. Dolayısıyla asr-ı saadete varacak olan şey benim yüreğimden başlıyor. Yüreğime asr-ı saadeti getirip koyduğumda, evime koyduğumda gerisi Allah'ın izniyle kendiliğinden gelecek. Onun için bir kez olan bir kez daha olur. Bu ilkeyi hiçbir zaman unutmadan olabileceğine dair umutlarımızı diri tutup asıl yapmamız gereken sorumluluklarımızı ortaya koymamız gerekir.

0: Aşura bayram mı, matem mi?
1: Aşura Muharrem'in 10. günüdür. Ve birkaç gün önce bir soruya verdiğimiz cevapta da söylediğimiz gibi aslında birçok hadisenin yaşandığı bir gün olduğu için insanlığın ortak bir değer günüdür. Ve insanlığın bir bayramı da kabul edilebilir. İşte Hazreti Adem'in tevbesinin kabul edilmesi, Hazreti Nuh'un gemisinin Cudi'de demirlemesi, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması ila ahir, bu tarz şeylerden dolayı hep sevinecek ve bu ümmet için, bu insanlık için güzel şeylerle anılacak hatıraların yaşandığı bir gündür. Ama ne zaman ki hicretin 61. yılı, miladi 680 oldu, Kerbela denilen hadise yaşandı, Hazreti Peygamber'in öpüp koklamaya kıyamadığı torunu Hazreti Hüseyin'in kana boyandığı o hadise yaşandı, onunla beraber birçok Ehl-i Beyt mensubunun şehadetiyle neticelenen o hadise oldu, artık öncesi unutuldu. O gün farklı bir gün olarak değerlendirildi ve neredeyse 14 asırdır da böyle. Ancak bugünün mateme dönüştürülmesi Ehl-i Beyt'e bir sadakat değil. Çünkü matemin bize bir faydası yok. Anlamadan ağladığımız zaman bir şey halletmiş olmuyoruz. Biz eğer 14 asırdır tarihin kırılma noktalarından biri olan Kerbela meselesini

Bu mektebin talebesi kılarız. Tarihin birçok sayfasını yaptığımız gibi ibret nazarıyla okuruz ki Kur'an zaten bize tarihe yaklaşım noktasında böyle bir bilinç kazandırıyor. İbret nazarıyla okuduğumuz zaman da oradan dersler çıkarırız. Yanlışlardan bu noktada ibretler alırız, yapmamaya çalışırız. Doğrulardan örnekler alırız, hayatımıza o örnekleri aktarma adına gayret içerisinde oluruz. Eğer böyle yapmaz da meseleyi başka şeylere havale edersek Kerbelalarımız bitmeyecek. Yezidlere mahkum olacağız, mecbur olacağız. Yeniden bir kez daha o acıları yaşama adına, o derin derin ızdıraplara düçar olma adına imtihanları yaşayacağız. Onun için madem Aşura meselesi konuşulacak, Aşura bir mektep olarak konuşularak oradan bazı mesajlar alınması gerekir. Biz böyle yaptığımız zaman eğer ibret nazarıyla okursak bir şeyi burada irdelemek durumunda kalacağız. Tarih hicretin 61. yılı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatının üzerinden daha 50 yıl geçmemiş. Tabir caiz mi bilmiyorum böyle bir ifadeyi kullanma. Allah Resulü'nün kabrinin üzerindeki toprak kurumamış. 50 yıl nedir ki insanlık tarihi açısından? 50 yıllık bir süreç içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir devlet ve bir medeniyet emanet etmiş. Ve o devleti medeniyeti emanet ettiği neslin büyük bir kısmı o gün halen hayatta yaşayanlar var. Ve o yaşayanlardan bir tanesidir Allah Resulü'nün cennet gençlerinin efendisi dediği Hazreti Hüseyin. Ve o Hüseyin yine karşısında La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen adamlar tarafından katlediliyor. Neden? Bunun sorgulanması gerekmiyor mu? Hazreti Hüseyin'i o gün Kerbela'nın meydanına sevk eden şeyler nelerdi? Bunların sorgulanması gerekmiyor mu? Hazreti Hüseyin o gün neyin mücadelesini veriyordu? Derdi neydi onun? Karşısındakilerin derdi neydi? O ne istiyordu? Karşısındakiler ondan ne istiyordu? Ve netice itibariyle orada o insanlık tarihinin yaşanan o elim hadisesi yaşandıktan sonra İslam toplumu nasıl bir noktaya çevrildi, evrildi? Eğer biz bu meseleleri konuşmayacak da meseleyi sadece yasa ya da işte mateme ya da bayrama dönüştüreceksek, mesela bugün eğer Aşura deyince aklımıza aşure tatlısı geliyorsa bu bir faciadır. Aşure tatlısının Aşura ile alakası yok. O bir kültür meselesidir. Bir örftür, gelenek görenektir, dini bir mesele değildir. Dini bir mesele olarak algıladığı zaman yaşanan hadiselerin üzerine aslında başka bir biçimde perde koyma adına bir noktaya bizi sevk eder. Onun için meseleyi ne bir bayram olarak ne bir matem olarak görmek durumundayız. Meseleyi bir mektep olarak görmek durumundayız. Ve kendimizi de bu mektebin talebeleri olarak kabul edip bugün Hüseyin'i konuşup Yezidce davranmak değil, Hüseyin'i konuşup Hüseyince yaşamanın yollarını ve yöntemlerini bulmak durumundayız. Eğer bunu yapabilirsek biz Hüseyin'in mirasına sahip çıkmış oluruz. Sadece gönüllerimizin Hüseyin'le olması da yetmez. O gün öyleydi. Bir sürünün gönlü Hüseyin'leydi. Bileklerin de Hüseyin'le olması gerekir. Bilekleri ve gönülleri Hüseyin'e hasretmek. Hüseyin bir çizgidir orada. Hak bir davanın çizgisidir. O çizgi içerisinde olabilmek insana bedel ödettirir. Kolay şeyler değildir bunlar. Konuşulduğu kadar da kolay değildir. Ama bu bedeli göze alma ve bunu ödeme noktasında bazı şeyleri Allah'ın rızası için omuzlama, göğüsleme imanın bize yüklediği bir sorumluluksa tarihimizin bütün sayfalarını ibret nazarıyla okuduğumuz gibi bu sayfayı da böyle okumak durumundayız. Onun için bizim Kerbela'yı, Aşura'yı böyle bir nazarla ciddi bir biçimde okumaya ihtiyacımız var. Eğer bir mektep olarak edinirsek ve o mektebin talebeleri olarak kendimizi kılabilirsek, o mektebin içerisindeki isimler üzerinden, zihniyetler üzerinden, hadiseler üzerinden, yaşananlar üzerinden, o gün olması gerekirken olmaması gereken şeyler üzerinden, yapılanların üzerinden, yapılmayanların üzerinden, yani her şeyin üzerinden ciddi ciddi dersler çıkarırız ve bugün
o çizgiyi devam ettirmenin gereklerini yerine

getirmenin gayret ve mücadelesini veririz. Rabbimize şöyle bir niyazda bulunalım ki bizi o hak çizgiyi, o Hüseyini çizgiyi ki o imamet çizgisidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine emanet ettiği çizgidir. O bir nübüvvet çizgisidir. Nebevi yoldur o, peygamber yoludur o. O peygamber yolunun sadık temsilcileri ve takipçileri olmayı Allah bize kolaylaştırsın ve bizi her daim Hazreti Hüseyin'in mesajını, derdini, davasını anlayacak zümrelerin içerisine dahil eylesin.

0: Aşura orucunu nasıl tutmalıyım?
1: Aşura gününün orucuyla alakalı aleyhissalatü vesselam efendimizden bize intikal eden haberler var. Hatta bir hatıra var, zaten öylece gündeme girmiş oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret için Medine'ye geldiğinde Yahudilerin o gün oruç tuttuklarına şahit oluyor. Aşura günü ve Yahudiler oruçlu. Sallallahu aleyhi ve sellem onlara soruyor. Diyor ki siz neyin orucunu tutuyorsunuz? Onlar da diyorlar ki bugün Musa aleyhisselamın Firavun'un zulmünden, denizden kurtulduğu gündür. Bugünden dolayı biz oruçlu olarak bu günü geçiriyoruz ki Musa aleyhisselamın o Allah'ın kendisine vaat ettiği o zafere, o kurtuluşa eriştiği için. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de dönüp diyor ki sahabeye, biz Musa'ya bunlardan daha yakınız. Dolayısıyla biz de bugünü oruçlu olarak geçirelim. Ama orada çok önemli bir cümle söylüyor ki o cümlenin üzerinde biraz durmamız lazım. Ama onlara muhalefet edeceğiz. Onlar sadece 10. günü oruçlu olarak geçiriyorlardı. Biz ya bir gün öncesine ya da bir gün sonrasına birer gün ekleyerek 2 günü oruçlu olarak geçireceğiz. Dolayısıyla eğer oruç tutmak isteyen kardeşlerimiz olursa Muharrem'in 9. ya da 10. gününü, eğer 9'u tutmadıysa 10. ve 11. gününü oruçlu olarak geçirilmesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ediyor. Ayşe anamızdan bize nakledilen rivayet Buhari rivayetidir. Orada biraz daha detaylar da buluyoruz anamızın tespitlerinin üzerinden. Diyor ki Ayşe validemiz, Muharrem ayı ve Aşura günü cahiliye Araplarında da bilinirdi. Ve o günü cahiliye Arapları da oruçlu olarak geçirirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'de bu geleneği devam ettirdi. Medine'ye geldiği zaman orada söylemiyor o Yahudilerle olan hadiseyi. Medine'ye geldiği zaman da aynı şekilde bunu devam ettirdi ve sahabeye de tavsiye etti bu orucu. Hatta emretti. Ne zaman ki Ramazan orucu farz kılındı, aleyhissalatü vesselam Efendimiz o emri tavsiyeye dönüştürdü. Yani yapabilirsiniz dedi. Zaten biz de sünnet bir oruç olarak tutuyoruz. Hal böyle olunca imkanı olanlar tutabilir ve tutanlar sevap kazanırlar. Şimdi biz burada bu bilgiyi bildikten sonra aleyhissalatü vesselam Efendimizin Yahudilere muhalefet edin, bir gün öncesine ya da sonrasına ekleyin sözünün üzerinde bir iki cümleyle durmamız gerekecek. Niye onu söylüyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Çünkü bu din özgün bir kimlik inşa eder her zaman. O kimlik inşası o kadar önemli bir şeydir ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz asla başkalarına benzememe, onları taklit etmeme noktasında bir uyarıyı Müslümanların dünyasına bırakır. Bu o kadar önemli bir şeydir ki buradan çok önemli bir bilgiyi biz çıkarabiliyoruz. Müslüman taklit eden değil, taklit edilendir. Değerlerimize bu noktada özgüven içerisinde olduğumuz zaman biz niye birilerini taklit edelim? 14 asırlık bir birikim var önümüzde. Şu son asrı saymazsanız, son birkaç asrı saymazsanız, yani böyle farklı bir biçimde ümmetin zihni bulanıklık yaşadığı zaman dilimlerini saymazsanız her zaman için Müslümanlar taklit edilen olmuştur. Çünkü Müslümanların inandığı dinin adı İslam'dır. Allah da bu dini kemale erdirmiş, nimetini de üzerimizde tamamlamıştır. Bu din mükemmeldir. Hiçbir kusuru,

eksiği noksanı olmayacak şekilde mükemmeldir. Bu dinin nimetleri de üzerimizde tamamlanmıştır ki hatırlanacağı üzere bu ayet Maide suresinin 3. ayetidir. Arafat'ta inmiştir ve en son inen ayettir. Kur'an bu ayetle kapanış yapıyor ve bu ayetle Müslümanların zihin dünyalarına asla bu konuda şüpheye girmeyin, şüpheye düşmeyin, değerlerinizle aranızdaki irtibatı güçlü tutun noktasında bir mesajla geliyor. Dolayısıyla bu noktada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uyarılarını dikkate almak durumundayız ve Muharrem ayının bu güzel gününü oruçla geçirme adına da elinde imkanı olanlar, sağlık konusunda sıkıntısı olmayan kardeşlerimiz bu sünneti ihya etme adına da gayret içerisinde olmaları gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu tavsiyesine uyarak sahabe ciddi bir biçimde Muharrem ayının orucunu önemsemişlerdir. Ve onlar birbirlerine bu noktada uyarılarda bulunmuşlardır. Her ne kadar aleyhissalatü vesselam Efendimiz önce emredip sonra tavsiye ile sadece tutulması noktasında bir teşvikte bulunmuşsa da sahabe için bu yetmiştir. Resulullah'ın yaptığı sahabenin de yaptığı bir ameldir. Bu noktada onların dünyasında yapılan her şeyin dayanağı sünnet-i seniye olduğu için Allah Resulü'nün dünyasında olan bu oruç da onların dünyasına böylece girmiş olmuştur. Biz de Muharrem orucunu bu şekilde anlamalıyız ve senenin ilk ayı Muharrem, ilk ayı oruçla başlayarak seneyi aslında oruçla temellendirerek yürüme noktasında bir gayret içerisine girmek durumundayız. Cenab-ı Hak yaptığımız bütün ibadetleri de tutanların da Muharrem günlerinin oruçlarını da dergah-ı uluhiyetinde kabul eylesin.

0: ateistler ve deistler daha ahlaklıyken neden Müslüman olayım?
1: Bu soru çok hatalı bir soru. Birçok açıdan hatalı. Bir kere şöyle bir cevap vermemiz gerekecek bu soruya. Müslüman olmam için Müslümanlara bakmam gerekmiyor ki. Müslümanlık, İslam, iman meselesi kendini öyle tanımlayan insanların üzerinden elde edilebilecek ya da onlara bakılarak tayin edilecek bir konum değil. Allah bizden istediği için biz iman meselesini konuşuyoruz. Onun için uygulamalara bakarak bu manada bir konum tayin etmek insanı hataya sürükler. Bir kere bunu başta tespit etmiş olalım. İkinci bir husus daha var. Ateistler ve deistler ahlaklı, Müslümanlar ise ahlaksız. Bu bir genelleme ve doğru bir genelleme değil. Tersi de olsa doğru değil. Mesela ben kaç tane ateist, deist tanıyorum ki böyle bir genelleme yapayım? 2 milyarlık bir İslam ailesinden, Müslümanların bulunduğu bir nüfustan bahsediliyor. Mesela ben bu 2 milyarlık İslam ümmetinin ne kadarını tanıyorum ki böyle bir genelleme yapmış olayım? Onun için bu tür genellemeler, bu ve buna benzer her türlü genelleme de aslında bir kul hakkıdır ve bir doğru değildir. İnsanı başka bir vebale sürükler. Bundan da uzak durmak gerekir. Bunlar işin bir boyutu ama bir de vaka var ki o vakayı da nazarlara vermemiz gerekir. Bugün gerçekten kendilerini Müslüman diye tanımlayan insanların ahlak problemleri var mı? Var. Hem de çok üst düzeyde var. Peki sadece bu ahlak problemi Müslümanlarla mı sınırlı? Vallahi öyle değil. Yani bugün siz başka insanları da tanıyorsanız ahlak problemi bugün insanlığın problemidir. Mesela biz kendi memleketimiz için söyleyelim. Şu memlekette yaşayan laiki, demokratı, cumhuriyetçisi, kemalisti, liberali kimi sayacaksanız işte falanca cemaati, filanca cemaati hepsini hepimizi işin içerisine dahil edin. Hepimizde bir ahlak problemi var. Dolayısıyla bu ahlak problemi aslında bir inanç meselesi, inanç düzleminden ele alınacak bir mesele değil. Ne olur bunu artık anlayalım. Bu inanç meselesinden ziyade bir insanlık meselesidir. Bu insanlık meselesi üzerinden değerlendirdiğimizde bir noktaya gelmiş olabiliriz. Bir de işin Müslümanlara yönelik daha farklı boyutları da var. Yani onu da burada tespit edip göz ardı etmememiz gerekir. O da şu ki mesela 90'lı yıllarda daha öncesinde İslami camianın imkanlarının az

0: olduğu zamanlarda ahlak problemi daha azdı. Ama şimdi imkanlar arttı, para arttı, güç arttı, iktidar arttı, işte imkanlar arttı. Bu imkanlar çerçevesinde ahlaki problemler daha fazla çoğaldı. Dolayısıyla bu manada kimse sınanmadığı bir imtihandan dolayı bir başkasını da aslında suçlamasın. Bu noktada yargılarını da böyle bir şeyi göz ardı etmeden yapmasın. Bugün eleştiren insanların da güç sahibi olduklarında, mülk sahibi olduklarında ne olacakları noktasında bazı şeyleri görelim. Ondan sonra genellemeler yapacaksak eğer o çerçeveden yapmış olalım. Ama şurada bu hakikatlerin üzerinden bir tespiti yapmış olalım. O da şu ki Müslümanlar ve ahlaksızlık. İman ve ahlak zafiyeti, mümin ve ahlak zafiyeti hiç olmayacak şeyler. Neden? Çünkü bu din kendisinin varlığını ahlaka bağlamıştır ya. İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız diyen bir peygamberimiz var bizim karşımızda. Bu din öyle bir din ki senin imanını, Müslümanlığını bir başkasına elinle ya da dilinle verdiğin eziyete ya da bu noktadaki selamete, emniyete bağlıyor. Bu din öyle bir din ki kendin için istediğini bir başkası için istemiyorsan kamil manada seni mümin kabul etmiyor. Bu din böyle bir din. Hal böyle olunca bu dinin bu manada söyledikleri ortada dururken kendisini Müslüman olarak tanımlayan insanların ahlak noktasındaki zafiyetleri elbette ki insanların daha fazla gözüne batıyor. Ve ben bunu bir yere kadar da haklı görüyorum. Onun için burada Müslümanlar olarak bazı şeyleri ele alırken daha farklı çerçeveden de ele almak durumundayız. Ama ben diğer insan kardeşlerime de şunu söylüyorum ki uygulamalara bakarak ne olur bu manada bir şeyleri kendi dünyanızda konumlandırma adına bir yere taşımayın. Ya da kendi duruşunuzun meşruiyetini başkalarının yanlışlarının üzerine bina etmeyin. Dinin aslı burada duruyor. Dinin aslı Kur'an'dır. Dinin aslı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarıdır. Siz o asla göre eğer bir değerlendirme yapacaksanız o değerlendirmeye göre yapın. Ama kendisini Müslüman olarak tanımlayan insanlara da eğer bu noktada bu din bize hem yaşama hem de yaşatma adına bir sorumluluk yüklüyorsa, yani hem temsil hem de tebliğ adına bir sorumluluk yüklüyorsa ve birileri benim yaşamadığım o dinden dolayı o dine karşı soğuyorlarsa, birileri inancım var onun için ahlaka gerek yok diye bir algıyla hareket ediyorsa ve bu hareket etmesinin neticesinde yüzlercesi binlercesi bu dinle arasına mesafe koyuyorsa o insanların da çok büyük bir vebalin altında olduklarını bilmeleri gerekir. Bir insanın hidayetine vesile olmayı eğer bu din bütün bir alemin fethine denk görüyorsa, yani bir Adem bir alem böyle bir fetih anlayışı varsa ya bir insanın dalaletine yani sapmasına, dinle irtibatını koparmasına vesile olmak, buna sebep olmak nasıl büyük bir vebaldir düşünebiliyor musunuz? Ben yaşamadığım o dinden dolayı bir de insanlara din satıyorum, dincilik yapıyorum. Dindarlık yapacağıma, dine ait değerleri yaşama adına bir ızdırapla bu manada bir şeyleri ortaya koyacağıma bir de insanların gözünün önünde onların gözüne sokarcasına bazı şeyleri yapmam. Eğer bazı insanları bu dinden koparıyorsa işte orada aslında büyük bir problem vardır. Sorgulanması gereken de odur. Onun için ne olursa olsun her türlü genellemeden kendimizi uzak tutalım. Başkalarına bakarak konum tayin etmeyelim. Değerlere bakarak kendimiz o manada konumumuzu belirleyelim. Eğer bunu yapmaya başlar da bu noktada ahlakı sergilemek için birilerinden karşı tavır beklemeden ha olması gereken buymuş ben bunu yapmalıyım diye eğer kendimizi inandırır ve bunun gereğini yerine getirirsek emin olun birçok mesele hallolmuş olacak. Allah hepimize böyle bir duruş nasip eylesin.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikönceleri.org.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet üç tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
11: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
9: araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, aziz dostlar, Allah bünyemizi yaratırken dışarıdan gelecek desteklerle ayakta durmaya müsait bir bünye olarak bizi yarattı. Bir kaya parçası gibi değiliz. Kaya parçası yaratıldığı yerde milyonlarca sene durabilir. Bir deprem gelip onu yerinden fırlatır atarsa o zaman bozulur. Ne büyür ne küçülür,

ne incelir. Ama insan öyle değil. Canlı mahlukat böyle değil. Ağaç da böyle değil. Suya ihtiyacı var. Diğer oksijene ihtiyacı var. İnsanın da yemeye, içmeye, uyumaya, dinlenmeye ihtiyacı var. Bilgiye ihtiyacı var. İnsan büyür, ciddi mesafeler kat eder ama dışarıdan aldıklarıyla. İnsan dışarıdan gıda alacak, bilgi alacak ve benzeri dış desteklerle ancak ayakta durabilir. Bu bir kanundur ki kendi üzerimizde de bunu hissederiz. Kardeşler, hepimizin ekmeğe olan ihtiyaç konusundaki bilgisi herhangi bir tanıtıma ihtiyaç hissetmeyecek kadar bilinir. Hatta ne deriz? Bir dilim ekmek için yaşıyoruz deriz. İnsan dışarıdan gıda ihtiyacını karşılayamazsa o insanın yaşayamayacağını biliriz. Gerçekte de böyledir. Allah midesi dolmayan insana hayat hakkı vermemiş demek. İlla midemizin dolması gerekiyor. Ciddi bir yeme ve içme ihtiyacımız var. Bunu çocuk da bilir, büyük de bilir. Ancak yemek kadar, belki de yemekten daha acil olan bir ihtiyacımız da var. Kardeşler, uyku ihtiyacımız, uyuma ihtiyacımız yemekten, yemeğe olan ihtiyacımızdan çok daha keskindir. Bir insan bir gün, iki gün, beş gün, on gün, yirmi gün yemeden, içmeden durabilir. Ne kadar durabilir? Mesela yürüyecek kadar durabilir. 10 gün sonra yürüme gücünü kaybeder. 15 gün sonra işte gözleri dönmeye başlar. Ama açlık grevlerinde de görüyoruz, 50 gün kadar insanlar durabiliyorlar. Hele 3-4 günde bir 1-2 bardak su içersen daha fazla da durabiliyorsun. Ancak hiçbir insan 3 gün uyumadan insan olarak duramaz. Uykunun ihtiyaç olarak ağırlığı yemekten çok daha fazladır. Farklı zamanlarda insanların ne kadar uykusuz durabilecekleri konusunda bilimsel denemeler yapılmış. En fazla bir insanın 11 gün uykusuz kalabileceği düşünülmüş. 11. günde insan çıldırıp ölüyor. Yani zorla uykusuz tutulmaya çalışılması halinde. Dolayısıyla uyku ihtiyacımız, uykunun keskinliğine olan mecburiyetimiz, yeme ihtiyacına, su içme ihtiyacına olan keskinliğinden çok daha fazladır. Bir insanın mesela aç olduğu için, işte iki gündür yemek yemediği için beyin şuurunu kaybettiğini söyleyemezsiniz. Tansiyonu düşer kalkar, şekeri iner çıkar gibi şeyler olur. Yani bilhassa bünyesi sarsılmış rahatsız insanlar için böyle bir şey söz konusu olabilir. Ama kesinlikle iki gün yemek yemediği için bir insan delirmez mesela. Sarhoş gibi olmaz. Ama iki gün uyumamış bir insanın zorunluluktan veya keyfinden dolayı İki gün uyumamış bir insanın sarhoştan farkı yoktur. Ne konuştuğunu anlamaz. Söylediğini duymaz. Karnı tok olsun, bir şey değişmiyor. Yani biz insanız ya kardeşler. Allah bizi dışarıdan gelecek desteklerle yaşama tarzında yarattı ya. Biz bir dilim ekmeğe de muhtacız. Bir yastıkta bir saatlik uykuya da muhtacız. Bunun için insanoğlunun ev ihtiyacı lokanta ihtiyacından fazladır. Yani hepimiz bir ev niçin kullanılır diye soru sorulacak olsa, işte yemek yemek için filan diye cevap versek yanlıştır bu. Yemek, bir insan çöplükte çok aç kalsa, çöplükte bir ekmek kırıntısını bulup yese ayağa kalkar. Ama herhangi bir yastık olmadan insan bir gün

geçiremez. Uykuya ihtiyacımız çok keskindir ve alternatifsizdir. Mesela yeme sıkıntısı olan, belli hastalıktan dolayı veya ameliyat pozisyonunda olduğu için yemek yiyemeyecek insanlara iğne ile yemek veriliyor, serumla yemek veriliyor. Ama kimseye serumla uyku veremiyorsun. Uykunun alternatifi yok. İlaçla insan uykunun yerine bir şey alamıyor. Ama bir kazan tarhana çorbasının yerine küçücük mercimek kadar bir hap yapıyorlar, onu almış oluyorsun. Uzaya gidenler tarhana çorbalarını kazanlarla götürmüyorlar. 3-4 tane hap götürüyorlar. Bir hapla 2 hafta 3 hafta idare ediyorlar. Yani yemeğin alternatifi var. Hap oluyor, şırınga oluyor, serum oluyor. Uykunun öyle bir alternatifi yok. Yani sen bugün uyuyamadın. Uyuyamadığının yerine sana 2 tane aspirin gibi bir ilaç verelim. Uyumuş say kendini demiyorlar. Denemiyor. Uykuya olan ihtiyacımızın ölçüsü yok. %100 uyuruz. Uyur bir mahlukuz biz. Canlının karakteri budur. Yılan da böyle, insan da böyle. Bu nedenle kardeşler, bizim için eğitim felsefesi, yani insan yetiştirme mantığı sadece çocuğa Kur'an öğretme, 32 farzı öğretme, abdest öğretme üzerine kurulamaz. Bir Müslümanın çok iyi namaz kılmayı bilmiş olması, Allah yolunda infak edecek seviyede mücahit olması veya benzer bizim için İslami bildiğimiz şeyler, yani Müslüman'da bulunması gerekir diye bildiğimiz şeyler, bir insana öğretildiğinde, o konuda kampa alınıp eğitildiğinde %100 yetiştirilmiş değildir o. Çünkü sabah namazını kılmasını isteyeceksin, uyku düzeni olmayan, uyku disiplini ve uyku eğitimi görmemiş birisinin sabah namazına kalkması zor. Sabah namazına kalkmakta da tek başına bir çare olmuyor. Yani gündüz bir Müslümanın performansı, hareketliliği, zekasını ve gözünü, kulağını, organlarını kullanma kapasitesi gece uykusuna bağlı. Allah'ın kurduğu düzen şudur: güneş ışığını saçtığı saatlerde insan çalışacak. Güneş perdelerini kapattı, karanlıkladı mı yatacaksın. Yatmazsan derenin tersine doğru koşmuş olursun. Suyun aktığı istikametin tersine koşuyorsun sen. Dolayısıyla su hep yüzüne çarpar senin. Yüzme bilsen de daha zor yüzersin. Bunun için çocuklarımız mesela tuvalet terbiyesini, idrar boşaltma terbiyesini 4 yaşında değil de 17 yaşında öğrenmiş olsalar, 20 yaşına kadar tuvalet terbiyesi bilmemiş olsalar, bunun zararı nedir? 20 yaşına kadar vebale girmek ve terbiye dışı kalmaktır diyelim. Ama 20 yaşında tuvalet terbiyesi öğrense, idrarı temizlemeyi öğrenmiş olsa, o günden sonrası berraktır. Geleceğe doğru bir yük taşımaz tuvalet terbiyesinin gecikmiş olması. Aynı şey Kur'an-ı Kerim öğrenmek için de geçerlidir. Yani bir insanın 15 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrenmesi, namazı 16 yaşında öğrenmesi, evet geçmişinde bir eksikliktir ama kapanmaz bir yara değildir. Bir defa o öğrendikten sonrasını iyi kapatır. Kılmadığı namazları da bir senede, bir ayda, 3 günde kaza edebilir. Yani namazı geç öğrenmenin bir telafisi var. Namazı bir zaman kılmamanın telafisi var. Tuvalet terbiyesini bilememenin bir telafisi var. Ama uyku düzeni olmayan, ne zaman yattığı, ne zaman kalktığı belli olmayan bir insan için herhangi bir şekilde gelecek telafisi yoktur. Çünkü neden? Uyku düzeni olmayan, biraz sonra kurallarından söz edeceğimiz uyku disiplinini sağlayamamış bir insanın gündüzüyle gecesi belli değildir. Onu siz ne maddi bir alanda ilerletebilirsiniz, ne de maneviyat mesafelerinde yol alabilir o. Bir insan uyumamakla, uyku düzenini kurmamakla
kendi

kendisine zarar vermiş olur. Bilimsel olarak uykunun hala insanoğlunun neden uyku ihtiyacı hissettiğinin tespiti yapılabilmiş değildir. Uyku Allah'ın mucizelerinden bir mucizedir. Tıbbın bu konuda hiçbir verisi yok. Sadece uykusuzluğun zararını tespit edebiliyorlar. Mesela araştırmışlar, bir insan bir hafta boyu sadece 5 saat uyusa geceleri. 5 saat yani 7 gün 5 saat uyuyup kalkıyor. Çünkü uyku 5 saatle yetmeyebiliyor. Bir hafta üzerine 50 promil alkol almış birisi gibi olduğunu tespit etmişler. 50 promil alkol, yasal alkol, o alkollü olma sınırı biliyorsunuz. Nasıl insan araç kullanırken işte 50 promil alkolle trafik levhalarını görmüyor. 90'ı 180 okuyor. Basıyor 180 gidiyor. Çünkü kafa yok, beyin. Yani 5, 6, 7 gün üst üste sadece 5 saat uyumuş. İşte 12'de yatmış, 5'te kalkmış bir insan 50 promil alkol almış gibi oluyor beyni. Hala tıp neden uyuyor insan? Bu uykunun alternatifi nedir? Uyumasa ne olur? Nasıl tedavi edilir? Bu konuda insanoğlunun bir bildiği yok. Allah'ın kitabına sığınmak zorundayız. Allah uyuyacaksınız dedi. Perdelerini kapattı, güneşi söndürdü. Sen de uyuyacaksın. Ters gittin mi gündüzün olmaz senin. Onun için biz şunu bilmemizde fayda var. Mesela bir çocuğa bu yaz tatilinde veya bu kış boyunca Elif cüzünü mü öğreteyim yoksa şu saatte yatılır, bu saatte kalkılır diye uyku disiplini mi vereyim dense ben uykuyu tercih ederim. Bu çocuğu sen iyi bir okula koyacaksan, imtihanlara çalıştıracaksan da uyku lazım sana. Namaz ciddiyeti vereceksen de uyku düzeni lazım. Uyumayan insan uyuklar. Sen gündüz dolaştığını zannedersin, sakar oldu zannedersin. Sakar makar değil, çocuk uyuyor ayakta. Büyük için de geçerlidir bu. İnsan mesela normal uyuduğu halde gece yarısı derin bir rüya gördüğü zaman o rüya aslında 2-3 saniye sürüyor. Bilemedin 1 dakika sürüyor. O gittin köye geldin, miras kavgaları yaptın filan, hepsi 1 dakika sürmüyor onların. Kilometrelerce yol gidiyorsun 2 saniyede. Uyku bir alem. Rüya başka bir alem. Şimdi bu uyku içinde görülen rüya birkaç saniye sürüyor. Ama ondan sonra insan saatlerce o uykunun şokunu geçiremiyor. Veya o rüyadan etkilendiği için uyku kıvamı tutmuyor. Ertesi gün kendini iyi hissetmiyorsun. Aslında sana olan biten bir şey yok. Gene uyudun. 7 saat 8 saat uyudun ama uyku kıvamında değildi. Gördüğün rüyadan dolayı rahatsız oldun. Bunun için bizim derin tatlı bir uykumuz ilaç gibi geliyor. Yemek gibi geliyor. Yemekten de daha faydalı. Bu sebeple eğitim işimiz, aile düzenimiz bizim uyku üzerinden kurulmalıdır. Yani ne kadar disiplinli uyuyabilirsek, kaliteli uyuyabilirsek gündüzü o kadar randımanlı kullanacağız. Mesela üniversiteye hazırlanacak bir çocuk için hemen iyi bir dershane aranır. Hemen iyi bir, iyi de bir dershane bedavacı işi. İyi bir dershanede sanki beynini yeniden mi söküp yapıyorlar bunu? Aha bu formalar üzerinden çalış deniyor. Çalıştırıyorlar çocuğu. Ama çocuk gece 12'de yatıyor, 6'da kalkıyor. Öbür gün 1'de yatıyor, 7'de kalkıyor. 11'de yatıyor, 6'da kalkıyor. Bu çocuğu dershaneye değil uzay istasyonuna götürseniz kazanacağı bir şey yok bunun. Kafa yerinde değil çocukta. Bizim çocuğun zekası yeterli olmadı diyorsun. Hayır, senin çocuğu eğiten ailenin disiplini yeterli değil. Bir çocuk üniversiteye hazırlanacaksa bir yıl öncesinden güneşe ayarlamalıdır kendisini. Güneşe göre yaşamayan insanlar başarılı olamazlar. Fabrikada kuramazsın, üniversiteye de giremezsin, hafız da olamazsın. Hafız da olamazsın sen. Disiplinli bir sporcu da olamazsın. Üniversiteye girecek olan, bir iş yapacak olan insan bir yıl öncesinden güneş saati gibi bir saat kurmalıdır kendisi. Nedir bu? Gece ile gündüzün dengesini kuracaksın. Allah ışıklarını söndürdü mü sen ek bir ışıkla aydınlatmayacaksın odanı. Eğer ilave ışıkla sen yaşamaya kalkarsan
O zaman çiftlik tavuğu gibi

Gündüz gece hep yumurtlarsın ama yumurtladığın, verdiğin yumurta insana gıda olmaz. Kolesterol yapar, başka bir işe yaramaz o. Gene köy yumurtası arar insanlar, sabah güneşiyle beraber tavuk onu yumurtladığı için faydalıdır diye. Üniversite imtihanına hazırlanırken de mesela askere giden insanlar askerde bot ayaklarımı vurmasın diye hususi bot götürecek yerde 3 ay öncesinden disiplinli yatıp kalkmaya alışsın, askerlik onun için daha kolay olur. Onu en zıttına giden şey ne? Sabahleyin kalkmak. Sabah güneşle beraber talim başlıyor. Kalkmak zor oluyor bu sefer. Alışmış beyefendi 9'da kalkacak. 19 yaşında adam 9'da kalkıyordu sabahleyin. Güneş kalkalı 4 saat olmuş. Bu beyefendi hala uyuyor. Gerizekalı bir millet değiliz. Uyku saati bozuk bir milletiz biz. Böyle değildik. Sabah namazına göre yaşardık, yatsı namazına göre yaşardık. Şimdi televizyona göre, futbola göre, misafire göre yaşadığımız için bozuldu, ayarımız bozuldu. Halbuki Allah bizi çok güzel ayarlamıştı. Yatsı namazında kapılar kapanıyor, sabah namazında açılıyordu. Güneşe uyumlu olduğumuz için de hayat zevk veriyordu. Akşama kadar tarlada çalışıp traktör kadar iş yapan ihtiyarlar akşam gelip hiçbir şey yokmuş gibi evlerinde oturabiliyorlardı. Şimdi evinden işine kazara 300 metre yürüyen bıktım tükendim Allah diye evine zor atıyor kendini. Yürüyecek halimiz yok. Neden? Gecemiz belli değil, gündüzümüz belli değil. Kardeşler, bir hususu hepimiz asla tavizi olmayacak bir kural olarak zihnimize yerleştirelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber olacağı ve alemlere rahmet olarak geleceği, insanlığın son peygamberi olacağı, kıyamete kadar onun peygamberliğinin cari olacağını Allah Teala Adem aleyhisselamı bile yaratmadan kararlaştırmıştı. Onun rahmeten lil alemin Muhammed olacağı aleyhissalatü vesselam dünya yaratılmadan da belliydi. Hesap kitap dürülmüş, kararlar verilmişti. Ama buna rağmen Müzzemmil suresine dönüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bakın Allah Teala bu karara rağmen yani on binlerce sene önce Muhammed, Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhissalatü vesselam insanlığın son peygamberi olacak, ona Kur'an inecek, 120 bin kişiye veda hutbesini okuyacak, Allah'ın şeriatını insanlara tatbik edecek diye karar verilip levh-i mahfuza yazıldığı halde bakın Allah Teala ne yapmış. İlk defa Hıra'da Allah Teala ona oku emrini verdikten sonra evine çekildi biliyorsunuz. Ürktü, peygamberlik görevi ona ağır geldi. Neden ağır geldi? Ne yapacağını bilemiyordu. Evinde yorganına kapandı, kalkmaz bir vaziyette titrer bir şekilde bekledi. Allah Teala ikinci ayet grubunu Müzzemmil suresi olarak indirdi. Ya eyyuhel müzzemmil, ey örtüsüne bürünmüş peygamber, kumil leyle illa kalile, nisfahu ev inkus minhu kalile, ev zid aleyhi ve rattil kur'ane tartile, inna senulki aleyke kavlen sakile, inne naşiyetel leyli hiye eşeddu vat'an ve akvamu kile, inne leke fin nehari sebhan tavile. Bu Hıra'dan sonra inen ayetler bunlar. Ey örtüsüne bürünmüş peygamber, gece kalk. Gecenin yarısından biraz fazlasını veya daha azını değerlendir. Gece kalk. Çünkü biz sana Kur'an indireceğiz. Kur'an indireceğiz. Sen Kur'an'ı yük olarak taşıyacaksın. Gece görevin senin çok önemli. Gece işin başka, gündüz işin başka. İnne leke fin nehâri sebhan tavîle. İşlerini gündüz göreceksin sen. Bunun için gece disiplinini bir sağla bakalım. Dedi Allah Teala. 22 ayettir Müzzemmil suresi. 21 ayeti bu manada indi. Yani Allah binlerce sene önce, dünyayı yaratmadan önce, Abdullah'ın oğlu Muhammed, insanoğlunun peygamberi olacak ve Kur'an'ı ona indireceğim.
o Kur'an'ı şeriat olarak tatbik edecek diye karar verdiği halde Allah, bunu levh-i mahfuza ebediyen değişmeyecek bir kanun olarak yazdığı halde, peygamberine gece disiplinini bir görelim senin dedi. Yarısında kalk, üçte birinde kalk, yat kalk, istediğin zaman kalkabiliyor musun, kalkamıyor musun görelim dedi. Aradan bir yıl geçti. Bir yıl sonra Müslümanlar henüz 15 kişi, 20 kişiler. Ama Peygamber aleyhisselam teheccüde kalkıyor, gece namazına kalkıyor. Ashab da farz bir ibadet olarak teheccüd namazına kalkıyorlar. Teheccüd nedir? Şimdiki rakamlarla gece 2.30-3'ten sonra nafile namaz için kalkmak demek. Peygamber aleyhisselam efendimiz henüz namaz farz olmadığı halde, namaz hala farz değil ama teheccüd farz. Teheccüd yani gece 2.30'da 5.30'da sabah namazına değil 2.30-3'te teheccüde kalkmak farz. İlk namazın şekli bu. Hala sabah namazı farz değil, cuma namazı farz değil, bayram namazı vacip değil ama teheccüde kalkmak farz. Bir yıl bu böyle devam etti. 22. ayetini Müzzemmil suresinin şimdi okuyalım. İnne rabbeke ya'lemu enneke tekûmu edna min sülüseyil leyli ve nisfehu ve sülüsehu ve taifetun minellezine ma'ak. Ey peygamber, Allah gördü ki siz gerektiğinde gecenin 1/3'ünde kalkabiliyorsunuz. Gerektiğinde 1/3'ünde kalkabiliyorsunuz, yarısında kalkabiliyorsunuz. Uyku düzeninizi kurduğunuzu Allah gördü ve müminler de seninle beraber bu işi becerdiler. Fakra'u ma teyessere min. Şimdi size indirilen Kur'an'ı okuyup tatbik edebilirsiniz artık. 10 binlerce sene önce adı peygamber olarak yazılmış Muhammed aleyhisselam, iş pratiğe gelince neyin üzerinden peygamberlik görevini yapıp yapamayacağı anlaşıldı. İlk nesil ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Bedir'de imtihana girmeden önce, Uhud'da kılıç kuşanmadan önce gece disiplini sağlayıp sağlamayacaklarını görmek istedi Allah. Biz ashab-ı kiramın yiğitliğini Hendek Savaşı'nda düşünüyoruz. O vurup dağıtan ashab-ı kiramı görüyoruz. Hayır, ondan önce Allah ashab-ı kiramın yastığı kafasına geçirip geçirmeyeceğine baktı. Uykuya dalınca nasıl uyuyup uyumayacaklarına baktı. Çünkü uykuyu disiplin altına almak, bir vakitte yatıp bir vakitte kalkmak, Hendek'te savaşmaktan, Uhud'da savaşmaktan çok daha zordur. Çok daha zordur. Hafız olmaktan zordur. Mücahit olmaktan zordur. Gece disiplini sağlamak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ve ashab-ı kiram uykuyu başardıkları için fakra'u ma teyessere min. Şimdi size indirilen Kur'an'ı okumaya uygun insanlarsınız dedi Allah onlara. Müslüman olarak ben bundan ne anlıyorum? Sen çocuğunu hafızlığa hazırlarken önce seneler öncesinden hafızlık yapacak çocuğun uyku düzenini sağlamış olman lazım. Zira seher vaktinde kalkıp Kur'an okuyamayan bir çocuğun, seher vaktinde meleklerle beraber bulunma hazzı yaşayamayan bir çocuğun hafız olması çok zor. Hocasının başını da belaya sokarsın. Çocuğu da Kur'an'dan soğutursun sen. Üniversite imtihanı da böyle. İyi bir liseye girmesini istediğin çocuğa da öğretmenden önce, matematikten önce uyku öğret. Bu kardeşler hepimiz için bir kulak küpesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve henüz 10 kişi olan, 15 kişi bile olmayan o mübarek Müslümanlar önce yastıklarını kafalarına geçirip geçirmeyecekleri imtihanından geçtiler. Allah gördü ki bunların yastığı kafalarının altında, kafalarını yastığa sokup uyumuyorlar. Böyle görünce Allah fakra'u ma teyessere min. Şimdi siz Kur'an okuyabilirsiniz, Kur'an davasını yüklenebilirsiniz dedi. Hepimiz için ders bu. Ya eyyühel müzzemmil diye Kur'an'da okuyoruz. Hikaye mi bu? Tarih dersi mi? Hayır. İman dersi bunlar.

Kardeşler, bizim evlerimizde, saman yataklarda, yerde, bekelerde, sedirlerde yatıldığı zamanlar insanların dijital veya zilli saatleri yoktu. Ama sabah namazı kaçırmıyorlardı. Neredeyse nükleer üs gibi evlerimizde bin bir saat var. Telefonu çalar, zili çalar, elektronik santraller bile arayıp sabah namazına kaldırıyor. Bu tür hizmetler veriyorlar. Ama sabah namazına kalkamıyoruz. 3'te yatan 5'te sabah namazına nasıl kalkacak? Gecelerimiz harap oldu. Geceyi teknoloji sayesinde gündüzleştirdik. Lambayı yaktığımız zaman odamız aydınlanıyor diye mutlu olduk. Halbuki Allah'ın kararttığını aydınlatıyoruz. Ondan sonra da sabahleyin perde üstüne perde çekiyorsun, güneş ışıklarını odana vurmasın diye. Ters, derenin tersine doğru gittiğimiz için bir türlü mesafe kat etmiyoruz. Kulaçlarımız hep dalgalara doğru yürüyor. Kardeşler, uykuda disiplin şart. Bu disiplinin bir numaralı maddesi az veya çok uyumamaktır. İdeal uyku 5 saatten 9 saate kadar olan uyku çeşididir. Bu bünyeye göre, yaşa göre, iş yoğunluğuna göre herkesin kendi kararıyla oluşabilecek bir saat. Ama ortalama uykuyu biz 7 saat olarak düşünüyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedene ayrılan bölümü günün 3'te 1'i olarak takdir buyurmuş. Bedenin de senin üzerinde hakkı var demiş. Allah'ın da hakkı var. Çoluk çocuğun da hakkı var. İnsan hayatını 3'e bölmeli. Bedenin, yani uykunun ve uyku türü dinlenmenin 3'te 1 hakkı var. Bu da yaklaşık 8 saat yapıyor. Uykunun birinci kanunu 5 saatten az uyumamak, 9 saati geçmiş uyku uyumamaktır. Doğum yapmış bir kadının, ağır ameliyat olmuş birisinin gündüzü diş ağrısıyla geçirmiş bir Müslümanın 10 saat uyuması olağan dışı bir şey zaten. Bunu kurala saymıyoruz ama sağlığı sıhhati açısından sıkıntısı olmayan bir Müslüman 10 saat uyuyamaz. 10 saat uyumak demek sarhoş olmak demek. O günü değerlendiremezsin sen. Pek çok insanın pazar günü yarı sarhoş dolaşması, kulağı duymadan, gözü görmeden dolaşmasının nedeni bugün pazardır diye fazla uyumasından kaynaklanıyor. Uykunun en randımanlısı bedeni güneşe ayarlamaktır. Yatsı namazına göre, sabah namazına göre iki namaz arasında uyku düzeni kurmuş bir Müslüman saat kurmadan yatar kalkar. Bir öyle bir böylelik çok tehlikeli. Bir, uykumuzu 5 saatle 8 saat arasında sınırlayacağız. İdeal ortalama uyku 7 saat diyeceğiz. 5,5 saat, 6 saat. Peki biz uyandığımız zaman uykuya doymuş olduğumuzu nasıl hissederiz? Çok basit. 2-3 dakika araba ısındığı gibi senin vücudunda ısınması gerekiyor. Yani tuvalet ihtiyacı vesaire görüldükten sonra gözüne bak. Gözün görme kapasitesi ne kadar? Kulağın ne kadar duyuyor? El hareketin, yani vücut 20 dakika sonra, uyandıktan 20 dakika sonra kapasitesi ne kadar oluşuyor? Eğer mesela uyanalı sen 20 dakika olmuş, hala bu kağıt mıydı, gazete miydi diye böyle karıştırıyorsan sen uyuyorsun hala. İster 10 saat uyumuş ol, ister 2 saat uyumuş ol, sen hala açılmadın. Halbuki ideal uyku saat çalmadan kalkılan uykudur. Saat çalmadan insan ne zaman kalkar? Disiplinliyse kalkar. Yani 3 ay üst üste 7 saat uyuyan birisi 3 saat sonra saat kullanmaz. 90 günde vücut buna alışır. Bilemedin 120 günde alışır. Ama bu arada zikzak çizmemek gerekiyor. Uykuda birinci kuralımız kardeşler, uykuya saat getirmektir. Kendimiz için Allah'ın bizden hesabını soracağı eğitmekle yükümlü olduğumuz çocuklar için özellikle geçerli bu. En iyi başlama saati de yatsıdan sonraki herhangi bir saattir. Geciktikçe aleyhimize gecikiyor. En son bir defa güneş doğduktan sonra Müslümanın tıbben uyuması bile doğru değil. Güneş ışınlarını verdikten sonra insanın uyuması sağlığı için iyi değil. Dinen zararlı ayrı bir konu. Zaten biz
Şeriatın

dua etmiş. Bakkalların bile öğleye doğru açıldığı bir dünyada yaşıyoruz şimdi. Bakkal da ne yapsın? Bire kadar televizyon seyretmiş dükkanında. Dükkanı açık tutuyor diyor. İki sakız satacak. Ama asas gaye evde seyredemediği filmleri seyredecek bakkalda. Bakkalda da televizyon hakim. Ondan sonra da sabahleyin öğleye doğru açıyor dükkanını. Bu sebeple uykuda birinci kanun uykuyu saatli uyumaktır. İnsan mesela 10 yaşına kadar uyku 10 saat olabilir. 10 yaşından itibaren buluğ çağıyla beraber 9 saati geçmemeli. Reşit insanlar 7 saatten fazla uyumamalıdırlar. İnsan 3 ay 90 gün üst üste 7 saat uyudu mu ondan sonra uyku kendiliğinden otomatiğe bağlanır. O uykusu geldi mi otomatik yatar, 7 saati doldu mu kalkar. Allah'ın yarattığı düzen budur. Düzene göre, kurala göre böyle uyuyan birisinin de huzuru da olur. Sabahleyin kalktıktan 10 dakika sonra da o balyozda kaldırabilir. Ama şimdi çocuklarımız okullara gidiyorlar. Bizim matematik öğretmeni çok kötü, hiçbir şey anlatamıyor diyor. Ne saat 9'da öğretmen derse gelmiş, bu çocuğun daha uyanırlık vakti değil. Öğretmen kötü olmuş. Halbuki bütün dünyada ağır dersler ilk saatlere kodur. Çünkü insanın en iyi kavrama yeteneği ilk saatlerdir. Günün ilk saatleri, seher saatleri bereketlidir. Gerçi öğretmen de uyuyor. O da maç seyretmiş akşam. O da misafirlikte. O da topluca uyutulmuşuz kardeşler. Topluca uyutulmuş. Allah kanun koymuş. Gökleri, yeri bir düzen içerisine koymuş. Bir film, bir dizi film veya bir maç, bir misafir alabora ediyor, gökyüzünü karıştırıyor. Elimizden gelse güneşin doğmasını, batmasını erteleyeceğiz. Ama kutuba gidenler için kutuplarda böyle bir sorun yok. Hani 6 ay istediği gibi insan maç seyredebilir. 6 ay da uyursun. Postunu da değiştirip gelir insan ondan sonra. Kardeşler, birinci kanun bu. İkinci kanun bu 7 saat veya 7,5 saat ne kadarsa bünyemizin uygun gördüğü saat, bu aynı vakitte başlayıp aynı vakitte bitmeyince yine değeri yok. Yani 11'de yatıp 6'da kalkan ve bunu 90 gün bu şekilde devam ettiren bir Müslüman, iyi başarılı bir uyku, zevk veren, gıda olan, beyni fonksiyonlarıyla hareketlendiren bir uyku uyumuş olabilir. Bir gün 11'de, öbür gün 1'de, öbür gün 2'de, Allah sana yardım etsin. Bu şanzımanı karışmış bir araç gibi bir 1'e geçiyor, bir 2'ye geçiyor. Sana sormadan vites değiştiriyor 2'de bir. Bu huzursuzluğun kaynağı, sinirli adam olmanın kaynağı bu. Agresif çocuk olmanın nedenlerinden bu. Başarısızlık nedenlerinden. Şimdi böyle uykunun önemini dinleyenler, çocuğun yarın imtihanı var ya, erken yat oğlum, erken yat. O çocuk bir gün öncesinden erken yatıyor ya, sabahleyin olanını da unutup gidiyor imtihana zaten. Hiçbir faydası yok onun. Zararı var üstelik. Çünkü çocuk yatağa kıvranarak diyor. Bir o yana dönüyor, erken yattı diye babası şimdi. Dön o yana, dön bu yana, gözünü kapatır olmaz, yüzüstü yatar olmaz. İnsan, uyku bizim elimizdeki bir şey değil arkadaşlar. Bir sandviç olsa alıp istediğin zaman yiyorsun. Uyku böyle bir şey değil. Uyku kendi geliyor, kendi gidiyor. Bir insanın belli bir saatte uykuya alışması 90 gün sürüyor. Yani sen hep 12'de yatıyorduysan artık 11'de yatayım diyemezsin. Bunu 10 santim 10 santim bu tarafa çekerek ancak 11'de 90 gün sonra uyuyabiliyorsun. Çok büyük bir imtihan arkadaşlar. Verdiğimiz örneği hiçbirimiz unutmayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve şu ilk Müslümanlar uyku düzeni kurabildikleri için Kur'an davasını yüklenebildiler. Allah görseydi ki bunlar kalkamıyorlar. Demek ki bunlara Kur'an'ı yüklemeyi uygun görmeyecekti. Kaldı ki onların bu dava için seçilmişlikleri levh-i mahfuza kayıtlıydı. Belli saatte, belli miktarda yatıp uyumak lazım. Kardeşler, bizim uykumuzu alabora eden ve bizi uyumaz veyahut da uyur gezer. İkisinden biri uyumaz, uyur gezer, aynı hastalık zaten. Bu hale getiren nedenlerden biri gıda sorunumuzdur. Bir Müslüman sabah namazı diye bir dert taşıyorsa, o Müslümanın kesinlikle akşam yağlı yemek, nişastalı şeyler yemek türünden uzak durması lazım. Çünkü 9'da yatacak birisin, 10'da yatacak birisi 8'de yemek masasından kalkarsa o uyuyamaz. Mide çalışırken beyin uyanık duruyor. Beyin

0: Uyanık dururken de sen yatakta uyuyorum diye dolaşıyorsun. Uyumuyorsun aslında. Kıvranıp duruyorsun. Bunun için uyku disiplini sağlama ilkemiz akşam yemeklerini kontrol etmemizi gerektiriyor. Akşam midenin hazmını zorlaştırıcı şeyler yememek lazım. Ve en erken 4 saat uyku saatimiz kaçsa ondan 4 saat önce tabaklar yıkanmış olmalı. Tek bir çekirdek bile yememeli insan. Uyku disiplini budur. Şöyle yemekten önce atıştırmak filan, bunlar uyur gezer hastalıkları. Yemekten önce meyve muyva olmaz. Mide bu. Açıldı mı şarteli beyni açık tutuyor. Beyni açık tuttu mu sen uyuyamıyorsun. Bunun için namaz kılarken de yemek sorunuyla karşılaşıyoruz. Yatağa yatarken de yemek sorunuyla karşılaşıyoruz. Akşamı çok hafif yemekler şeklinde dizayn etmemiz gerekiyor. İyi bir uyku için. İyi bir uyku düzeni için. Kardeşler, bir başka sorun, uyku sorunumuz. Biz uykuyu hiçbir şekilde yönlendiremiyoruz diye bir ilke koyduk. Hala uykuyla tıbbın bir alakası yok. Tıp bu konuda aciz durumda. İnsan niye uyur, nasıl uyur? Sadece yastık çeşidi tarif ediyorlar. Ortopedik yatak tarif ediyorlar mesela. Ortopedik yatak, yani böyle rahat uyursun diye. Bunların ticari midir, tıbbi midir onu da anlayabilmiş değiliz henüz. Ancak şunu bilmemiz gerekiyor. Uykuyu kontrol edemeyişimizin sonuçlarından birisi akşam gündemlerimizin ağır olmamasıdır. Akşam yemeğini demiyorum, yemek bölümünü geçtim. Yani sen akşam mesela vurdulu kırdılı bir film seyret, sabaha kadar o filmde sen rol almaya devam edersin. Uyudum zannedersin, uyuyamazsın. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında huşu içerisinde onu dinleyenler sabaha kadar cennet ırmaklarında su içip duruyorlardı rüyalarında. Sen seyrettiğin film gibi uyumak zorundasın. Akşam maç seyredersen sabaha kadar kalede bekler durursun top çarpacak sana diye.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Yani akşam yemek gündemimiz de hafif olması lazım. Aynı şekilde konularımızın da, yani beynimize giren, kulağımızın ve gözümüzün meşgul olduğu, dilimizin meşgul olduğu konuların da hafif olması lazım. Şimdi çocuğu kapıp getiriyor, hocam bu çocuk cinlere musallat oldu diyor. Nereden anladın? Hocam gece bağırıp duruyor çocuk diyor. Ne bağırıyor? Tutun beni filan diyor, cinler bunu istila ediyormuş. O tutun dediği filmdeki filan aktör. Televizyondan büyük cin mi var dünyada? İnternetten büyük cin mi var? Cinin de külahını dama attı zaten. Yani çocuğun akşama kadar seyrettiği canavarlıklar, yani seyrettiği berbatlıklar sabaha kadar çocuğun beynini meşgul ediyor. Büyükler de böyle, küçükler de böyle. Dolayısıyla sen cinleri kovmak için benden muska istiyorsun. Kolay. Kes internetin kablosunu, bak nasıl cinler gidiyor evden.

Burada yani çağın teknolojisine karşı çıkan bir konuşma yapıyor gibi görünmekten çekinmiyorum ben. Ben internet düşmanı değilim. İnternete esir olmanın düşmanıyım. Televizyon düşmanı da değilim. Televizyonun düğmesini benim açmam gerekiyor. O benim düğmelerimi açıyorsa esarettir bu. Televizyona göre, internete göre hayat olmaz. Hayata göre internet ve televizyon olması gerekiyor. İhtiyacımı gidermem gerekiyor benim internet üzerinden. Televizyonun bana kültür vermesi gerekiyor. Sömürüyor beni. Uykumu istila ediyor. Kapatıyorsun, uyuyorsun, hala filmde rol almaya devam ettin sen. Yani orada birisini seyrediyordun, uykuda bu sefer sen o filmi oynuyorsun. Neden? Çünkü televizyonun içine girsen rahat etmeyecek kadar aşk ve heyecanla seyrediyorsun. Göz ucuyla seyretmiyorsun ki televizyonu. Ruhun oluyor o televizyon. O internetin kabloları senin beynine bağlanmış gibi oluyor. Uyurken de hala sen o ortamdasın. Bu sefer sabahleyin kalktığımızda büyüğümüzle küçüğümüzle doymamış bir uyku doyumsuzluğu bizi istila ediyor. Bunun için kahvaltıda çatalı götürürken mübarek vinçle dağ kaldırıyor zannediyorsun. Oradan bir tane zeytin alacak. Çatal hareket etmiyor elinde. Uyuyor hala. 7 saat, 8 saat değil 18 saat uyusa uyuyor hala. Beyin uyanamamış. Bu neden biz sabaha doğru uykusunu cennet uykusu gibi tatlı görüyoruz? 3'ten sonra ancak uyku kıvamını buluyor bizde çünkü. Ben 10'da yattım. 10'da yattın, uyumadın. Yatmak başka şey, uyumak başka şey. Bir başka sorunumuz kardeşler. Biz yatak odası kavramını oturma odası kavramıyla karıştırmış buluyoruz. Evlerimizde bilhassa kış günlerinde oturma odalarında yatıldığı zaman oksijeni tükenmiş, ciğerlere faydası olmayan bir havanın bulunduğu odalarda yatıyoruz. Dolayısıyla baş ağrısıyla kalkıyoruz. Uyku uyuduğumuz odanın temiz oksijenli olması lazım. Dışarıdan temiz hava alıyor olması lazım. Yemek pişirilen, çay kaynatılmış, pastalar kesilmiş, sonra onlar mutfağa götürülmüş, herkes de yastığını almış, yatmış orada. Böyle inek gibi ot yediği yerde yatan insan sabahleyin randımanlı kalkmaz. İneği bile temiz bir yere götürüp uyutuyorlar. Kirli yerde bırakmıyorlar sabahleyin süt vermez diye. Kardeşler, burada birbirimizi ayıplamak, bir tanemizin ayıbını gündeme getirmek maksadı taşımıyor. Biz Yahudi'nin Filistin'i işgal ettiği gibi evlerimizin de bir tür kültür ve ahlak aynı şekilde yaşam tarzı açısından işgal edildiğini anlatmak istiyorum. Ya bu ne alem, ne bir garip dünyadır ki istediğim gibi uyuyamıyorum. Uykum bile kabloya bağlanmış. Hadi süt eskisi gibi değil, pastörize olmuş, şişede satılıyor, canlı süt yok. Hadi meyveler hormonlu, uyku da hormonlu kardeşim ya. Ben istediğim zaman uyuma hakkım yok, istediğim gibi uyuma hakkım yok. Şimdi mesela yatak reklamı yaparlar, böyle kuş tüyü yatak. Kuş tüyü yatakta insan uyumaz ki, bel fıtığı olur kalkarsın. İnsan sert yatakta, keçe yatakta uyuduğu zaman huzurlu uyur. Reklam yaparken nasıl yapıyorlar? Hop biri yatağa düşüyor, kayboluyor içinde deniz gibi. Ne güzel yatak. Bu yatak değil ki, mezar bu. Bizim bellerimiz neden ağrıyor? Niye biz huzurlu kalkamıyoruz? Yatak türlerimiz bile bunu etkiliyor. Yani tıp adamları Allah'tan korkmalıdırlar. Yumuşak yatakta uyunmaz niye demiyorlar insanlara? Sünger yatakta yatılmaz mesela. Bir yatağa yattığında insan vücudu yatağın içinde ezilmeyecek sertlikte olmalı yatak. Sabah namazına kalkmak için de gerekli bu. Adam gibi kalkmak için de gerekli. Ya şurada bir hakikat anlıyoruz kardeşler. Şeriatımız bizi neyin üzerinden terbiye etmek istiyorsa elhamdülillah o hayatmış aslında. O hayatmış. Bizi sabah namazına kalkacak kıvamda uyutmak istiyor ya, aslında adam gibi kaldırmak için bize bu emri veriyor. İlla sabah namazı değil sorun. Elbette sabah namazı baş tacımız. İlk işimiz bizim. Ama sabah namazına adam gibi kalkmak gerekiyor. Evde tamamlayamadığın uykunu camide imamın arkasında uyu diye göndermiyor seni Allah Teala. Biz sabahleyin güneşle beraber hayata açılmamız, akşam da güneş çekilince bizim yatağa çekilmemiz gerekiyor. Başarılı, randımanlı bir hayat için şart bu. Her halükarda kardeşler, bir uyku düzensizliği, uyku laç

0: kalığı içerisindeyiz. Mesela bunun en basit örneklerinden biri. Bir insan deprem gibi olağanüstü olaylar olur. Yangın olur, neuzübillah, büyük afetler olur. O gece 12'de 1'de yatabilir hani. Onda deprem olduysa 12'ye kadar bekleyebilir. Bir Müslüman sabah namazı kılıyor kendisi. Öbür Müslüman da sabah namazı kılıyor, gece 11'den sonra ziyaretine gidiyor. Bu ne hakarettir bir Müslümana ya? Yatsı namazından sonra Müslümanın evine gidilmez. Birbirimize zulmetme hakkımız yok bizim. Herkesin yatma düzeni olması gerekiyor. Bu ne zaman olur? Cenaze olur, olağanüstü olaylar olur. Sabaha kadar da bekleriz o zaman. Sabaha kadar da bekleriz. Ama bu hayatta bir defa, 5 defa olur. 20 defa olsun 100 senede diyelim. Sabah namazı diye bir derdi olan, uyku düzeni diye bir derdi olan bir Müslüman, ev düzenine dikkat etmeli. 3 tane, 5 tane çocuklu bir eve gidiyorsun, çocuklar kanepenin kenarında uyuyakalıyor, hırçınlaşıyor çocuk. Yani misafir olarak oturuyorsun, çocuk kucağında hırçınlaşıyor. Ya bu çocuk yaramazlığa başlıyor, amcası uykusu geldi biraz. Biraz mı geldi, çocuk deliriyor, hala biraz uykusu geldi diyorsun sen. Ya bunu da anlamıyor, kalkmıyor adam. Ben bu çocukları yatır gel bir çay içelim. Yatır gel bir çay içelim. Hayat yeni başlıyor adam için. Hatta bazı Müslüman kardeşlerimiz vardiyalı çalışıyorlar. Ben tavsiye ediyorum, vardiyalı çalışma kardeşim. Bir hafta gece, bir hafta gündüz çalışıyorsun, sen tavuğa dönersin o zaman. Ne uyuduğun belli, ne uyandığın belli. Müslüman disiplinli adamdır. Rızkı Allah veriyor, gündüz işi bul. Ya da tamamen gece işi bul. Yani gece çalış, gündüz öğleye kadar uygun. Yani düzensizlik çok kötü. Sinir sistemimiz bozuluyor. Kapasitemiz, beyin kapasitemiz düşüyor. Buna rağmen niye inatlaşıyoruz ki biz geceyle? Geceyle inatlaşmanın bir gereği yok. Yastığı koy kafanın altına, uyu. Sen yastığın içine kafanı sokuyorsun. Ne dünya görüyorsun, ne bir şey görüyorsun. Bu tarz uyku bize ait değil kardeşler. Ecdadımız tarlalarda çalıştığı zamanlar böyle uyumuyorlardı. Ve daha dinçtiler bizden. Bizim yataklarımız kuş tüyü oldu. Ama biz de kuşa döndük bu sefer. Doktorların elinde oyuncak olduk. Ne uykumuzda tat var. Hadi gıdamızın çaresi yok. İnsanoğlu doymuyor. Hormonlu şişmiş kirazlar yiyoruz. Hadi buna mahkumuz diyelim. Uykuda böyle bir sıkıntımızın bari olmaması gerekiyor. Çocuklarımızı acıyalım. Allah'tan korkalım kardeşler. Çocukları güneşe uygun, yani güneş sönünce, ışıkları sönünce çocuklarımızı yatar hale getirelim. Bu çok zor bir durum. Evet, bunu beceremek her baba yiğidin kârı değil. Ben de beceremiyorum. İstediğim gibi yapamıyorum ama böyle bir mücadelemiz olması lazım. Bir aile eğer çocuğunu gerçekten alim, ehliyetli, icazetli, faziletli bir insan yapmak istiyorsa, bilimde, teknolojide bir noktaya getirmek istiyorsa, iyi okuldan önce iyi bir yatak bulsun çocuğuna. Çocuk bir defa temiz bir uyku uyusun, sabahleyin dinç kalksın çocuk. Eğer biz bunu sağlayamazsak, çocuklarımıza iyi okul bulmamızın bir yararı olmuyor. Onu ne hafız yapabiliyorsun, ne mühendis yapabiliyorsun o zaman. Allah bir düzen kurdu. Bu düzene uygun yaşayan gavura hayat hakkı veriyor. Bu düzene ters giden Müslüman da olsa onu süründürüyor. Arkadaşlar, kanun böyledir. Şimdi en nefret ettiğim şeylerden birisi, işte Avrupa'da filanca iş şöyle yapılıyor deniyor ya, bunu rahatsız oluyorum. Dini hassasiyetlerime dokunuyor. Ama gözlerimle gördüğüm bir şeyi de anlatmadan da edemiyorum. Sabah 6'da hayat başlamış, bisikletler, trenler filan böyle. Bizdeki 12'deki canlılık sabah 6'da meydanlarda, kalkınmış ülkelerde böyle. Geri kalmış 3. dünya ülkelerinde gece 12 ile gündüz 12 karışık. Bu huzursuzluk bizim kendi elimizle yaptığımız bir huzursuzluktur. Bir doğal afet değil bu. Akılsızlık. Kendi ellerimizle kendimizi, filmler geç saatlerde. Film imanın şartlarından mı kardeşim? Kanında alü var mı senin? Filmsiz yaşasan ne olur? Ciddi bir şey olmadı. Sen de diyorum film diyorsun zaten. Biz uyku disiplinine muhtacız kardeşler. Uyku disiplini iyi bir Müslüman olmamızı beraberinde getirecek. Hayatı başarılı bir şekilde yaşamamızı gerektirecek. Adam kalkıyor tatile gidiyor. Mesela yazlık bir ormanlık bölgede bir evi var, gidiyor. Deniz kenarına gidiyor. Şimdi sabah seher vakti oranın en oksijenli, en randımanlı saati. Ailece 11'e kadar yatıyorlar. Güneş 30-40 dereceye çıkınca çıkıyorlar güneşin altına kavrulmaya bu sefer. Ya güneş var klimanın altına. Yazlığına klima almış. E sen madem klimayla serinlenecektin mübarek, otursaydın şehrinde, işinin gücünün başında otursaydın. Sabah serin, sen niye çıkıp bu ormanda bir yürüyüş yapmadın? Sabahleyin niye serinde deniz kenarına oturdun? Bu yazlığı niye yaptın? Madem klimayla duracaktın burada. Bir çelişki yaşıyoruz. Allah'ın şeriatından taviz verip ayrıldın mı, akıbet bu. Allah'ın kanununa uydun mu, geceyi gece gibi, gündüzü gündüzü gibi yaşadın mı, dünya da tatlı o zaman. Hayat da zevk veriyor. Sıhhatin de yerinde oluyor. Kardeşler, yastıklara dikkat edelim, yastığı kafamıza geçirmeyelim. Meselenin özü budur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.

0: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı cumartesi ve pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî nevvara kulubena bil iman ve hedana lil islam. Vessalatu vesselamu ala khatemin nebiyyin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve men ihtedâ bihedihi ila yevmiddin. Geçen dersimizde İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh ve İmam Şafii üzerinde kısa bir bilgi paylaşması yapmış idik. Bugün tamamlayıcı olsun diye Ahmed İbni Hanbel merhum hakkında kısa bilgi vereceğim. Sonra Kur'an-ı Kerim'e İslam'ın delillerinden birincisi olan, hüküm kaynaklarından birincisi olan Kur'an-ı Kerim'e geçeceğim. Yine kardeşlerimizin verdiği bilgiler arasında bir de istişare etmişlerdi. Caferiye var. Caferiye ile ilgili ayrıca bilgi vereceğim ama biraz ilerleyelim. Bir de devreye farklı bilgiler girsin arzu ediyorum. İnşallah bu duyguyla Ahmed İbni Hanbel de İmam-ı Şafii ile bağı olduğu için onu da zikredelim. Zaman zaman kelimeler arasında geçti. Tamamlayalım. Sonra yolumuza devam edelim. Oldukça kısa vermeye çalışacağım ben yine. Tabii detaylandırınca dallanıp budaklanan bilgiler var. Ahmed, İmam Ahmed İbni Muhammed İbni Hanbel'dir esasen. Biz ne diye biliyoruz? Ahmed İbni Hanbel olarak biliyoruz ama Hanbel kimdir? Hanbel dedesidir. Yani o değil, babasının adı Muhammed'dir. Dedesinin adı Hanbel'dir. Hanbel'dir. Daha doğrusu hep dilimiz alışmış. O şekilde söylüyoruz. Aslı Merv şehrindendir. Mervlidir. Babası Serahs şehrinin valiliğini yapmış bir insandır. Doğumu Bağdat'tadır. 164 Hicri 164. yıldadır. Burada doğmuş, burada neş'et etmiştir. Yani filizlenmiş, büyümüştür. Ama ondan sonra hani tabiri caiz ise yerinde duramamıştır. Yerinde duramaz bir tip diyorlar ya, yerinde duramamıştır. Güzel tarafından söyleyelim, tam bir ilim talibidir. İlmin peşinde koşan insan olmuştur. Zaman zaman söylüyoruz ya, Ahmed İbni Hanbel'in nedir? Daha ziyade hadis tarafı galiptir. Hadis tarafı galip olması hayatına da sirayet etmiştir. Hadis toplama uğruna dünyanın seyahatini yapmıştır. Bu hem ilim talibi oluşunu gösterir Ahmed İbni Hanbel'in, hem de neyi gösterir? Hadis duygusunun çok daha kendisinde galip olduğunu, mizacının, yapısının, zekasının da hadise daha uygun olduğunu gösterir. Bir hadis alimlerine bakarsanız o devirde, ta nasıl diyeyim, günler sürecek bir yolculuğun neticesinde bir hadise ulaşacaklarına inansalar, hiç üşenmiyorlar, kalkıyorlar, yollara düşüyorlar. O nadir hadisi başkasının duymadığı ama o insanda sağlam bir kanalla geldiğini biliyorlar ise onun ayağına kadar gidiyorlar, önüne diz çöküyorlar, bu hadisi ondan alıyorlar, ezberliyorlar ve daha sonraki nesillere aktarıyorlardı. Tabi Ahmed İbni Hanbel'in de bir özelliği var, yani ayrıca nedir? O devrine göre erken olarak kayda geçirmek için çırpınanlar, çalışanlardan bir tanesi de odur. Artık hadis tedvini ciddi boyutlarda başlamıştır. O da bunun öncülerinden olmuştur. Mesela yaş olarak İmam Buhari rahmetullahi aleyh, İmam-ı Müslim ve benzerleri ondan daha büyüktür. Nasıl diyeyim, yaşça küçüktürler, tarih olarak daha geride büyüktürler. Yani tarihin rakamları büyümüştür bu bapta. Şimdi seyahatleri arasında mesela Kufe'ye seyahati var, oradan Basra'ya seyahati var, Mekke'ye seyahati var, Medine'ye seyahati var, Yemen'e gitmiştir. Yemen'e seyahati var, Şam'a seyahati var, Mağrib'e, Mağrib nereye diyoruz? Fas'a diyoruz. Atlas Okyanusu kıyısındadır. Yani Afrika'nın öbür ucundadır. Oraya seyahati var. Peşinden oradan biri Cezayir'e gelir, Cezayir seyahati var. Irak seyahati var. İran illerine, Fars illerine gitmiştir. Horasan'a kadar gitmiştir. Bir başka ifadeyle söyleyeyim.

söyleyeyim, diyar diyar dolaşmıştır. Hadis toplamıştır, bilgi toplamıştır, ilim toplamıştır, müzakere etmiştir oradaki alimlerle kendi bildiklerini. Müsnedini meydana getirmiştir. Müsnedinde 30 bin hadis vardır. Ve müsnedindeki her hadis kıymetlidir, değer taşır. Buraya bir parantez açtım. Bugün de müsned değer taşır. Eğer Ahmed İbni Hanbel'den geldiği gibi gelseydi daha büyük değer taşıyacaktı. Bu hadiseyi üzülerek söylüyorum. Ama ikaz sadedinde de söylüyoruz. Ahmed İbni Hanbel'in Abdullah isimli bir oğlu vardır. O da ilim meraklısıdır. Ama hadis ilminde babasının titizliğini taşıyan bir insan değildir. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedi ondan rivayet edilmiştir. Şu anda gider de müsnede bakarsanız işte Gale Ahmet der. Bu kimdir? Oğludur. An işte kimdir? Ahmed İbni Muhammed İbni Hanbel der. Ondan sonra silsilesi devam eder gider. Bu oğul Abdullah bir kısım hadisi babasının müsnedine kendisi katmıştır. Bu hadisler babasının koyduğu ölçüde olan hadisler değildir. Bu Ahmed İbni Hanbel'in kitabını ne yazık ki bulandırmıştır. Muhammed Zahid el-Kevseri Abdullah'ın yaptığı için bir baba kitabına yadigarına yapılabilecek en büyük cinayetti der, cinayet olarak nitelendirir. Daha ağır ifadeler de var. Doğrusu hangilerini kendi kattığını söyleseydi, inanın o zaman bu sıkıntı olmayacaktı. Biz de diyecektik ki şu hadis, şu hadis, şu hadisi Ahmed İbni Hanbel rivayet etmemiştir. Onun değildir. Bunlar oğlunun kattığı hadislerden diyecektik. Onlara nokta koyacaktık. Bunları beyan etmediği için ne yazık ki hastalığın bütünü kitaba sirayet etmiştir. Belki şu sadette şunu söyleyebiliriz. İnşallah geri gelince sünneti incelerken de söyleyeceğiz. Bu milletin en büyük özelliklerinden bir tanesi Allah Resulü'nün ne söylediğini, ne yaptığını, neleri görüp de hoş karşıladığını, buna takriri sünnet diyoruz. Tasvip ettiğini, desteklediğini, o günlerde neler yaşandığını, nelerin müzakere edildiğini, neler söylenildiğini, hatta peygamberlerin nasıl uyuduğunu, nasıl uyandığını, nasıl namaz kıldığını, insanlarla beşeri münasebetlerine varıncaya kadar anlatan bir başka millete ilim dalı nasip olmamıştır. Ne Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın sözlerini ve davranışlarını, emirlerini ve yasaklarını bu derece aktarmışlardır, ne de Musa ile yıllar yılı yaşayan İsa Aleyhisselam gene Yahudilerin zulmünden kaçak göçek oradan oraya yaşamıştır, sıkıntılar çekmiştir ama Musa güçlü kuvvetli bir insandı, dirayetli bir insandı, otoriter bir insandı. Önündekileri nasıl diyeyim, o kadar güçlü olmalarına rağmen dizginlerini tutup sapasağlam bırakmadığı halde, aralarında yılları geçtiği halde, ne de Musa Aleyhisselam'ın bu nevi sözleri, bu nevi davranışları kayda geçerek sonraki nesillere aktarılmış değildir. Haliyle bu ümmetin en büyük özelliklerden bir tanesi böyle bir eserlerinin ortada varoluşudur. Efendimizin gece namazlarına kadar gidip de döktüğü kabristandaki gözyaşlarına rağmen acılı anlardaki haline, sevinçli anlardaki haline, cihat meydanındaki haline, idare ve otoritedeki haline bütün diliyle dikkat çeken, neler yaptığını kayda geçiren, üzerinde fikir yoran bir başka millet olmamıştır. Bunlar sadece kayda geçmemiştir. Kayda geçtikleri gibi sonraki nesillere de nasıl aktarılacağı, silsilede kimler bulunacağı gayet güzel teşhis edilmiş, takdir edilmiş, kayda geçirilmiş ve düşünmüştür. İncelenmiştir. Her bir ravi incelenmiştir. Nasıl birisiydi? Bu gevşek miydi? Abdullah'ta olduğu gibi. Babası Ahmet bakınız ilim ehlidir, ilim talebidir
Ama babası Ahmet

Bunun için yollar kat edilmiştir. Ahmed İbni Hanbel'in hayatı herhalde bunun örneklerinden birisi olsa gerektir. Geriye de eser bırakmış bir insandır. Tarihi var Ahmed İbni Hanbel'in. Fedailü's Sahabe diye iki ciltlik bu matbu, güzel de bir kitabı var. Rivayet üslubudur. Yani sahabilerin faziletiyle ilgili gelen bilgileri hadis rivayet üslubuyla bu kitabına aktarmıştır. Yine tefsiri biliniyor. Zöhd hakkında bir kitabı biliniyor. El İlel ve Rical diye hadisteki illetler ve hadis ilim ehliyle, ricaliyle, ravilerle ilgili bir başka kitabı var. Bu aziz insan tedriste Şafii üslubuna, İmam-ı Şafii'ye hem Mekke'de hem de Bağdat'ta talebelik yapmıştır. Bu iki bölgede de özellikle Bağdat'ta, Mekke'de İmam Şafii daha çok tanınan bir insandır. Ama Bağdat'ta Ahmed İbni Hanbel daha çok tanınan bir insandır. Orada dahi hem hürmet ederek dikkatleri Şafii'nin üzerine çekmiştir. Hem de İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh'ten ders almıştır. Ve onun üslubunu da sevmiştir. Ancak hadis tarafı daima galip gelmiştir. Hadisteki rivayetlerinle hükmetmeyi daima tercih etmiştir. Her imamdan bir kere sahih bir hadis kim görür de sahih bir hadis önüne gelirse o hadis benim görüşümdür, benim kanaatimdir bilgisi vardır. Aksi olması da düşünülemez. Yani siz hakkı bulmak istiyorsanız, siz doğruyu bulmak istiyorsanız mutlaka bu ayete hadis varsa bu konuda bu sizin elinizi kolunuzu daima bağlar. Dolayısıyla her imam bu kanaattedir, bu görüştedir, böyle de olması gerekir. Ancak Ahmed İbni Hanbel bazen çok defa süzmeden, Ebu Hanife'de bakıyorsunuz bu süzge çok sık. Acaba bu hadisin asıl muradı neydi? Çünkü önünde şöyle bir hadis de var. Şu şuradan var, bu buradan var. Şu ayet de var. Bütün bunların ortalaması ne çıkıyor? Bunu bulmaya meyilli var. Ahmed İbni Hanbel'de ise hadis ne diyorsa onu olduğu gibi söyleme meyli var. Bu şuna sebep olmuştur. Ahmed İbni Hanbel'den gelen rivayetler çoktur. Dolayısıyla Ahmed İbni Hanbel'de ne bulabilirsiniz İmam Ahmed'de? Ebu Hanife ile aynı görüşü vardır. Bir bakıyorsun bir başka görüşünde Şafii ile beraber. Bir başka görüşünde İmam Malik ile beraber. Hatta bir başka hadis var, onu bir başka görüşe daha sevk ediyor. Bütün bunları dile getiren El İnsaf diye bir kitap var. El İnsaf isimli kitap, Ahmed İbni Hanbel'den gelen rivayetleri derleyip toplayan bir kitaptır. 6 cilttir. Farklı baskıları yoksa 6 cilt. Şimdi şöyle, Hanefilerden görüşü hemen hemen her Hanefi kitabından alınır. Ama iş Hanbelilere gelince bu ne olmalıdır? Onların mutemet dediği belirli kitapları var. Görüşler, mezhebin diğer alimleri süzmüşler. Hangisini sonra söyledi? Hangisi tercih edilir? Hangisi neye dayanıyor? Bir süzgeçten geçirmişler ve bunu kitaplarına derc etmişlerdir. Dolayısıyla onlar da mutemet olan, yani mezhepte mutemet olan ve olmayan kitaplar ayrımı vardır. Hanbeli alimlerinin ve Hanbeli mezhebinin birinci derecedeki görüşünü almak istiyorsanız bugün Keşşafül Kina isimli bir kitaba müracaat edeceksiniz. Temel görüşü ondan alacaksınız. Diğer kitaplar onu destekleyecek mahiyette olacak. Mesela El Muğni diye İbn Kudame'nin çok güzel bir kitabı var, 9 ciltlik. Ama El Muğni Bağdat'ta yaşadığı için, Irak diyarlarında yaşadığı için, Hanefilerle çok iç içe olduğu için, kitabın tertibinde de Hanefilere uyduğu için, içerisindeki bilgi bugün 4 mezhep için dahi kıymetli olsa dahi onu mutemet kabul etmiyorlar. Niye Hanefilerin tesirinde kaldı o diyorlar. Keşşafül Kına'yı mutemet kabul ediyorlar. Onda bunu destekleyen bilgileri alıp öbür kitaplarına ekliyorlar. Bu yüzden Hanefi alimleri İmam Ahmed'i fakih yerine muhaddis kabul etmişlerdir. Muhaddis kabul ederler. Çok defa kitaplarında
İmam Ahmed'e cevap ver.

vermezler. Nadiren ehli hadis şöyle diyor veya İmam Ahmet şöyle diyor şeklinde gelen bilgi kitapta yer alır. Dile getirdiğimiz gibi bu gerçekten azdır. İmam Ahmed İbni Hanbel ile ilgili gelen bilgi esmerce yapıda olduğu, uzun boylu olduğu, ince uzun olduğu, güzel simalı olduğudur. Mutezile'ye karşı savaş açanlardandır. Reddedenlerdendir. O yıllarda, onun yaşadığı yıllarda da Abbasi halifeleri itikadi açıdan Mutezile ile iç içe olmuşlardır. Bunun getirdiği sıkıntıyla Halife Me'mun tarafından belki de zorlanmak, dayatmak üzere veya kaba tabiriyle kulağa çekilmek üzere saraya çağrılmıştır. Ama o saraya gidemeden, uzakta gitmeden Me'mun vefat etmiştir. Yerine Mu'tasım geçmiştir. Mu'tasım'ın hışmına uğramıştır. Özellikle Kur'an-ı Kerim mahluk değildir. Bir başka ifadesiyle söyleyelim. Kelamullah mahluk değildir diye. Bunu şimdi ben anlatsam kafalarımız zor anlayacak. Ama şöyle diyeyim. Mahluktan kasıt elimizde tuttuğumuz Kur'an-ı Kerim değildir. Bu Kur'an-ı Kerim matbudur, mahluktur. Daha dün matbaadan basılmıştır. Öbürü de daha evvel ya yazılmıştı ya basılmıştı. Hayır. Allah'ın kelamı belli bir tarihte mi Cenab-ı Allah bunu söylemiştir? Kelam vasfıyla bir iç içe olduğu için insan gibi zamanla bağlantılı mı olarak düşünülmelidir? Bu söz Cenab-ı Allah'ta ezelden beri vardı. Ezelden beri Cenab-ı Allah mütekellim idi, konuşurdu. Bu vasfı biz tarihle sınırlandırabilir miyiz? Bu vasıf Allah'ın kendi yaratılmadığını ezeli ve ebedi olduğuna göre onun bütün vasıfları da ezeli ve ebedi olmaz mı? Kelam vasfı da böyle değil midir? Dolayısıyla zamanla sınırlandırılmalı mı ve Allah'ın veyahut da ezeli ve ebedi olan vasfına mı bağlanmalıdır? Anlayışından gelen bir şeydir. Yoksa elimize tuttuğumuz Kur'an-ı Kerim değildir. Çünkü vasfa sonu var, başı var derseniz o vasfa sahip olana da gider ucu. Hiçbir vasıf şunun üzeri şu beyazdır bu bardak. Tamam. Burasında maviliği var. Bu renkler beyazlık ve mavilik şu anda bu bardağın beyazlığı bu bardak olmadan olmaz. Bir başka ifadeyle söyleyelim. Cisim olmadan vasıf olmaz. Kendi başına boşlukta güzellik olmaz. Ya bir çiçekte olur, ya bir ağaçta olur, ya nasıl diyeyim zeminde olur, ya işte kelebekte olur. Bir varlıkla beraber olur güzellik. İyilik de öyledir. İyilik vasıf olarak var. Ama bir eşyaya bağlı olmalı. Sıfat olarak bir eşyaya bağlı olmalıdır. Bunun gibi cömertliği biz biliyoruz. Gönülden gelerek mal vermek. Ama bunu bir insanla düşünerek yapıyoruz mesela. İnsan olmadan boşlukta cömertlik. Bir varlık olmadan boşlukta cömertlik olmaz. Bir elma olmadan, portakal olmadan boşlukta sarılık durmaz. Dolayısıyla vasıfların, Cenab-ı Allah'ın vasfı da boşlukta durmaz. Mesele oraya dokunduğu için hadise o yönden tartışılmıştır. Ahmed İbni Hanbel'e de Kur'an-ı Kerim mahluktur, sonradan olmadır. Allah'ın kelamı mahluktur, sonradan olmadır dedirtmeye çalışmışlardır. Ahmed İbni Hanbel bu aynı zamanda Mutezile ile onları reddedenlerin bir alameti haline gelmiştir. Bayrak kelimelerden olmuştur, reddetmiştir, hışmına uğramıştır. 220 yılına kadar neredeyse 2,5 sene civarında hapiste yatmıştır bu yüzden dolayı. Daha sonra onun ölümünden sonra hapisten çıkarılmıştır. Onun hayattayken çıkarılmış, zorlanılmış, edilmiş, gidilmiş ama ölümünden sonra asıl yerine geçiren müvekkil vardır oğlu, mütevekkil vardır. Mütevekkil tarafından bu sefer yakınlık görmüştür. Mütevekkil ona hürmet etmiştir. Sık sık onunla istişare etmiştir. İstişarede bir görüş söylemişse de kolay kolay onun dışına çıkmamıştır. Çünkü mütevekkil onun ahlakını, yapısını, bağlılığını, teslimiyetini sevmiştir. Bu çerçeveyi de zorlamamaya çalışmıştır.
Noktaladık. İnşallah daha sonra bir vesileyle yeri gelince işte İmamiye, çünkü her ne kadar Caferiye demiş isek de oraya Şia hakkında ayrıca genel bir bilgi vermeye, arkasından da İmamiye, Zeydiye ve Caferiye hakkında kısa bilgilere ihtiyaç olsa gerektir. Çünkü günümüzde giderek tesirini daha da artırmaya çalışıyorlar. Bir de şuradan artırılmaya çalışıyor. Neredeyse ehli sünnetin arkasında hiçbir devlet gücü yok. Yani Türkiye'yi biz sünni diyoruz. Arkamızda devlet gücü var mı? Hayır. Nerede yıllar yılı bizi yıkmak için, yok etmek için, İslam'ı sindirmek için kuyumuzu kazanlar var idi. Şu anda Şia'nın arkasında devlet gücü var. Dolayısıyla daha atak olma imkanı duyuyorlar. Bu da gelişmelerine sebep oluyor haliyle. Geniş bilgi vermekte, paylaşmakta, müzakere etmekte fayda olsa gerektir. Ben de hep aynı konuya kilitlenip kalalım istemiyorum. Dolayısıyla şimdi delillerimize geçmek istiyorum. Yola çıkarken, yola başlarken bir şey demiş idik. İslam'ın ilk kaynağı şüphesiz nedir? Hükümler için Kur'an-ı Kerim'dir demiş idik. Sonra sünnettir demiş idik. Ve devamını inşallah paylaşacağız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e geliyoruz. Veya başlık atmak istiyorsanız İslam'ın veyahut da şer'i hükümlerin kaynakları diyeceksiniz. Buna ne deniyordu eskiden kitaplarını kısaca? Edille-i şer'iye diyorlar. Şer'i deliller diyorlar. İslami hükümlerin kaynakları. Birincisi kitaptır der. Kitaptan murat da nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim biz neye diyoruz? Resulullah'ın vahiy yoluyla Cenab-ı Allah'tan aldığı, ümmetine ve sonraki nesillerine tevatür yoluyla ulaştırdığı, tebliğ ettiği, tilavetiyle ibadet olunan, lafzı da manası da Allah katından gelen kitaba diyoruz. Şimdi sıralayayım. Vahyeden Allah, getiren Cibril, teslim alan Resul ve tebliğ eden o. Bu tebliğ ya şifahen yüz yüze veya sonraki nesillere tevatür yoluyla. Tevatür yolu ne demek? Yanlış üzerine ittifak etmeyecekleri mümkün olmayacak kadar bir kalabalığın bir o kadar kalabalıktan naklettikleri habere tevatür denir. Çok kalabalık, çok kalabalıktan naklediyor. Böylece dilden dile yazıyor. Tevatür budur, kesin ilim ifade eder. Şu anda hiçbirimiz, mesela bilmiyorum gören var mı, Tokyo'yu görmedik. Ama Tokyo'nun varlığına inanıyoruz. Avustralya adasını görmedik. Ama Avustralya'nın varlığına inanıyoruz. Niye? Binler söylüyor. Aksini iddia eden yok. Tevatür buna deniyor. Mekke'yi görenimiz var, görmeyenimiz var. Ama görmeyenimiz de inanıyor. Çünkü görenler ve var olanlar bunu söylüyorlar. Günümüzde biraz değişti. Artık yukarıdan aşağı nasıl diyeyim, giriyorsunuz, bakabiliyorsunuz, ediyorsunuz. Onlar ayrı. Bundan 10 yıl evvel onu da yapamıyorduk. Veya 15 yıl evvel yapamıyorduk. Tevatür bu demek. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sahabilere öğretiyor. Sahabiler hem birbirlerine öğreteni var, sonraki nesillere öğretiyor. Binler aktarmıştır. Tevatür yoluyla gelir. Tilavetiyle ibadet olunur. İbadetin, onun tilaveti ibadet manası taşır. Lafzı da manası da Allah katındandır. Biz Kur'an-ı Kerim böyle olunca diyoruz. Kur'an-ı Kerim'i tarif ettikten sonra bazı usul kitaplarımız huven nazmu vel ma'na, hem nazımdır hem manadır derler. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ikisinden birisi olmayınca olmaz. Ne demek bu? Kur'an-ı Kerim'i Arapça başka lafızlarla daha kolay anlaşılır, daha izah edici, daha geniş lafızlarla aktarsa bir insan, buna Kur'an-ı Kerim denmez. Ona Kur'an-ı Kerim'in tefsiri denir veya tevili denilir. Kur'an-ı Kerim olmaktan o zaman çıkar. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirerek aktarsanız artık o Kur'an-ı Kerim değildir. Mealdir. Meal ulaşılabilen mana demektir. Dolayısıyla Türkçe Kur'an olmaz. Almanca Kur'an olmaz. İngilizce Kur'an olmaz. Farsça Kur'an olmaz. Hintçe Kur'an olmaz. Arapça aslının dışında da Kur'an olmaz.
Cenab-ı Allah Resulüne nasıl vahyettiyse

Resulullah nasıl bize intikal ettirdiyse Kur'an-ı Kerim o şekilde olur. Aslını ve özelliğini mutlaka belli oranda tercüme ve aktarışlarda kaybeder. Lafzıyla ve manasıyla mucize olan bir kitaptır. Mucize olan bir kitabı tercüme ederseniz kayıp daha büyük yaşanır. Biraz sonra girecektim ama sözün yeri geldi. Madem ki girelim. Bir eserde ne kadar sanat, ne kadar incelik, ne kadar derin mana var ise bu manaları karşılayacak başka dilde kelime kıtlığı çekiliyorsa kayıp daha büyük olur. Şimdi Kur'an-ı Kerim dolayısıyla bütün ilmi sanatların birçok güzelliğini bir anda bünyesinde toplayan bir kitaptır. Hiçbir beşerin meydan okumasına rağmen, nice ediplerin dünyadan gelip geçmesine rağmen karşılığı verilememiş bir kitaptır. Böyle bir kitabı başka dile tercüme edecekseniz kaybı büyük olacaktır. Misal vereyim ben, bahset birçok misal verebilirim. Türkçe'de dile getirilen bazı kelimeler vardır, çok kolaydır. İfadesi çok kolaydır, basittir, insanların ifade gücü farklıdır. Ama sen yapmaya kalk yapamazsın. Sehli mümteni deniyor bu tip ifadelere. Mesela Yunus dua ediyor. İlahi cennet evine girenlerden eyle bizi. Yarın orada cemalini görenlerden eyle bizi. Bu dünyanın cefası çok. Kimi aç gezer, kimi tok. Şol mizanda sevabı çok. Gelenlerden eyle bizi. Gayet kolay söyleniyor. Kolay da görülüyor. E bir dörtlükte sen yaz veya sen söyle. Olmuyor. Bunun gibi daha girift olanı da var. Bülbül güle gel gül dedi. Gül gülmedi gitti. Bülbül güle gül bülbüle yar olmadı gitti. Şimdi bülbülle gül vurgusu birbirine Türkçe'de yakın. Şair bunu koymuş, bir de bülbülün güle aşkı dile getirilir. Bülbül genellikle şairi tasvir eder, gül de Peygamber Efendimiz'i. Peygamber Efendimiz'e olan sevgisini dile getirerek bülbül sabah akşam şakır durur. O günden bugüne kadar bahçelerde, dağlarda, ormanlarda döktürür. Bunu dile getirerek öyle diyor. Peygamber Efendimiz'i memnun etmeye, gönlünü açmaya, işte nasıl diyeyim, gülün gönlünü etmeye çalışıyor. Dolayısıyla bunun için çırpınıyor. Bülbül güle gel gül dedi. Gül gülmedi gitti. Gül bülbüle, bülbül güle yar olmadı gitti. Hala şakıyor, hala dileği, hala aşkını tazelemeye getiriyor manasına geliyor. Şimdi bunu tercüme edin. Nasıl ifade edeceksiniz bir başka dilde, hatta Arapça gibi zengin bir dilde? Zor bir hadise. Etseniz bile o gülle bülbülün kelime yakınlığını yakalayamazsınız ve bulamazsınız. Bunu tercüme ederseniz bu güzellik inanın ki kaybolur. Kayıp yaşarsınız. Yine bir başka şiir var. Keşke yazılı imkan olsa da yazsaydık daha hoş olurdu. Sanma canım herkesi sen sadıkana yar olur. Herkesi sen dost mu sandın? Gün olur ayar olur. Sadıkana ol cihanda. Belki ol ayar olur. Yar olur, ayar olur, dildar olur, didar olur. İyi, biliyor musunuz? Bu şiir Yavuz Sultan Selim'indir. Şimdi şiirin içerisindeki en büyük özellik, yani sanma canım sadıkana veya sanma şahım diye, eğer şeye diyenler, şaha yazdığını söyleyenler sanma canım yerine sanma şahım koyuyorlar. Fikir rivayet. Öyle diyelim. Ama bizi o tarafı ilgilendirmiyor. Bu şiiri yazan bir de kültür seviyelerini, yani padişahların kültür seviyelerini gösteriyor. Çünkü adli mahlasıyla yazan var. Başka şiir yazan padişahlar da var ve şiirleri birbirinden güzel. Şimdi Yavuz Sultan Selim bu şiiri yazarken sadece herkese sen dost sanma, gün olur ayar olur, bugün şöyle olur, yarın böyle olur demek istemiyor. Bunu yaparken bir şey daha yapmış orada. Bu şiiri yan yana yazsanız belli noktalardan yukarıdan aşağıya da soldan sağa da aynıdır. İki türlü de aynı. Yani sanma canım herkese sen sadıkana yar olur diyor ya. O yar olur son tarafta. Yar olur, ayar olur. Başta yukarıdan aşağı okuduğunuzda da şimdi olsaydı işte çizgi çizerdim, o zaman anlardınız. Yar olur, ayar olur.

dildar olur, didar olur ile yan taraftan, üst taraftan okuduğunuz aynı manaya geliyor. İki türlü. Pekala, bunu tercüme ettiğinizi düşününüz. Bu insanın bu emeğini kaybetmeyecek misiniz? Kesinlikle kaybedersiniz. Başarırsanız çok büyük bir şeydir ama olmuyor işte. Şimdi başka da var tabii. Mesela vur pençeyi Ali'deki şemşir aşkına. Vur Gülbank'ı Asuman'ı tutan Hazreti Pir aşkına. Vur, vur ki derken oradaki vurlar top gürlemesi içindir. Yani orada 20, bu şiirde 21 tane vur var. 21 pare topun vurgusu içindir. Okurken de okuyan insan vur Hazreti Pir aşkına şeklinde gürleterek okuması lazım top gibi. Niye? Onu yapmaya çalışmış. Şimdi bunu tercüme ederseniz bir başka dile gider. Kaybolur. Bu kayıp yaşıyorsa Kur'an-ı Kerim'de kayıp yaşıyor. Ayrıca meal üzerinden ahkam kesenler de bunu çok iyi hesap etmeliler. Çünkü neleri kaybediyorsun? Delil olmaktan bile çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'in aslı bir konuda delildir. Ama meale bakıyorsun, o delili inanın en az %50 oranında, %50 müthiş, %10 kayıp bile Kur'an-ı Kerim'de kayıptır. %5 kayıptır. %50 oranında mealde delil kaybı göreceksiniz. Sen bununla ahkam kesmeye çalışıyorsun, çok ciddi bir hatadır. Gerisin geri dönüyorum. Merhum Elmalı'nın başında tercüme, teville ve tefsir hakkında oldukça iyi bir bilgi var. Sadeleştirilmesi nasıl bilemiyorum. Aslında var ve oldukça güzel bir bilgi. Cümleyi şöyle bitiriyor. Türkçe Kur'an mı olur be hey sersem diye. Şimdi doğrusu olan budur. Türkçe Kur'an olmaz. Tekrar ediyorum. Bir başka dilde Kur'an olmaz. Arapçada dahi başka kelimelerle izah edersen bu Kur'an olmaz. Dolayısıyla Kur'an olmayınca onunla ibadet de olmaz. Türkçe ibadet olmaz. Almanca ibadet olmaz. Kur'an-ı Kerim'de aslını çıkarıp da yerine Fatiha'nın izahını koysan onunla da olmaz. Neyine olacak? Cenab-ı Allah nasıl vahyettiyse, o da bize nasıl öğrettiyse onunla olur. Kur'an-ı Kerim budur. Tamam. Şimdi Kur'an-ı Kerim 3 vahiy mertebesi yaşamıştır demiştik. Biraz da yadırganmıştı. Ama öyle. Birinci nuzul Allah katından levh-i mahfuzadır. Buruç suresi 21 ve 22. ayet-i kerimeler bunu dile getirir. Bel huve Kur'anun mecid. O yüce Kur'an'dır. Fi levh-in mahfuz, o levh-i mahfuzdadır diyor. Nitekim meleklerin dokunduğu, sadece tahir olanların dokunduğundan vurgusu da bununla ilgilidir. İkinci nuzul, levh-i mahfuzdan, buyur, Buruç suresi 21-22. İki tane ayet, oradaki ayetler kısa olduğu için şey olunca, bel huve Kur'anun mecid 21, fi levh-in mahfuz 22. ayet-i kerime. İkinci nuzul levh-i mahfuzdan dünya semasınadır.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Devamlı münacatım bu. Bilirim ben beni ya Rab. Sevecek yüz yok bende. Sen bendeni sev de naili ihsan olayım ya Resulallah diye, evet, dudaklarımız eşiğinde, yanaklarımız ayak izinde, ellerimiz arşa açıp, niyazımız arşın Rabbine olarak niyaz edip yalvarıyoruz.
2: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Hafizsin sen. Hafiz. Ya Hafizsin ki her yaprak senin kudret eline düşmektedir. Yitirdiklerim senin hıfzına emanettir. Ayrılıklar senin vuslat sözüne emanettir.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Parantez açın. Kadir gecesindeki nüzulden kastedilen budur. İnne enzelnahu fi leyletil kadir. Biz onu Kadir gecesi indirdik diye kastedilen levh-i mahfuzdan dünya semasına iniştir ve toplu iniştir. Kadir gecesinden murat, levh-i mahfuzdan, Kadir gecesindeki inişten murat, levh-i mahfuzdan dünya semasına iniştir, topludur. Ayet-i kerimede inna enzelnahu fi leyletin mübareke. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Biz onu Kadir gecesinde indirdikten kasıt şehru ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in nüzulünden kasıt nedir? Budur. Şimdi şöyle bir mantık yürütülüyor. Çok yanlış demiyoruz ama böyle bir bilgiden eksikçe diyelim. Kur'an-ı Kerim biliyoruz ki dünya semasından dünyaya bir anda inmedi. Toplu inmedi. Yaklaşık 22 yıl, 2 ay, 22 gün gibi incelemeler buna daha yakın. Yuvarlak olarak biz ne diyoruz ona? Yaklaşık 23 yıla yakın bir devrede indi diyoruz. Şimdi yaklaşık 23 yıla yakın bir devrede indiyse, bunun büyük bir bölümü de Ramazan ayının dışında indiyse, Veda Haccı'nda inen var, Fetih'te inen var, yollarda inen var, değişik vesilelerle inenler var. Hepsi Ramazan'da değil. O zaman pekala bir taraftan da Leyle-i Kadir nedir? Kur'an'ın indirildiği gecedir. Pekala akıl yürütülüyor şimdi. Bu Kur'an-ı Kerim'in bütünü olamayacağına göre olsa olsa diyor ilk indirildiği gündür. Dolayısıyla Hira Dağı'ndaki inişi Kur'an Kadir gecesi zannediliyor. 27. gecesi diye de ilk defa konuşmalarda da duyuyorum, kitaplarda da görüyorum. Yani bu oldukça var. İlk defa işte Kadir gecesinde Ramazan ayının 27'sinde indirilmeye başlandı deniyor. Hayır, bu farklı bir indiriştir, o farklı bir indiriştir. O Kur'an-ı Kerim'in levh-u mahfuzdan dünya semasına toplu iniş günüdür Kadir gecesi. Bin aydan hayırlı olan o gece bunu vurgular, bunu dile getirir. Üçüncü nüzul ise dünya semasından dünyaya iniştir. Bu 17 Ramazan'da başlamıştır

ve yaklaşık 23 yıl devam etmiştir. Bunun içinde Ramazan ayında inen de var, Ramazan ayının dışında inen de var. Peyderpey inmiştir. Hadiselere, hayatın basamaklarına, yasakların basamaklarına, emirlerin de basamaklamasına uygun olarak inmiştir. Böylece her inişiyle gönüllere su serpmiştir. Yeni bir canlılığa sebep olmuştur. Hem de ezberlemesi, onunla amel etmesi kolay hale gelmiştir. Ve Peygamber Efendimiz'in nübüvvetinin bütün devrelerine kaplamıştır. Amel etme sindire sindire olduğu gibi kolay olmuştur, kolay bellenmiştir, kolay ezberlenilmiştir ve hayata geçirilmiş, yaşanmış ve yaşatma mücadelesi verilmiştir. Eğer birden Kur'an-ı Kerim inseydi, bir sürü ahkam tatbir edilemeyecekti, çok büyük de sıkıntılar yaşanacaktı. Tıpkı hafiften inceden yağan yağmur gibi, incecikten bir kar yağar, tozar elif, elif diyor. Damlalar da öyledir, gelir gelir, sinmiştir, yaşanmıştır, dolayısıyla hayata geçmiştir. Bu açıdan çok kıymetlidir. Sahabiler de hem nefes almışlardır, çünkü düşününüz, çile çekiyorsunuz, yepyeni ayetler iniyor, size güç veriyor, derman veriyor, direncinizi güçlendiriyor. Hayata yeniden sımsıkı sarılıp tutunuyorsunuz, son derece kıymetlidir ve böyle inmiştir üçüncü devresinde. İlk vahiy diyoruz şimdi, bir başlık atınız, ilk vahiyi paylaşıyoruz. Buhari'de Bed'ul Vahiy diye bir bölüm var. Vahiy nasıl başlamıştır diye. Orada da, Siyer'de de, birçok bilgi kaynaklarında şöyle zikredilir. Vahiy ilk olarak sadık rüyalarla başlamıştır. Peygamber Efendimiz 40 yaşına geldiklerinde üzerinde değişiklikler görülmeye başlar. Dalıp gittiği anlar olmuştur. İnsanlıktan uzaklaşmadan hoşlanmaya başlamıştır. Bu duygularla zaman zaman Mekke'yi terk etmiştir. Mekke'nin dışında sessizliğin içerisinde vadilerde, dağ aralarında, yamaçlarda uzun uzun yürümüştür. Bu devreyle ilgili olarak Peygamber Efendimizin yine zaman zaman ağaçlardan ve taşlardan gelen bir sesle ürperdiği biliniyor. Ara sıra ona selam veriyorlar. Esselamu aleyke ya Resulallah diyorlar. Gerisin geri dönüyor. Hiçbir şey yok. Efendimiz ürperiyor. Bu bünyesini herhalde alıştırma devresiydi. Bu haldeyken epey bir geziyor. Şimdi ben teşbihte zorlanıyorum ama yapmadan da olmuyor. Hiç gurka yatan tavuk gördünüz mü bilmiyorum. Çok değişiyor. Gurka yatmak civcivi olacağı zaman tavuk biliyorsunuz doğurmaz. Yumurtayı doğurur. Kuluçkaya yatma. Şimdi gurka yatma da neden gurka deniyor ona? Tavuk o devre gelince sesi değişiyor. Gurk gurk gurk gurk eder dolaşır. Yumurta arar. Nerede bir yumurta görse üstüne çöker. Fıtratı değişiyor. Hayvanın yaratılışı değişiyor. Şimdi ya o halden eğer yumurtaya yatması istenmiyorsa, kuluçkaya yatması arzu edilmiyorsa, zavallı hayvancağızı soğuk suya sokup çıkarıyorlar. O duygusu geçsin diye. O duygu varken çok değişik. Şimdi üstelik o insanlar gibi, diğer hayvanlar gibi de değil. Kendi yumurtasından olmasın, altına ver 10 tane yumurta, hepsi başka tavuğun yumurtası olsun, 21 gün onu bekliyor. Üzerinden kalkmıyor, onu ısıtıyor, ondan yumurta çıkartacağım diye. Eğer Cenab-ı Allah o değişikliği yapmasa 21 gün sen bir hayvanı bir yerde tutabilir misin? Bir çocuğu 21 dakika tutamıyoruz. Hayvanı da tutamıyoruz. Kolay bir hadise değil. Hayvancağız bir tek çok zarur acıkırsa ne yapıyor? Gidiyor bir şeyler yiyor. Yumurta soğumadan onun üstüne dönüyor bir daha. Şimdi tavuklar eğer öyle değilse akşam zorla içeri koysun. Öbür hayvan kalkmıyor. Mevla o duyguyu vermiş. Vermeseydi civcivler şimdi o tavukların ahlakını da bozdular. Makineye dolduruyorlar yumurtaları. Tavuklar serbest geziyor. Şimdi bu devredeki hayvan kendini ona göre ayarlıyor. Hatta bazı kuşlar var, penguenler gibi yemeğe de gitmiyor. Niye? Bölgesi soğuk. Taşıyacağı zaman, bir yere gideceği zaman hiç gördünüz mü bilmiyorum. Yumurtasını ayağının üstüne alıyor, buzla temasını kesiyor, karnıyla da örtüyor.

Öyle body body yürüyor. Küçücük adımlarla yürüyor. Yumurtayı ayağında taşıyarak yürüyor. Bu müthiş bir duygu. Mevla'nın ona verdiği annelik duygusu. Şimdi onunla yaşıyor, onunla devam ediyor. Efendimiz de bu devreye gelince ciddi bir değişiklik geçirdiğini anlıyoruz. Yalnızlıktan hoşlanmaya başlıyor. Dış dünyaya çıkıyor, düşünüyor, beşeriyeti düşünüyor. Neler zihninden geçtiğinin bilgisini bize vermiyor. Ama insan hissediyor, sadece beşeriyetin nereye gittiğinden, neler yaşandığından, nasıl olması gerektiğiyle ilgili bilgiler düşünürdü, tefekkür dünyasına dalardı diyorlar. O tefekkür dünyasının derinliklerinden bize bilgi gelmiyor. Bu duygular giderek çoğalmıştır. Onu Mekke dışında bir mekan edinme hissine itmiştir. Böylece gelerek ne yapmıştır? Hira Dağı'nda tamamen Kabe'ye yönelik mağarayı bulmuştur. Hira Dağı yaklaşık olarak 6 kilometre civarında Harem-i Şerif'ten yani Kabe'den uzaktır. Dağın tepesinden Kabe görülüyor. Tabii hayal meyal görülüyor ama yer olarak görülüyor. Kabe'nin yanından da Hira Dağı dolayısıyla görülüyor. Mağara dağın Kabe'ye bakan tarafında ve yönü Kabe'ye yönelik. Ön tarafında bir yarık var. Kafayı uydurmak zor ama uydurunca oradan Kabe'yi görebiliyorsunuz. Günümüzde artık binalar yükseldi. Kabe'nin çevresindekiler de yükseldi. Kabe görünmüyor. Ama Kabe'nin ışıkları, binanın devamı şu bu, oldukça güzel görünüyor. Hala güzel. Oralarda rutubeti az olan ülke olduğu için akşamları serinlik de çabuk çöküyor. Havada çok sıhhi oluyor. Şöyle diyeyim. Alttaki kayalar sıcak. Yani zemin sıcak, alttan ısıtmalı. Üst tarafta da serinlik var. O atmosferden Kabe'yi seyretmek çok güzel oluyor. Akşamları özellikle. Oraya yerleşiyor Efendimiz. Orada Hanif dini üzerine yani fıtratı bozulmamış İbrahim Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği nezih, berrak, tevhid inancı üzerine ibadet yaptığı biliniyor. Tefekkür dünyasına daldığı biliniyor. Zaman zaman yiyeceği içeceği bitince yamaçlardan süzülüp indiği Mekke-i Mükerreme'ye vardığı Hatice validemiz ona yeniden yiyecek hazırlıyor, içecek hazırlıyor. Onları alarak geldiği biliniyor. Şimdi ben Hatice validemizi düşünüyorum tabii. Efendimiz uzaklaşıp gidiyor. Günlerce mağarada kalıyor. Ne oluyor, neler yaşanıyor? Şimdi olsaydı evde kızılca kıyamet herhalde kopmuştu. Efendimizin o da ahlakını biliyor. O davranışlarını hayra yoruyor. Peygamber Efendimiz'i bu konuda sıkıştırdığına dair en küçük bir bilgi bile gelmiyor. Ona yiyeceklerini hazırlardı. Eline verirdi deniyor. Efendimiz onları almıştır. Yeniden dağa gelmiştir. Orada tefekkür dünyasına dalıyor. Bir de aradaki mesafe basit bir mesafe değil. Şimdi geliyorsunuz 6 kilometre yürüyorsunuz. Sonra dağa tırmanıyorsunuz. Yiyeceğiniz bitince yeniden gidiyorsunuz. Aynı şeyi bir kere yapabilirsiniz. İkinci defa, üçüncü, beşinci defa yapmak kolay bir hadise değil. Ben Tarsus'tan gelirken trafik polisine sordum. Anamur'u geçmek zor diyorlar dedim. Antalya tarafına doğru. Zor derken yolu kötü diyorlar. Çok mu kötü? Yok, asfalt güzel yol dediler. Hız yapamazsınız. Sıfıra düştüğünüz virajlar bile olur. Olsun dedim. Tabii ki kenarı sahili seyrederek gideriz. Sahili seyrederek gittim. Bir viraj, iki viraj, üç viraj, 10 viraj, 20 viraj, 30 viraj. Bıktım artık viraj dönmekten. Şimdi dön dön dön geldik yani. İnanın debriyaja basan ayağınız ağrıyor. Sonra bir daha gitmiyorum. İyi ki diyorum bir kere gitmişim. İkinci defa zor gidersin. O yolu güzergahı görmek için. Şimdi dağın tepesine geliyorsun. İnsan bir kere tefekkür dünyasına dalar. Diyelim ki 10 gün kalırsın. Sonra zor olur. Ama Efendimiz de devam etmiştir. Onu iten bir güç var, zorlayan bir iç duygusu var. Bedenen buna hazırlanıyor. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hira Dağı'ndayken, tefekkür dünyasındayken bir anda karşısında o an geliyor, o saat geliyor, o dakika geliyor, Cibril aleyhisselamı görüyor.
bütün ufku dolduran bir varlık. Yalnızlığın içerisinde bir dağın tepesindesin. Yapayalnızsın. Seni koruyacak, kollayacak hiçbir canlı görülmüyor. İnsanlardan, beşeriyetten, medeniyetten uzaksın. Bir anda bütün ufku dolduran bir varlıkla karşı karşıya geliyorsun. Efendimiz ister istemez ürpermiştir. Ama karşısına beliren bu varlık kendisine ikra, oku demiştir. Efendimiz o ürperti içerisinde mâ ene bi kâri, ben okuma bilmem diye cevap vermiştir. Cibril aleyhisselamın kanatlarıyla Efendimiz'e sardığı, oku diye tekrar ettiği biliniyor. Efendimiz yine ben okuma bilmem diye cevap veriyor. Bu sefer Cibril aleyhisselam kayıtlarımızda geldiğine göre bunalma derecesine kadar Peygamber Efendimiz'i sıktığı, bu da temasın mı diyelim veyahut da Efendimiz'in hazırlığında bu da bir merhalemeydi diyelim. Kısaca sıkıyor, Peygamber Efendimiz'i bırakırken bu sefer اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم diyor. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. O seni aşılanmış bir yumurtadan yarattı. O sana bilmediklerini kalemle öğretti. Bilmediklerini sana kalemle öğreten Rabbinin adıyla oku diye Alak suresinin ilk 5 ayet-i kerimesini vahyediyor, tebliğ ediyor, sonra birden gözlerden kayboluyor. Efendimiz heyecanıyla kala kalıyor. Bir taraftan vahyedilen ayet-i kerimelerin kalbine nakşedildiğini, hiçbirisini unutmadığını hissediyor. Vahiy lezzeti duyuyor. Öbür taraftan kimsesizliğin kucağında dehşet denecek kadar bir varlığı görüyor, bunun ürpertisini yaşıyor. Efendimiz heyecanla o kaybolduktan sonra yamaçlardan aşağıya iniyor. Bir hadiseyle karşılaştınız. Şöyle diyeyim, caddeyi karşıya geçiyorsunuz. Cayır diyen bir fren sesi duydunuz. Bir anda tansiyon yükselir, bir anda kalp ateşleri yüksektir. Niye uğradığınızı bilemezsiniz, şok yaşarsınız. Sonra diyelim ki kendinizi kaldırıma yerinden attınız. Kaldırımda giderek kalp atışları düşer düşer sakinleşirsiniz. Hepten atmasanız da 3'te 2'si gider. Normale yakın bir halde yolunuza devam edersiniz. Zihninize takılı kalır. Efendimiz de yamaçları ininceye kadar büyük bir oranda bu şoku üzerinden atması gerekirdi. Ama yaşadığı hadise büyüktür. Şoku üzerinden atamamıştır. Arkasından ta Mekke'ye kadar yürümüştür. Evlerine gelmişlerdir. Peygamber Efendimiz kapıdan içeri girerken bile titremektedir. Hatice validemize zemmiluni zemmiluni, beni örtünüz, beni örtün demiştir, yatağına uzanmıştır. Hatice validemiz onun bu dehşetli halini görmüştür. Ona bir şey sormamıştır. Derhal Efendimiz'in üzerini örtmüştür ve onu istirahate terk etmiştir. Efendimiz kendisine gelince ne oldu? Neden ürperdin? Neden böyle heyecanlıydın diye sormuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hıra'da, mağarada yaşadıklarını dile getirmiştir. Tekrar mağaraya dönelim. Mağara dedik ki Kabe'ye bakan tarafında dağın. Ama mağaraya ulaşmak için dağın zirvesine çıkmak zorundasınız. Başka bir yolu yok. Bir tane yolu var. Sevre başka taraflardan da çıkabilirsiniz. Ama Hira'ya tek bir yol vardır. Tek bir yönden çıkılır. Oraya varmak için de ilk önce zirveye varacaksın, dağın en zirve noktasına. Sonra 6-7 metre aşağıya ineceksiniz. Sağa doğru kıvrılacaksınız. 7-8 metrede veya 8-9 adımda sağa doğru yürüyeceksiniz. Sağınıza böyle dikey bir yarık geliyor. O yarıktan düz geçemezsiniz. Vücudunuzu o yarığa göre şekillendireceksiniz. Öyle geçebiliyorsunuz. Öyle geçersiniz. Öyle geçince yarığın öbür tarafı

tarafında önü açık balkon gibi bir yer var. Oraya çıkıyorsunuz. O balkon gibi önü açık yere çıkıp da sola dönünce mağaranın kapısıyla karşı karşıya geliyorsunuz. Bugün tamamen toprak doku kaybolmuş bir vaziyette, taş taş üzerine sanki dev taşlar üst üste konulmuş, orada bir mağara oluşmuş gibi. Orada mağara duruyor. O balkonumuzu yerden nasıl ufku doldurur olarak gördüm dediğine göre Peygamber Efendimiz o balkonvari yere doğru mağaranın içerisinde de diyelim ki iki kişi yan yana durarak namaz kılamazsınız. Çok uygun olursa bir kişi öne bir kişi geriye durabilir. Büyükçe bir mağara değil dolayısıyla. O balkonumsu yerden ufku dolduran Cibril Aleyhisselam'ı gördüğünü anlar gibiyiz sanki bu vardı. Böyle bir hadise yaşıyor, oraları kıvrılıp çıkıyor, aşağı iniyor. Onun hala heyecanını tasvir ederken dahi Peygamber Efendimiz ürperiyor ve şu ifadeyi kullanıyor. O an canımdan korktum diyor. O böyle söyleyince Hatice validemiz hayır diyor. Ben seni daima doğru tarafta gördüm diyor. Daima adaleti temin etmeye çırpınırken gördüm diyor. Daima düşen insanın elinden tutma gayretini gördüm. Hak yanında gördüm. İnsanlara doğru tavsiye ederken gördüm. Akrabalık bağlarını korup gözetirken gördüm. Seni daima güzel tarafta, güzel safta gördüm diyor. Senin gibi bir insana cinnin veya şeytanın musallat olacağına inanmıyorum. Gördüğün şeyin hayırlı olduğuna inanıyorum. Kalk diyor, Varaka'ya gidiyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte Varaka İbni Nevfel'in yanına varıyorlar. Varaka İbni Nevfel Hatice validemizin amcaoğludur. Daha önce bir paylaşmıştık. Tevhid arayan, hak din arayan 4-5 kişiden birisi de odur. Bu araştırmaların neticesinde Hristiyan olmayı tercih etmiştir. Çünkü Hristiyanlığı var olan dinlerin en iyisi olarak, en gelişmişi olarak görmüş, değerlendirmiştir. Hal böyle iken zaman zaman Hristiyanlıkta hakla uyuşmayan şeyler görünce Ya Rab, hak dinde böyle bir şey olamaz. Bunun doğru olmadığını biliyorum. Ama Rabbim neyin doğru olduğunu çıkaramıyorum. Sen bu konuda nasıl inanmamı istiyorsan Rabbim ben öyle inanıyorum diyen bir Hristiyandır. Yine ara sıra Zeyd bin Amr var. Said ibn Zeyd'in babası. Onu hatırlayarak onu çok seviyor. Zeyd ibn Amr çok berrak, fıtratlı bir insandır. Selim fıtratlı bir insandır. Onu seviyor, onu takdir ediyor. Ya Rab bu konuda Zeyd kardeşim nasıl inanıyorsa ben de öyle inanıyorum diyor. Zeyd gerçekten güzel bir insandır. Bilmiyorum kelimeleri burada geçti mi hiç paylaştık mı? Zeyd ibn Amr hiç puta tapmamıştır. Zeyd ibn Amr hiçbir puta kurban kesmemiştir. Zeyd ibn Amr putlara kesilen hiçbir kurbanın etinden yememiştir. Hiçbir zaman içki içmemiştir, kumar oynamamıştır. Bütün bunlar ne sayesinde? Selim fıtratı sayesindedir. Çok selim bir fıtratı var. Bu doğru olamaz diyor. Hayat gayesiz olamaz. Yeryüzünde hak bir din olmadan olamaz. Bu kadar kendisine nimet verilen, bahşedilen, imkan bahşedilen bir insan başı boş yaratılmış olamaz. Bütün bunları yan yana getirseniz çok berrak bir akide ortaya çıkıyor. Bütün bunları sıralayan bir insandır. Ailesinden kız çocukları gömecekleri dolaşmıştır. Böyle bir cinayet işleyecekseniz yavruya ben bakarım demiştir. Birçoğunun elinden bu cinneti işleyecekse yavruyu almıştır, bakmıştır, büyütmüştür. Daha sonraki günlerde bu yavruyu anne babasına göstermiştir. Gelişip büyüyüp filizlenince belki merhamet damarları kabarır diye. Bu yavrunuz demiştir. Eğer o cahiliyeden vazgeçtiyseniz yavrunuzu bağrınıza basacaksanız size verebilirim. Yok hala o zihniyeti taşıyorsanız yanımda bırakın demiştir. Kabulleniyorlarsa vermişlerdir. Kabullenmiyorlarsa birçok yavruya bakmıştır, büyütmüştür ve gelin etmiştir. Büyük bir hizmeti vardır. Ayrıca yad edilmeye, hakkında bilgi edilmeye değer bir insandır. O arayışlarının içerisinde sonunda tevhid inancına sahip olduğunu zannettiğim bir rahip ona demiştir ki,

Siz Hanif olan İbrahim dinini arıyorsunuz. Aramaya da devam etmiştir. Ama yanlış yerlerde arıyorsunuz. Hanif inancına inanan insanların nesli giderek tükendi. Yeniden tazelenecek. Ama bu senin diyarına gelecek. Sen onu yanlış yerlerde arıyorsun demiştir. Bu insanın ahlakı, yapısı, bilgi birikimi Zeyd'in çok hoşuna gittiği için sözüne çok değer vermiştir. Derhal hazırlıklarını yaparak Mekke'ye dönmeye kalkmıştır. Ama Tebuk sıralarında ilerlerken, Tebuk yakınında ilerlerken saldırıya uğramıştır. Derin bir yara almıştır. Ölürken söylediği son sözler, "Ya Rab ben ona erişemedim, ne olur yavrum Said'i mahrum eyleme" demiştir. Çocuğu Said, sahabilerin ilk inananlarındandır. Daha sonraki günlerde Said radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'e sormuştur. "Ya Resulallah, babamı tanıyordunuz" diye. Nübüvvetten önceki günlerden Peygamber Efendimiz onu tanıyor. "Babamı tanıyordunuz, o şimdi ne olacak?" diye sorduğunda Peygamber Efendimiz, "Zeyd ibn Amr için o tek başına bir ümmet idi" buyurmuştur. Yani İbrahim Aleyhisselam'a yetişemedi, bize de yetişemedi ama o ikisinin arasında kalmış bir ümmetti, yani mümindi demiştir. Bu da Said'i çok sevindirmiştir. Böyle bir insandır. Son derece kıymetli, selim fıtratlı bir insandır. Varaka İbni Nevfel de onu çok sever. Onun bu temiz fıtratına son derece güvenmiştir. Said İbni Zeyd de babasına hayırla yad eder. Bu yuva da çok güzel bir yuva olmuştur. Derinliğine dalmadan gerisin geri Varaka'ya dönelim. Varaka İbni Nevfel Peygamber Efendimiz'i dinlemiştir. Geçmiş kitaplara da meraklı bir insandır. İyi değerlendiren bir insandır. Peygamber Efendimiz'i dinledikten sonra söylediği kelimeler şu olmuştur. "Müjdeler olsun. O gördüğün Musa'ya gelen, İsa'ya gelen namusu ekberdir. Günleri yaklaşmıştı. Son peygamber geliyor. Gördüğün namusu ekberdir" demiştir. Arkasından ilave etmiştir. "Eğer Mevla ömür verirse milletin sana karşı durduğu zaman, seni öz yurdundan çıkaracağı zaman en büyük yardımcı beni bulacaksın" diye vaat vermiştir. Bu da Efendimiz'i şok etmiştir. Çünkü Efendimiz açısından bakın, nereye gitse insanlar onu güler yüzle karşılıyor. Herkes ona Muhammedül Emin diyor. Herkes güvendiği eşyaları da emanet olarak ona veriyor. Peygamber Efendimiz'i nerede olsa baş köşeye oturtuyor ve ona derin bir güven besliyorlar. Şimdi kendisini güvenle kucak açan, ona izzet ikramda bulunan, Kabe hakemliğinde bile onu takdir ederek çözümüne razı olan, o geliyor diye hakem herkesin sevindiği bir insan, o insanlar tarafından öz yurdundan ömrünün 40 yılı geçtiği, daha sonra 10 daha 50 yılının geçtiği bir yerden onu zorla çıkartacaklar, karşı duracaklar. Peygamber Efendimiz'in dudaklarından ister istemez "benim insanlarım mı, yani yakınlarım, akrabalarım mı beni buradan çıkaracak" demiştir. Bunun üzerine Varaka İbni Nevfel, "Evet, senin geldiğin davayla gelen her nebinin başından böyle bir hadise geçmiştir. Öz yurdundan çıkarılacaksın, karşı duranların olacak. İnşallah en büyük yardımcın ben olacağım" demiştir. Ama Varaka İbni Nevfel sözünde durmamıştır. Birkaç ay sonra vefat etmiştir. Ve Peygamber Efendimiz daha davasını açığa vurmadan o bu dünyadan ayrılmış gitmiş ve Peygamber Efendimiz yalnız kalmıştır. Bundan sonraki günler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için oldukça ağır geçmiştir. Şimdi şöyle düşünün, zaman hakkında ne kadar geçtiği hakkında çok farklı fikirler var. Bazıları bu zaman dilimini çok fazla uzatıyorlar. Çok fazla uzun olduğu kanaatinde değiliz. Aylarla sınırlı olduğu kanaatindeyiz. Yılı bulmadığı kanaatindeyiz. Ama aylarla değil, bazı rivayette 60 gün bile var. Ama 60 gün bile olsa 60 yıl gibi geleceği açıktır. Niye açıktır? Peygamber Efendimiz açısından düşününüz. Böyle bir hadiseyi Hıra'da yaşamış. Bir daha Hıra'ya dönmüyor. O varlık bir daha görülmüyor. Vahiy lezzeti hissetmiş, o vahiy bir daha gelmiyor.
Acaba hayal mi gördü? Yalnızlığın getirdiği, hani günümüzde diyorlar ya, illüzyon muydu? Gözünde mi böyle canlanmıştı? Duydum, hani biz bile bazı hadiseleri duyuyoruz, yaşıyoruz. Acaba rüyada mı diyoruz, ayık mı, zihnimde mi öyle canlandı diyoruz. Onun canı hani yani arka, ya başımıza böyle gelmedi mi? Hatta birisine bir şey sorduk, olamaz böyle bir şey dediler, hemen arkadaşlarına döndü. Arkadaşlar dedi, ben orada yalnız değildim dedi, siz de vardınız değil mi dedi. Beraber yaşadık değil mi dedi. Onlar da evet, hepimiz vardık deyince rahatladı, kendinden şüphe etmeye başladı. Arkadaşlar biz de vardık deyince güç kazanıyorsun. Ama Allah Resulü'nün yanında kimse yoktu. Gördüğünü mü zannetmişti, böyle bir şey görmemişti de. Duyduğunu mu zannetmişti, duymamıştı da. Böyle bir hayal mi canlanmıştı zihninde veya gözünün önünde? Eğer hayalse pekala, öğrendiği ve unutamadığı o ikra bismi rabbikellezî halak neydi? Pekala, o vahiy ise Varaka İbni Nevfel'in söylediği doğru ise niye bir daha gelmemişti? Niye böyle bir anda boşluğa geldi? Bu da olgunlaşmanın herhalde bir başka devresi olsa gerektir. Neden gelmedi? Neden bir daha görülmedi? Neden bir daha peygamberliğini ona hatırlatmadı? Tabii araya zihin bir başka bilgi daha sokuyor. Yoksa nübüvvet için bir imtihan geçirdi de bu imtihanı kayıp mı etmişti ürperdiği için? Ne olmuştu, neler yaşamıştı? Şimdi bu soruları ve bu soruların cevaplarını zihninizde döndürün, dolaştırın. Bununla günler ay gibi, yıl gibi gelir geçer. Hele de bu duyguyu taşıyorsanız. Peygamber Efendimiz kendisi bu günlerin çok ama çok ağır geçtiğini ifade ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine dalgın Mekke-i Mükerreme'de ilerlerken, yine Mekke sokaklarının içerisinde, bu sefer kalabalığın içerisinde, kendisini yalnızlığın kucağında hissederken, bazen insan kendini milyonların içerisinde de, hele de İstanbul gibi bir yerdeysen yalnız hissedersin. Hissederken semadan bir ses duyuyor. Esselamu aleyke ya Resulallah diye. Gözlerini semaya kaldırıyor o varlık. Bu sefer kürsünün üzerinden kendisine hitap ediyor, selam veriyor. Arkasından bir daha kayboluyor. Efendimiz yine ürperiyor, yine evine gidiyor, yine kendisini örttürüyor Hatice validemize, ancak bu sefer uyuyamıyor. Cibril peşini bırakmıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Eyyuhel müddessir. Ey örtüsüne bürünüp yatan, kum, kalk, feenvir, insanlığı ikaz et, insanlığı uyandır. Ve rabbeke fekebbir, Rabbini yüce tanı, onu yücelt. Ve thiyâbeke fetahhir, elbiseni temiz tut. Ve rucze fehcur, bütün cahiliye zihniyetleri terk et. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرِ Yaptığın iyilikleri çok körüp başa kakanlardan sakın olma. Şimdi esasen ayet-i kerimelerin üzerinde derin derin düşünmemiz lazım. Ey örtüsüne bürünüp yatan ifadesinde ne var? Yakınlık var. Sıcaklık var. Hani sevdiğin, takılmak istediğin birisine takılırsın ya, elbisesinden takınırsın, çantası değişikse çantasından takılırsın, bere takmışsa beresinden takılırsın, bir yerden takılırsın. Ey abasına bürünüp yatan veya bürünüp yatan, geçen gün bir de soğuktan battaniyeyi sırtına sarmış duruyor, oturan boğa diye takılırsın. Şey gibi ve benzeri benzetme yapıyorsun. Cenab-ı Allah Resulüne ne diye hitap ediyor? Ey örtüsüne bürünüp yatan, bu nedir? Halini görüyorum, durumunu görüyorum. Kısaca sıcak ifade var ve onu kaldırış, uyandırış var. Ünsiyet peyda ediş var. Peygamber Efendimiz Enes'e takılırmış çifte kulaklı diye. Yani tek kulaklı olan beşer nadir. Kulağının birisi zarar gördüyse vardır. Ama Enes demek yerine çifte kulaklı dersen,
veya baklacı dersen, bakla topladığı için Allah Resulü bana öyle der derken yıllar sonra

uçuruma sürüklenmekten düşmesi lazım. Müjde ne zaman gelir? Namaz kıldığın zaman gelir. Zekat verdiğin zaman, hayır işlediğin zaman, iman ettiğin zaman gelir. Daha sonraki yıllardaki gelen ayetlerde müjde öndedir. Ama şimdi ne? Nezir önde, inzar önde, uyandırma önde. Ya eyyuhen nebiyyü inne arselnâke şâhiden ve mübeşşiren ve nezîrâ. Biz seni müjdeci ve ikaz edici gönderdik. Ama burada gum fendir. Kalk ve ikaz et. İnsanlık gidiyor. Uçuruma gidiyor. Bizde de uçuruma gidiyorlardı. İnşallah şimdi doğru yolu görmeye başladık. Hala oraya doğru çekiştirenler var. Kavga devam ediyor. İnşallah hayra doğru devam eder. Şimdi geldik. Bu ayetlerin içerisinde tevhid var. Rabbini yüce tanı. Ondan yüce hiç kimse olamaz. Hiçbir varlık olamaz, hiçbir şey olamaz. Onu yücelt gerektiği makama. Bundan öte bir şey var. İslam'ın ilk emri oku diyoruz genellikle. Daha önce vurguladım. İslam'ın ilk emri Rabbinin seni yaratan Rabbinin adıyla okudur. Doğru olan budur. Rabbini unutanları, Rabbinin adını diline almayanların okuyuşlarından ne çektik? Başımıza geldiyse ne onlardan geldi. Ama benim burada vurgulamak istediğim, bunu hep gündeme geliyoruz da biz Müslüman olarak. Ve thiyabe kefetahhir nedir? Temizliktir. Diğer işte temizlik imanın yarısıdır, onları bırakalım. İslam'ın ilk ikinci emri ikaz ettir, arkasından temizliktir. Üstelik dış temizliktir. Elbiseni temiz tut diyor. Bu da bunu da okuma kadar kıymetini bilmemizde fayda var. Ama dış temizlikten belki daha önemli iç temizlik vardır. Peşinden iç temizlik geliyor. Dış temizlik kişinin şahsı içinde, cemiyetteki yeri içinde önemli vardır. Ama kolaydır esasen. İç temizlik o kadar kolay değildir. Peşinden iç temizlik geliyor. Var rucze fehcur. Rucz kelimesi ne demektir biliyor musunuz? Allah'ın rızasına uymayan bütün kirli amel, düşünce ve zihniyetlerin genel adıdır. Demin tercüme ederken onun için cahiliye zihniyetlerinden kendini temizle, terk et onları. Üstelik fehcur, terk edip gitmek, bir daha oraya dönmemek manasınadır. Hicret et onlardan manasınadır. Dolayısıyla ne kadar şeytana, şeytanın hoşuna gidecek amellere yönelik duygu ve düşünceler varsa hepsini terk et kelimesi bunun içindedir. Sonra şahsi misallere ve insanın davranışlara intikal ediyor. Ne diyor? وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْفِرْ Yaptığın iyilikleri çok görerek insanları minnet altında bırakmaya çalışma diyor. Başlıyor. Bu yöndeki ayet-i kerimeler devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ikazı ve bu vahyi aldıktan sonra kalkmıştır. Kalk ve ikaz et emrine binaen derdini ilk önce kime açmıştır? Hatice validemize. Hatice validemiz hiç tereddüt etmeden iman etmiştir. Dolayısıyla ilk iman eden kimdir aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e? Hatice validemizdir. Biz genellikle şöyle söylüyoruz. Kadınlardan Hatice validemiz, çocuklardan Hazreti Ali, büyüklerden Ebu Bekir diyoruz. Ama bu silsilenin içerisinde de İlk iman eden kimdir? Hatice validemizdir. En küçük bir tereddüt bile geçirmemiştir. Ve zaman zaman söylüyorum, Hatice validemiz İslam'ın hep çileli günlerini yaşamıştır. Ne olur biraz biz hemen nimetlerine konmak istiyoruz. Ama Hatice validemiz hicretten yaklaşık 2 yıl önce bu dünyadan ayrılmış gitmiştir. Yani hep İslam'ın çileli günlerinin sahibi olmuştur. Çilekeşi olmuştur. Emir ver nasıl diyeyim, bu gayreti taşıyanlarından olmuştur. Emrin hep çileli yönünü sahiplenmiştir ve bu dünyadan dünyalığını da Allah yolunda bitirerek gitmiştir. Ama Allah Resulü onu hiçbir zaman unutmamıştır. Hatice validemize bu kadar değer verdiği, kıymet verdiği, bilindiği için dile getirildiğinde ne demiştir? İnsanlar beni inkar ederken o inandı ve tasdik etti. Mallarını benden saklamaya çalıştığı yıllarda o bütün malını önümüze serdi. Benim yavrularım ondan oldu vurgusunu yapmıştır. Daima da hayırla yad etmiştir. Şimdi böylece bu başlayan vahiy artık damla damla çoğalmıştır. Orada başlayan nur bugün bize kadar Allah'ım düşenler olsun. Bosna'ya kadar işte Çin Seddi'ni de aşarak

ilerlere kadar güneyde Pasifik'ten başlayarak Atlas Okyanusu'na kadar uzanmıştır. Dünyanın dört bir tarafına dağılmıştır. Ama Kur'an-ı Kerim o gün başlayan ilk ayetleri nazil olan Kur'an-ı Kerim oradan başlayarak ne olmuştur? Artık 23 yıl içerisinde peyderpey hadislere uygun olarak vahyedilmiştir. İnşallah burada durayım ben, saate gözüm takıldığı için durmak zorundayım. Yoksa konu bitmedi. Konu ne olacak? Nasıl cem edilmiştir? Nasıl tedvin edilmiştir? İnşallah nasıl harekelenmiştir? Nasıl noktalanmıştır? Bunları da vurgulayarak nasip olursa yolumuza devam edelim. Sonra delaletiyle ilgili bilgileri sonra paylaşacağız. Yoksa söz gider. Yazılı alalım dursun dediler. Yazılar çoğalmaya başladı. Yazıları güzel yazın. Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde toplu indiğini söylediniz. O halde Peygamber Efendimizin ve çağdaşlarının yaşadıkları da önceden Allah tarafından biliniyordu. Elbette, şüphesiz. Yani sebebin huzurla önceden bilinerek yaşanıyordu. O zaman kader anlayışımız nasıl olmalı? İrademiz bu durumda nasıl hareket eder? Söz hep ne hikmetse kadere çıkıyor. Şöyle demek. Bizim aklımızın zor aldığı yönlerden bir tanesi bu. Şimdi Peygamber Efendimizin vahiy aldığı ve peyderpey aldığını biliyoruz. Zamanla sınırlı olmadığını da biliyoruz. Bunu Cenab-ı Allah'ın iradesinin zaman sonradan yaratılmış bir hassasiyettir. Dolayısıyla zamanla da sınırlı değildir. Bizim Cenab-ı Allah'ın bizim davranışlarımızı önceden bilmesi bizi bağlamıyor. Biz nasıl amel ediyoruz? Beynimizi kullanıyoruz, irademizi kullanıyoruz, önümüze çıkan hadiseye göre kendimize şekil veriyoruz. Bunun biliniyor olması bize tesir etmiyor. Ama Cenab-ı Allah zamandan münezzeh olduğu için biliyor. Şöyle diyelim isterseniz. Bir kayanın veyahut da kale surunun önüne oturduk. Üzerine oturduk. Orada çıkınımızı açtık. Meyve yiyoruz veya bir şey yiyoruz. Şimdi sol tarafımızdan bir adam geliyor, öbür taraftan da bir adam geliyor. Bunlar şu köşeyi dönünce birbirlerine birden köşeyi keskin dönmeye hazırlanıyorlar. Görecekler, ya çarpışacaklar ya ürperecekler. Şimdi biz bakarken iki adam tutuyor, çarpışıyor veya ürperiyor. Bir yerde geri atıyorlar kendilerini. Şimdi biz bu iki adam birbirine göre gaip. Birbirlerine bilmiyorlar. Birbirlerine yine bir araya gelecekleri gelecek bu adamlar için. Tamam? Şimdi bu köşeden geliyor, bu da bu köşeden geliyor. Ama aynı anda bizim için değil. Neden değil? Biz duvarın üstündeyiz. İkisini de görüyoruz. Haliyle ikisi ne yapacaklar? Çarpışacaklar. Hele bu araba olursa daha yüksek. Biz öyle bir hadise yaşadık. Taif tarafında yüksekçe bir yerdeydik. Hilal gözetlemeye gitmiştik. Çay içiyorduk. Hilal de göremedik. Yarıda alacakaranlık. Böyle ortalık ama daha orada karanlık çabuk bastırır. Aydınlık da çok olur. Yani orada akşam ezanı olduğu zaman ezanlar okunmaya başlayınca her taraf aydınlık, daha bu adamlar niye ezan okuyor dersiniz. Sonra ezan bitmeye doğru hızla kararmaya başlıyor. 10 dakika sonra ne, buradan daha fazla kararıyor. Tam da kararmadı öyle bir atmosferde. Şimdi bir dağ var böyle viraj. Dağı dönünce orada kaza olmuş. Şimdi öbür taraftan bir araba öyle geliyor ki zannediyorum hızı 160-180'lerde. Arabalar da güzel, yol da güzel. Kayıp geliyor. Eyvah dedik, bu araba çarpışacak. Şimdi geldi, o da kazaya girdi. Çevresinde de dönebilirdi. Vallahu alem ama geldi, kazaya girdi. Şimdi bu adam biz bildiğimiz için mi girdi? Hayır. 180'le geliyordu. O virajı döndüğünde, kazayı gördüğünde o hızla o mesafe uyumlu değil. Bu da gelecek, bu işin içerisine karışacak. Karıştı. Şimdi bizim bulunduğumuz yer ikisini de görmeye uygun bir yer. O adam için kazanın olduğu yer gelecek. Kaza olan yerdeki adamlar için onun olduğu yer geçmiş, mazi. Eğer gerisin geri dönselerdi burada kaza yapmazlardı bir dahaki sefere. Yapmışlar. Bu adam da geliyor, kazaya karışıyor. Bizim hiçbir tesirimiz yoktur. Ne kazada var, ne gelen adamın gidip onlara çarpmasında var. Biz biraz daha yüksekte, tepede olduğumuz için hadiseyi görüyoruz.
Bunu eski kitaplarımız biraz da şöyle tarif

ederler. Bir kervan düşününüz, balonla yukarı çıktınız. Kervanda 100 deva var. 5. deva çökmüş kalmış. Rahatsızlanmış, bacağı kırılmış, bir şey olmuş, yere çökmek zorunda kalmış, yıkılmış. Şimdi 99. deve için, 100. deve, gerideki develer için orası gelecek. 5. devenin çöktüğünü onlar bilmiyor. Veya öldüğünü onlar bilmiyor. Onlar yürümeye devam ediyor. Sohbet ediyorlar. Develer adım atıyor. Çıngıraklar çalıyor. Belki de türkü söylüyorlar. Geriye gelmiyor. Yola almaya devam ediyorlar. Ama sen yukarıda balondasın. 5. devenin öldüğünü de görüyorsun. 99. deveyle 100. devenin sahiplerinin çene çaldığını da görüyorsun. Türkü birisinin işte 70. devenin sahibi de türkü söylüyor, onu da görüyorsun. Bütün bunlar senin için gelecek değil, geçmiş de değil. 5. deve sahibi için orası maziydi. 80. deve için orası henüz daha gelecek. Ama senin noktan ikisini de görmeye, senin için ikisi de hal. O da yaşanıyor, bu da yaşanıyor. Bu bizim kul için. Cenab-ı Allah için ise hiçbir zaman ve mesafe mefhumu yok. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz biliyor, bildiği için de biliyor. Peygamber Efendimiz'e bildiriliyor. Şüphesiz Cenab-ı Allah biliyor, bildiği için bu kayda geçiyor. Böyle anlamak zorundayız. Yoksa hadiseler ona bağlı değil. Biz kendimiz de bir işi yaparken ben şunu içeceğim, beni zorlayanın olmadığını biliyoruz. Dış sebepler zorlarsa, soğuktu, sıcaktı, susuzluktu zorluyor. Yoksa irade açıdığından Rabbimiz bizi zorlamıyor, icbar etmiyor. Levh-i Mahfuz denince ne anlamalıyız? Böyle bir yerin olduğunu ve meleklerin orada bulunduğunu anlamalıyız. İlk önce inşallah öbür dünyada görürüz. Ben de bilmiyorum. Evet, ama biliyorsunuz ayette geçiyor ve inanıyoruz. Böyle bir yer var. Kur'an-ı Kerim orada var. Fi kitabim meknun diyor. Hatta ben aşka gidemede gizlenmiş bir kitap, korunan bir kitap olarak zikrediliyor. Böyle bir mekan var olduğunu biliyoruz. O kadar biliyoruz. Şafiiler Kadir Gecesi'nin Ramazan 17. demelerinin nedeni Kur'an'a, Şafiilerde böyle bir sınırlama, 17. gece diye sınırlama yok. Yani bütün mezheplerde şöyle var. Yani bu konuda alimden alime fark var. Mezhepten mezhebe fark yok. Bazıları diyorlar ki Ramazan'ın bütününe dağılmış olabilir diyorlar. Çünkü Efendimiz Ramazan'da arayın diyor. Tekli gecelerde arayın diyor. Tekli gecelerine dağılmış olabilir. 20'sinden sonra arayın. Yani bu izi süre süre 27. gece deniyor. Yoksa herhangi bir kanaatten dolayı değil. Bazıları da Ramazan'ın 17'sinde olduğu, ilk vahyin olduğu biliniyor ya. Ramazan'ın 17'sinde aynı zamanda biliyorsunuz Bedir Savaşı olmuştur. Kur'an-ı Kerim Bedir Savaşı ile aynı günde indirilmiştir diye bir hadis-i şerif var. Buna binaen 17'si olduğunu net olarak söylüyoruz. Yani 17'sinde o olduğunu söylüyoruz. Buna dayanarak o zaman buradan akıl yürütürseniz Kadir Gecesi'nin 17'sinde olması gerekir gibi bir netice çıkıyor. Ama dediğim gibi bu ilim alana bu olan kaynaklarımızda bu nüzulün tek bir nüzul olmadığı açıkça ifade ediliyor. Türkçemizdeki namus kelimesinin Arapça karşılığı tam olarak ırd kelimesidir, ırz kelimesidir. Irz ve iffet kelimesidir. Yerine göre ırz ve iffet kelimesidir. Arapça karşılığı. Şimdi camide işte ezan okunduğunda susmanın veya susmamanın hükmü nedir? Esasen doğru olmak susmak var, dinlemektir. Yani esası doğru olan ezan okunurken susmanın, bir ezanın, en yakın olan ezanın veya merkezi olan ezanın dinlenilmesidir doğru olan. İyi net duyulursa dinlenin. Bunda fayda var. Ama bir de sıkıntımız var. Bir yerde cami yakındı. Konuşurken ben hep adetim olarak ezan okununca kestim. Keserim. Kestim. Ama ben kesince millet kaynatmaya başladı. Yani murat hasıl olmadı. Ben arz edeyim. Ben de ezanı dinleyeyim. Onlar da dinlesin. Kötülüğe sebep oldum. Şimdi korkuyorum artık ağzımın payını aldığım için. Kur'an'ın diğer dillere çevrilirse olamaz dediniz. Demedim. Ben masumum. Vallahi masumum. Bak bir başka dile çevrilen Kur'an olmaz. Bu ayrı bir şey. Çevrilemez değil. Elbette ki çevireceğiz, tefsir edeceğiz. Anlamak için çırpınacağız. Belki Allah razı olsun kardeşimiz buna izaha da vesile oldu. Böyle anlaşılabiliyor demek ki. Başka dile çevrilebilir ama ona Kur'an denilir mi? Denilemez. Eksik midir? Kesinlikle eksiktir. Çok zordur, kusurludur. Anlamak için tefsirlerine başvuracağız. Var mıdır? Alimlerimiz nasıl anlamıştır? Veya alimlerimizin bulamadığı bir şeyi biz tutup çıkaramaz mıyız? Elbette çıkarırız. Ya, araştırmalar ortaya koyamaz mı? Elbette ki kor. Dolayısıyla
nasıl diyeyim, hizmet ederim.

0: Bugün teknik ilerlemiştir. Onlardan gidip de ıvırını, zıvırını bilmem nenin nereden mide bulandıracak şeyi bulacağımız kadar ne güzel şeyler var onu bulalım. Geçen gündeme geldiği gibi deniz altında gerçekten iç dalgalanma var mı onu bulalım. Rabbimiz ayet-i kerimedeki enneme yasa'adu ile sema diyor. Gökyüzüne çıkarılmışçasına göğüs darlığı, sıkıntı, acı çekerler diyor. O vaktiyle anlaşılamıyordu. Ama iman etmişler ona. Dememişler ya Hira Dağı'nın tepesine çıksanız ben çıktım. Çok, firil firil rüzgar esiyor çok güzel ferah. Sevre çıksanız oradaki insanlar oraya çıkarlar. Kimse dememiş ki ya yükseğe çıkan insan genişlemesi lazım. Darlık niye çeksin, acı niye çeksin? Şimdi herkes biliyor. Dış basınç azalıyor, iç basınç yükseliyor, oksijen düşüyor, nefes darlığı çekiyorsunuz. İnanın tasvir etmek istemiyorum. Daha yükseğe giderseniz gördüğümü söylüyorum ben. Şu bulduğunuz en güçlü damarınız birden pıt diye yarılıyor. Dışarıya şey gibi kan fışkırıyor. Vücut basıncı, iç basıncı var insanın bir çok yüksek. Oraya dış basınç düşünce tahammül edilemeyecek kadar yüksek. Damar yarılıyor, dışarıya kan fışkırıyor. Bu derece. Denizin dibine doğru şu anda buradaki hiçbir arkadaşım ben 10 metrelik bir deniz dibine ineceğini zannetmiyorum. Zar patlar. Kulak zarınız %90'ın kıpatlar. Son derecede orada da üzerinize basınç biniyor. Bütün bunların o günlerin içerisinde bilinmesi çok zor. Belki dibe dalan inci için dibe dalıyorlardı biliniyordu ama gökyüzüne bugün dış oksijenin azalacağı veya basıncın düşeceği damarlardan kan fışkıracağı kadar bilinmiyor. Aynı damarlardan kan fışkırması Dumlupınar mıydı? Çanakkale'de bizim bir denizaltımız battı. Onda aktarılmıştır dışa. Ne yazık ki yaşanmıştır bu nevi bir patlama. Şimdi onların üzerine çalışma elbette ki güzeldir. Ama bulandırma üzerine çalışıyorlar. Elbette ki tefsir edilebilir. Elbette ki eksiklikler, anlaşılmayanlar, geniş anlaşılanlar. Bir de bu nevi deminki dediğim İşte semaya yükseltirken bu anlaşılması zor ve asrın sonralarıyla anlaşılacak olan ayet-i kerimeler daha ziyade Cenab-ı Allah'ın gücüne, kudretine tesir eden ayetlerdir. Hüküm ayetleri değildir. Hüküm ayetleri indiği an anlaşılmalıdır. Neden? Çünkü amel edilecek. Kevni mesela Meracel bahreyni yeltekiyen denizler karşılaşır da aralarında perde varmış gibi birbiriyle karşılaşmazlar. Bunu istersen 1.000 yıl sonra bununla karşılaşışı o zaman ne yapıyorsun? Böyle bir şeye inanıyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Karşılaşıyorsun ve görüyorsun. Bütün bunlar imanla ilgili ayetlerdedir. Allah'ın gücünün, kudretin tecellisiyle ilgili ayetlerdedir. Hüküm ayetleri anlaşılır. Direkt olarak anlaşılır. İçerisinde derin manaları taşıyan belki teşbihleri vardır. O yeterince bilinemez. Peki yabancılar ne olacak? İnşallah Müslüman olacaklar. Şey sorunun devamı içmiş o. Onu dolayısıyla atladım. Bu taraflar hep üzerinde durduğumuz değil mi?
1: Yorulunca
0: Tamam.
1: bulabilirsiniz. Yani hepsini
0: Tamam.
1: okumak zorunda değilsiniz.
0: Vallahi. Hızlı kısa da olsa okuyayım. İçim rahat etsin. Nübüvvetten sonra Peygamber Efendimiz okuma yazma bilip bilmediği konusunu açıklar mısınız diyor. Peygamber Efendimizin sonuna kadar uzun yazı yazmadığına dair bilgiler kesin ve net. Ama Peygamber Efendimiz gerçekten ondan sonra da okuma yazma bilmiyor muydu sorusu o kadar net değil. Çünkü Peygamber Efendimiz kimse bilmediğini zannederken burayı dediği var. Bana neresi orası göster deyip sildiği de var. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın yazdığı anlaşmada sildiği gibi. Bir taraftan da Tevrat'ta şurayı okuyun diyerek Tevrat'ı açıp açılan gizlenen yeri ortaya koyduğu da var. Bazı davranışlardan Peygamber Efendimizin okuduğu, neresi olduğu bildiği, orada ne kaydedildiğini bildiğini anlıyoruz. Bunun boyutlarını anlamıyoruz. Peygamber Efendimiz ne derece okuma yazma bilirdi bunu bilmiyoruz ama bütün mektuplarını hala sahabilere yazdırmıştır. Vahyi onlara yazdırmıştır. Bu bir gerçektir. Aslının dışında Kur'an olmaz dediniz. Bu bağlamda kıraat ilmin açıklar mısınız? O kıraat ilmi aslının içindedir. Dışında değildir. Kesinlikle dışında değildir. Kıraat vecihleri hep kıraatin içindedir. Aslında vardır. Evet. Bir de tekrar edeyim. Demin ki inşallah anlaşmıştır. Yani aslının dışında Kur'an olmaz. Evet, Kur'an'a Kur'an denmez. Tefsiri denir, izahı denir, şu denir, bu denir ama Kur'an denmez. Ona ancak temiz olanlar dokunabilir ayetinden ne anlayabilmeliyiz? Günümüzde abdestsiz Kur'an okunabileceğini söyleyenler çıkmıştır. Günümüzde ezbere Kur'an abdestsiz okunabilir. Kusursuz okunamaz. Ancak zikir ifade eden ayet-i kerimeler okunabilir. ezbere okunabilir.

0: Ama abdestsiz olarak veya gusülsüz olarak Kur'an'a dokunulamaz. Ayetteki temizlikten kastedilen birinci derecede nedir diye soruyor arkadaş. Birinci derecede meleklerdir. Ama ayetteki kastedilenden istidlal şöyle yapılır, direkt yapılmaz. Madem ki Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuzda farklı bir değer ve kıymet taşıyor, ona belli melekler dokunabiliyor. Yeryüzündeki de aynı şekilde değer taşımalıdır, diğer kitaplardan ayrılmalıdır. Ona da temiz ve nezih olarak dokunulmalıdır. Nitekim Musa Aleyhisselam'ın da sen Mukaddes Tuva vadisindesin, ayakkabını çıkart denmiştir. Her vadiler, mekanlar birbirinden farklıdır. Bunun gibi Kur'an da farklıdır. Manası dile getirilir. Dolayısıyla dolaylı istidlal vardır. Direkt istidlal yoktur. Direkt istidlal Allah Resulü'nün hadislerinden alınmıştır. Peygamber Efendimiz abdestsiz olarak Kur'an'a dokundurtma diye gönderdiği valilere bile tembihi vardır. Bununla ilgili kardeşlerimiz arzu ediyorlarsa bu mesele çok sık gündeme getiriliyor. Elimizde olan nasları, hadisleri inşallah paylaşırız. Bende var, bilesiniz elimde. Kastedilen Kur'an, ayetteki levh-i mahfuzdakidir daha ziyade. Ama oradan da yeryüzündekine vardır. Elimizdeki Kur'an mıdır diye soruyor. Elimizdeki Kur'an da kıymetlidir. Evet. Gazete ve dergilerde meal yazılması doğru mudur? Yazma desek ayrı, yazın desek ayrı yerlere atıldığı için yani yazılsa bile hepten yazma deyince bu sefer de duymuyoruz, paylaşamıyoruz. Dergilerde bir kere doğru, gazeteler biraz daha el altında dolaştığı için üzerinde düşünülmesi gerekiyor ama yazma deyince onu yapma, bunu yapma insanlar Kur'an'dan kopuyorlar. Hani vaktiyle köyümüzde yapıldığı gibi bu sefer muşambaya sarıyorlar bir de şeyin içerisine onu da duvara asıyorlar ondan sonra seyrediyoruz uzaktan doğru. Mutfakta çalışırken Kur'an dinlenilir mi? Dinlenilir efendim. Yani Kur'an-ı Kerim'in kemali dinleyişi ayrı okunabilir mi? Okunabilir efendim. Otururken işte başka iş yapıyorsun, araba tamircisin, tamircide çalışıyorsun, söküp takıyorsun vidaları. Bu sırada Kur'an-ı Kerim okunabilir mi tamirathanın içinde? Okunabilir efendim. Kamili işte abdest alır, diz çökme, kıbleye bunlar güzel şeyler ama sırf böyle bir merasımda sınırlandırırsan o zaman da Kur'an-ı Kerim'den uzaklaşırız. Ki biz bayağı uzaklaşmışız. Öyle değil. Kur'an-ı Kerim zikirlerin efendisidir. Ayaktayken de, otururken de, yatarken de okunur. Yatarken ne okuyoruz? İhlas, Felak, Nas, Fatiha okuyoruz, sürüyoruz, yatıyoruz. Aklımıza geldi okuyabiliriz. Hürmet duygusunu zedelemeden. Valla doğrusu olan herhalde yani şöyle diyeyim. Oralarını kesip almaktır doğru olan ama o Kur'an-ı Kerim midir? Yani bütün değildir yani diye o açıdan da şey yapalım. Evet. İlk Müslümanlardan Hazreti Hayat ile iman eden Efendimizin kızları da iman etmiştir. O zaman kritik sıralama değişiyor. Bu kaynakların için tam geçmiyor. Vallahu alem. Ama Peygamber Efendimizin kızları küçüktür. O yıllarda küçüktürler. Haliyle o anda nedir Peygamber Efendimiz onları açtı mı? Daha sonra mı açtı? Bununla ilgili bize bilgi gelmiyor. Ama mesela Peygamber Efendimizin kızlarının Peygamber Efendimiz'e karşı en küçük bir olumsuz tavrı bile geçmiyor. Bu da geçmiyor kaynaklarımızda. Peygamber Efendimizin kızları küçük yaştadır. İlk önce Hatice validemize açmış olabilir. Onları işte nasıl diyeyim göre Hazreti Ali'ye ki o akıl edecek bir yaştadır. 12 yaşlarına yaklaşmıştır. Dolayısıyla akledecek bir yaştadır. Ali radıyallahu anh iman etmiştir. Zeyd ibn Harise hemen iman etmiştir. Tereddütsüz. Kızlarının da bu devrede iman ettiğini zannediyoruz ve ümit ediyoruz. Yani Peygamber Efendimizin kızlarının Peygamber Efendimiz'e itiraz ettiği, aksi tavır aldığı hiç ama hiç bilinmiyor. Dağın tepesinde olup oluşabilecek kazayı bilmek, kaza üzerinde hiçbir etkimizin olmadığını anlatır. Allah'ın bizim yapacağımızı bilmesi. Bunu paylaştık herhalde. Cenab-ı Allah'ın bizim davranışı bilip bilmemesi bizim ne irademize tesiri vardır, ne mesuliyetimize tesiri vardır, ne de olan şeyi bilmek ayrıdır. Olan şeyi zorla oldurmak. Eğer olan şeyi Cenab-ı Allah bizim irademiz dışında olduruyor ise o zaman mesul olmazdık. Demek ki bizim irademize göre olduruyor. Nitekim Ehl-i Sünnet de bunu böyle özetler. Oldu inşallah. Thank you.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
8: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
9: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiyayi vel mürselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Salah bölümünde 53. bab hadisi şerifleriyle devam ediyoruz. Bab-ı Salati fil bi'ati. Kilisede, havrada, Hristiyan mabetlerinde namaz kılmanın hükmü. Kalel müellif, el-İmamul Bukhari'yü rahimahullah. Bu hadis-i şerifi okumadan müellifimizin yine Abdullah bin Abbas'tan naklettiği bir hususu nakledelim. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْبِيْعَةِ اِلَّا بِيْعَةً ف۪يهَا تَمَاث۪يلٍ Abdullah bin Abbas kilisede namaz kılıyordu. Ancak heykeller bulunan veya kıble tarafında resimler, canlı resimleri, Hazreti İsa'nın sözde fotoğrafı, Hazreti Meryem'in sözde fotoğraflarının bulunduğu kiliselerde kıble tarafında özellikle bulunursa namaz kılmıyordu. Bugün Almanya'da, Avusturya'da, Hollanda'da birçok yerlerde özellikle bayram namazı kılınması için cemiyetler, cemaatler, İslam merkezleri kiliseleri kiralamaktadır. Bu kiliselerde büyük cemaatler tarafından namaz kılınabilmektedir. İşte kıble tarafında heykel, biblo veya canlı resmi bulunduğu takdirde namaz caiz olmayacaktır. O resimlerin kapatılması, örtülmesi namaz esnasında tavsiye edilmektedir. Evlerimizde çok sevdiğimiz dedemizin, babamızın resmi eğer kıble tarafında bulunursa yine en azından o namaz mekruh olarak kabul edilmektedir. Tahrimen mekruh olarak kabul edilmektedir. قال المؤلف رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. Ayşe validemizden rivayet edilmektedir. Enne Umme Seleme'te zekeret li Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem keniseten ra'etha bi ardil Habeşe. Yukalu leha Mariye. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin hanımı Ümmü Seleme validemiz Mekke'den Habeşistan'a hicret eden 70 kişi arasında yer alıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Habeşistan'da bir kiliseye gittiğini, bir kilisede Mariye adı verilen bir kiliseyi gördüğünü ifade etmişti. فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ ف۪يهَا مِنَ السُّوَرِ Bu kilisede gördüğü fotoğrafları anlattı. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ اُولَٰئِكَ قَوْمٌ اِذَا مَاتَ ف۪يهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ اَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْ عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا ف۪يهِ تُلْكَ الصُّوَرُ اُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ İşte o toplum, aralarında salih bir kul vefat ettiği zaman veya salih bir adam vefat ettiği zaman onun kabrine bir mabet yaptılar. Onun kabrinin üzerine bir mabet yaptılar. Ve onun fotoğraflarını, şekillerini, suretlerini o mabedin içine astılar. Hadis-i şerifin son cümlesi اُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ İşte böyleleri Allah nezdinde mahlukatın, yaratılmışların en kötüleridir. Lat, Menat, Uzza putları da tarihte yaşamış salih kimselerin isimlerini taşıyordu. Çok değerli, çok salih kimseler. O kadar yüceltilmiş ki putlaştırılmış. Sonra bunların heykelleri yapılmış ve o heykeller, o muhterem zatın heykelleri nihayet insanlar tarafından

tarafından nesiller sonra bir tapınma vesilesi olarak kabul edilmiştir. Yaptığı heykele tapan heykeltıraşların bulunduğu anlatılmaktadır. Hatta kendi çizdiği tabloya tapan ressamların bulunduğu da zaman zaman haberlerde nakledilmektedir. İslam bu açıdan muhterem şahsiyetlerin putlaştırılmasını kabul etmemektedir. Tarihte yaşamış nice muhterem ilim erbabı, nice muhterem şahsiyetler bugün bir heykel, bir timsal, bir tablo halinde korunur ve giderek insanlar arasında bilgisizlik artar ve bunlar aşırı derecede yüceltilirse yeni bir putperestlik akımının başlamasına adım atılmış, fırsat verilmiş olmaktadır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ulaike şirarul halk indallah. Geçmişe, tarihe, kültüre sahip çıkmak güzel bir şey. Onların hatıralarını yad etmek, onları anmak, onları anlamaya çalışmak, onlara benzemeye çalışmak, o çizgiyi, o anlayışı, o ruhu devam ettirmek vazifemiz. Ama şekli, sureti ebedileştirmek işte istenmeyen nokta budur. Babamızın başladığı o güzel projeleri, dedemizin güzel vasiyetlerini yerine getirmek elbette güzel. Ama fotoğrafını gözümüzün önünde bulundurarak, sürekli ona bakarak günümüzü geçirmemiz herhalde bizi cahiliye çağına götürecektir. Geçmişleri rahmetle anıyor, onların bıraktığı o güzelim eserlere sahip çıkmayı bir görev olarak telakki ediyoruz. Ancak sadece fotoğraflarına bakmakla yetinmek elbette çok anlamlı olmasa gerek. Reçeteyi okumak değil istenen, reçeteyi ezberlemek değil, reçeteyi başımızın ucuna asmak değil, o reçetedeki tavsiyeleri yerine getirmek, uygulamak ve hayatımıza yansıtmaktadır. Amaç bu olmalıdır. Aksi takdirde okunan, ezberlenen reçeteler bize fayda vermeyecektir. Fotoğrafını günlerce seyrettiğimiz büyüklerimizin eğer tavsiyelerini, eğer vasiyetlerini, eğer onların bizlere bıraktığı eserleri hayatımıza yansıtmazsak onları seyretmemiz pek fazla bir anlam ifade etmeyecektir. 54. baba bir başlık konmamış. Müellifimiz 82. hadisi şerifi böyle başlık konulmayan bir bab altında naklediyor. Haddetene Ebu'l-Yeman kâle akbarana Şuayb aniz-Zuhriyyi kâle akbarani Ubeydullah ibn Abdillah ibn Utbe en Ayşete ve Abdullah ibn Abbasin radıyallahu anhuma kâle. İki değerli sahabi, biri annemiz Hazreti Ayşe validemiz, biri Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma. Lemma nezele bi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem tafika yatrahu khamisatan lehu ala vecihi fe iza temme biha keşefaha an vecihi fekale ve huve kezalik lanetullahi alel yehudi vel nasara اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. Aleyhissalatu vesselam efendimize misafir olduğunda Aleyhissalatu vesselam efendimiz onun yüzündeki bir örtüyü yüzüne attı ve kederlendiği zaman onu yüzünü açarak şöyle derdi: Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet eylesin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini ibadet yeri haline getirdiler. Onların yaptıklarını Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kabul etmiyor ve onlardan sakındırıyordu. Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu tasvip etmemişti. Yahudi ve Hristiyanları hiçbir zaman tasvip etmemiş olan Aleyhissalatü vesselam Efendimiz isim vermeden genel

anlamda bir takım yanlışlıklar sebebiyle lanet etmiştir. İsmen hiç kimseye lanet etmemiştir. Sadece Ri'il ve Zekvan kabileleri çok seçkin Suffe ashabından eğitimci, Kur'an muallimi, imam, hafız, seçkin ilim adamlarını pusuya düşürüp şehit eden bu Ri'il ve Zekvan kabileleri için bu kabilelerin ismini vererek lanette bulunmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, mümin lanet edici değildir, lanet edici olmamalıdır ifadesiyle beddua okumayı, lanet etmeyi asla hoş karşılamamıştır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin son hastalığında Abdullah İbni Abbas yanına girmişti. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir örtüyü, hamisa denilen kadife bir örtüyü yüzüne doğru atıyordu. Ve daralınca da o örtüyü yüzünden açıyor ve bir takım ifadelerde bulunuyordu. İşte Peygamberimizin hayatının sonlarında, son hastalığında kullandığı ifadelerden biri. Allah'ın laneti Yahudilerin, Hristiyanların üzerlerine olsun. Peygamberlerinin kabirlerini mescit edindiler. Dolayısıyla kabirde, kabir üzerinde namaz kılmanın uygun olmadığını Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu şekilde bildiriyor. Yuhadziru ma sanau ifadesi Hazreti Ayşe validemizin ve Abdullah İbn Abbas'ın ifadesi, onların yaptıklarını Peygamberimiz kabul etmiyor, bunlardan sakındırıyordu. Haddetene Abdullah İbni Mesleme. Abdullah İbni Mesleme el-Ka'nebi diyoruz. İmam Malik'in talebesi, İmam Buhari'nin üstadı. An Malik'in, an İbni Şihab'in, an Said İbni Musayyeb, an Ebi Hurayrate radıyallahu anhu. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal, katelallahul Yahude. Allah Yahudileri helak eylesin. Allah Yahudilerin belasını versin. İttehezû kubûr enbiyâihim mesâcid. Peygamberlerinin kabirlerini mescit edindiler. Yani kabrin içinde namaz kılmanın uygun olmadığını Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu kadar ağır bir ifadeyle beyan etmişti. 55. baba geçiyoruz. Bab-ı kavli nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem cu'ilet liyel ardu mesciden ve tahura. İslam'ın önceki dinlerden, İsevilik ve Musevilikten farkı, İslam dininde bütün yeryüzü mescit olarak kabul edilmiş, toprak temiz olarak kabul edilmişti. Dünyanın neresinde bulunursak bulunalım, tertemiz toprak üzerinde ibadet etmemiz caiz olarak görülmüştür. Elbette mescitlerde cemaatle kılınan namazın 27 derece ecir ve sevap kazandırması müstesna. Nerede bulunursak bulunalım, yeryüzünü bir mescit olarak, gökyüzünü bir mescidin kubbesi olarak telakki etmek, İslam'ın son derece, İslam medeniyetinin muazzam bir anlayışı. Haddetene Muhammed İbni Sinan, kâle haddetene Huşeym, kâle haddetene Seyyar, huve Ebul Hakem, kâle haddetene Yezidül Fakiru, kâle haddetene Câbir İbni Abdillah radıyallahu anhüma. Genç sahabi, Akabe beyatinde bulunan en genç sahabi Câbir anlatıyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, اُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ قَبْلِي. Bana benden önceki hiçbir peygambere verilmeyen 5 özellik verildi. نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَس۪يرَةِ شَهْرٍ. Bir aylık mesafede bulunan düşmanların kalplerini Allah tarafından korku hissi verilerek Cenab-ı Hak tarafından desteklendim. Cenab-ı Hak tarafından bana yardım edildi. Efendim Nassara Arapça'da zafer ihsan etti.

destekledi, düşmana karşı yardım etti, zalime karşı yardım etti anlamındadır. Yani emsilede okurken Nasara'yı sadece yardım etti diye tercüme etmemiz yanlış ve eksik bir tercüme. E'ane yardım etti. Sa'ade yardım etti manasında. Nasara düşmana karşı yardım etti. Zalime karşı yardım etti. Destekledi ve zafer ihsan etti anlamına gelmektedir. Yani Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım eyle duası farz namazlardan sonra okumamız emredilen dualardan biri. E'inni, unsurni, beni destekle. Düşmanıma karşı bana yardım eyle. Kafirlere karşı bana yardım eyle. Zalimlere karşı bana yardım eyle anlamında. Ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin ayetinde olduğu gibi. Yani mücerret yardım et. Şu masayı kaldırayım bana yardım et derken e'ane ve sa'ade fiillerini kullanıyoruz. Nusırtu bir rubi, düşmanın kalbine korku salınarak ilahi yardıma nail kılındım. Mesirete şehrin, bir aylık mesafedeki düşman tir tir titremeye başladı. Ve cu'ilet liyel ardu mesciden ve tahuran, bütün yeryüzü bana mescit kılındı, ibadethane kılındı. Müslümanın ibadethanesi bütün yeryüzü. Ve tahuran, toprak temiz, kokusu kötü olmamak şartıyla normal toprak temiz olarak kabul edilir. Ve eyyüma racülin min ümmeti edraket hussalatu fel yusalli. Ümmetimden kime namaz vakti herhangi bir yerde gelirse orada namaz kılsın. Havaalanında namaz vakti geldi. Seccadeyi serip köşede namazınızı kılacaksınız. Bulunduğunuz yer sizin için mescittir anlamında. Ve uhillet liyel ganaim. Önceki ümmetlere ganimetler helal kılınmadı. Bana ganimetler helal kılındı. Ve kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yub'atü ila kavmihi hâsse ve bu'istü ile nâsi kâffe. Her peygamber sadece kendi kavmine, kendi kabilesine, kendi bölgesine peygamber olarak gönderiliyordu. Ben bütün insanlara peygamber olarak gönderildim. Ûtîtü şefaate, ve beşinci özellik, bana şefaat hakkı verildi. Evet, aleyhissalatü vesselam Efendimizin diğer peygamberlerden ayrıldığı 5 önemli özellik. 56. bab, babu nevmil mer'eti fil mescid, kadının mescitte uyuması babı. Haddetene Ubeydü ibn İsmail, kâle haddetene Ebu Usame an Hişamin, an Ebihi, an Aişete radıyallahu anha. Yine Hazreti Aişe validemiz, aleyhissalatü vesselam Efendimizin genç hanımı, genç talebesi, Hazreti Ebu Bekir kızı, Sıddıka lakabı ile maruf, tarih, hadis, tefsir, fıkıh, nesep alimi ve gerçekten çevresindeki hanımlara verdiği dersle ilk defa İslam tarihinde İslami ilimlerin hanımlar planında yayılmasını temin eden o değerli şahsiyet annemiz Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Enne velideten kânet sevdâe li hayyin minel arab. Bir cariye vardı. Siyah bir cariye. Arap kabilelerinden birine ait. Fe'atekuha, onu azat ettiler. Fekanet ma'hum, onlarla beraber duruyordu. Kalet fekharacet sabiyyetun lehum aleyha vişâhun ahmaru min siyurin. Üzerinde kırmızı bir örtü bulunan bir kız çocuğu çıktı. Kâlet fe vada'athu ev vaka minha, onu bir yere koydu veya düştü. Femerret bihi hudeyyatun ve huve mulka fe hasibethu lahmen fe khatifethu. Oraya bir akbaba geldi. O yerde o kırmızı örtüyü yukarıdan et zannetmiş, aldı gitti. Kâlet feltemessuhu felem yeciduhu.
Aradılar, bu akbaba bir yerde bunu bırakır dediler, bulamadılar. Kâlet fettehemûni bihi. Alsa alsa bu siyah cariyi almıştır dediler, onu suçladılar. Kız çocuğun o güzel kırmızı örtüsünü herhalde bu çaldı diye o cariyeyi suçladılar. Kâlet fetafiku yufettişûne hatta fetteşû kubuleha. Onun her yerini cariyenin elbiselerin içine varıncaya kadar aradılar. Kâlet vallahi innî lekâimetün ma'ahum. Yemin ederim ki ben onlarla beraberdim. İz merret el-hudeyyâtu fe'elkâthu. O kırmızı örtüyü alan akbaba geldi. Tam o insanların üzerine o örtüyü bıraktı. Kâlet fevakâ beynehum. Örtü aralarına düştü. Kâlet fekultu hâzellezî ittehemtumûni bihî zaamtum. Hani siz beni suçlamıştınız, bunu çaldım diye iddia etmiştiniz. Ve ene minhu berîetun ve huve zâ huve. İşte örtü, ben masumum dedim. Kâlet fecaet ilâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. O kavimden, o kabileden ayrıldı, peygamberimize geldi. Fe eslemet, o siyah cariye Müslüman oldu. Kâlet Âişetü radıyallahu anh. Hazreti Âişe validemiz diyor ki فَكَنَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ. O kimsesiz o cariyenin mescitte bir köşede bir kulübesi vardı. Ev hifşün, bir çadırı vardı. Kâlet فَكَنَ تَعْتِينِ. Bana zaman zaman gelirdi. فَتَحَدَّثُ عِنْدِي. Benim yanımda konuşuyordu. Kâlet فَلَا تَجْلِسُ indi meclisen illa kâlet. Ne zaman benim yanıma gelse şöyle derdi. Ve yevmel vişâhi min te'acibi rabbina ele innehu min beldetil kufri encani. Hani şu örtünün çalındığı gün var ya, Rabbimin hayret verici işlerinden biridir. Ancak beni küfür diyarından işte o olay kurtardı derdi. Kâlet Âişetü, Hazreti Âişe diyor ki فَكُلْتُ لَهَا مَا شَأْنُكِ لَا تَقْعُد۪ينَ مَعِي مَقْعَدًا اِلَّا كُلْتِ هَذَا. Kâlet فَحَدَّثَتْنِي بِهَذَا الْحَد۪يثِ. Sana ne oluyor, ne zaman benim yanımda olsan bu şiiri okuyorsun. Bunun anlamı nedir? Böyle böyle bir olay oldu. O olay beni suçlamaları küfür diyarından kurtulmama vesile oldu. Bunun için Rabbime şükrediyorum diyordu. Evet, bu hadis-i şerifte evi olmayanın, sığınacak yeri olmayanın mescidin bir köşesinde kalması, uyuması caizdir. Sevâun kâne racülen ev imraten, ister erkek olsun ister kadın olsun, inde husûlil emni minel fitne, fitneden emin olmak şartıyla. Burada yabancı bir kadın ve Cenab-ı Hakk'ın kendisini böyle bir suçlamadan kurtardığı için Cenab-ı Hakk'a şükür ifade etmesi, bu şiiri okuması, bu olayı Hazreti Ayşe validemize anlatması müellifimiz İmam Buhari Hazretleri tarafından delil olarak zikredilmektedir. Yine bu hadis-i şerifte fi histina'ul hayme ve şibhiha lil miskini raculen kane ve imra'a. Çadır fakirler için, erkek kadın olsun, yoksul kimseler için böyle bir çadırın kurulması meselesi var. فِيهِ اَنَّ السُنَّةَ الْخُرُوجُ مِنْ بَلْدَةٍ جَرَتْ ف۪يهَا فِتْنَةٌ عَلَى الْاِنْسَانِ تَشَعُمَنْ بِهَا. Bir beldede, bir bölgede eğer bir insan için kötü bir olay meydana gelmişse artık o bölge uğursuz bir bölgedir. Oradan çıkmak sünnettir. وَرُبَّمَا كَانَ الَّذ۪ي جَرَ عَلَيْهِ مِنَ الْمِحْنَةِ sebeben li hayrin eradehullahu biha fi gayri tilkel belde. Belki de o bölgede sizin yaşadığınız o felaket, o kötülük, o fitne, o imtihan sizin için belki birçok hayır kapılarının açılmasına vesile olacak. Kema cera li hadhihi sevda, bu siyahi kadının yaşadığı olay gibi. اَخْرَجَتْهَا فِتْنَةُ الْوِشَاحِ اِلَى بِلَادِ الْاِسْلَامِ. Bu örtünün çalınması ve tekrar gelmesi olayı onun İslam beldesi

Ama bugün Anadolu ikinci bir Medine olarak batıdan, doğudan, kuzeyden, güneyden gelen insanlara kucak açmaktadır. Anadolu'nun bereketi hicret bereketidir. Anadolu'daki hayır ve güzellikler muhacirleri bağrına basması sebebiyle adeta ikinci bir Medine-i Münevvere hürmiyetindedir. Fihi fadlul hicreti min daril küfür. Buradan yine küfür diyarından İslam diyarına hicret etmenin değerini anlıyoruz. O hanım bu hicreti bir vesile kabul ederek Rabbisine min teacibi Rabbina, Rabbimizin hayret verici olaylarından biridir diye bunu ifade etmiştir. Evet, Rabbim en güzel şekilde İslam'ı yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Ülkemizden bir başka yere göç etme zorunda bırakmasın. Rabbim ezanımızı daim eylesin. Ülkemizi kaim eylesin. Hayatımızın her alanında, her kurumda, her müessesede, her yerde İslam ahlakını, İslam'ın güzelliklerini, İslami kişiliği istenen ve emredilen şekilde yaşamayı nasip eylesin. Rabbim neslimizi İslam nesli, gençliğimizi İslam gençliği eylesin. İslami inançlarımıza, İslami düşüncemize, İslami duygularımıza Rabbim engel olmak isteyenlere fırsat vermesin. Bir huzur diyarı, bir saadet diyarı olarak ülkemizi tarihte olduğu gibi bütün İslam dünyasının baş tacı eylesin. Rabbim hepinizi, hepimizi rızasına nail eylesin. Çocuklarımızı namaz ehli, Kur'an ehli, kızlarımızı iffet ehli, tesettür ehli eylesin. Rabbim cümlemizden razı olsun. Allah'a emanet olun efendim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

Cevşin Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. Otuzuncu cüz.
1: Nebe Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 40 ayettir. Nebe, haber anlamına gelir. Sure, kıyamet haberinden bahisle söze başladığı için bu adla anılmıştır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Onlar neyi soruşturuyorlar? Hakkında ihtilafa düştükleri o büyük kıyamet haberini mi?
1: Kalla seya'lemûn.
0: Hayır, onlar yakında bilecekler.

0: Yine hayır, elbette yakında bilecekler.
1: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا
0: Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da birer kazık yapmadık mı?
1: وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا
0: Biz sizi çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا
0: Geceyi karanlığıyla sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü ise geçiminiz için çalışma zamanı kıldık.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا
0: Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Oraya pırıl pırıl parlayan ve ısıtan bir kandil astık.
1: وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا
0: Biz yerden taneler, bitkiler ve dalları birbirine girmiş gür ağaçlı bahçeler çıkaralım diye sıkışmış bulutlardan şarıl şarıl yağan bir su indirdik.
1: İnne yevmel fasli kâne mîkâta yevme yunfahu fissûri fete'tûne efvâca
0: Şüphesiz ki İyi ile kötünün ayırt edileceği hüküm günü belirlenmiş bir vakittir. O gün sura üflenir, siz de bölük bölük mahşere gelirsiniz.
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا
0: O zaman gök açılacak ve birçok kapılar oluşacak. Dağlarsa yürütülüp serap olacak.
1: İnne cehenneme kânet mirsâde littâgîne me'âbe lâbithîne fîhâ ehkâbe lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbe
0: Şüphesiz ki cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için bir varış yeridir. Onlar orada sonsuz devirler boyunca kalacaklardır. Onlar orada ne bir serinlik tadacaklar ne de bir içecek.
1: İlla hamimen ve gassâkâ

0: tebe.
1: Ancak yaptıklarına uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içeceklerdir. Çünkü onlar hesaba çekileceklerini hiç ummuyorlardı.
0: وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا
1: Bizim ayetlerimizi de alabildiklerine yalan saymışlardı. Biz de her şeyi yazarak saymıştık. Onlara, şimdi tadın azabı, size azaptan başka bir şey arttırmayacağız denir.
0: İnne lil-muttaqina mafaza hadaiqa ve a'naba ve kawa'iba etraba ve ka'san dihaqa.
1: Gerçekten takva sahipleri için de büyük bir kurtuluş, nice bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta genç kızlar ve dop dolu içecek kadehleri vardır.
0: لَا يَسْمَعُونَ ف۪يهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا
1: Onlar orada boş bir söz ve yalan işitmezler.
0: جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ

0: Bunlar senin Rabbinden bir mükafat ve yeterli bir bağıştır.
1: Rabbis semavati vel ardı ve ma beynehumer rahmani la yemlikun minhu hitaba.
0: Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi Rahman olan Allah'tır ki kulları onun karşısında hiç söz söyleyemezler.
1: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا.
0: O gün Cebrail ve melekler sıra sıra dururlar. Rahman olan Allah'ın kendisine izin verdiği kimselerden başkaları konuşamazlar. Allah'ın izin verdiği kimse de ancak doğruyu söyler.

0: Gerçekten biz sizi yakın bir azaba karşı uyardık. Kişi o gün kendi elleriyle yapıp gönderdiklerine bakar ve kafir, keşke ben toprak olsaydım der. Nazi'at Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 46 ayettir. Nazi'at, söküp çıkaran anlamına gelir. Sure, ruhları söküp çıkaran meleklere yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا.
0: Kâfirlerin canlarını boğarcasına şiddetle söküp çıkaran, müminlerin canlarınıysa şefkatle dokunup yavaşça alan meleklere, yüzercesine süzülerek inip de yarış edercesine Allah'ın emirlerini çabucak yerine getiren meleklere ve işleri düzenleyip yöneten meleklere andolsun ki kıyamet mutlaka kopacaktır.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةِ.
0: O gün yeri şiddetli bir sarsıntı sarsacak, onun peşinden gelecek olan ikinci sarsıntı da onu izleyecektir.
1: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ.
0: O gün kalpler korkudan titreyecek, o kalp sahiplerinin gözleri de telaş ve zilletle eğilecektir.
1: يَقُولُونَ اَاِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةِ قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ.
0: İnkar edenler, biz çürüyüp dağılmış kemikler haline geldiğimiz zaman mı tekrar eski halimize döndürüleceğiz diyorlar. Öyleyse bu zararlı bir dönüştür diyorlar.
1: فَاِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ.
0: Oysa bu sadece bir tek haykırışla olacaktır. O zaman bir de bakarsın ki onlar dirilmiş olarak yerin yüzündedirler.
1: هَلْ اَتَاكَ حَد۪يثُ مُوسَى اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى اِذْهَبَ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى.

0: tezekka ve ehdiyeke ila rabbike fetehşâ.
1: Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Sen Firavun'a git, çünkü o azdı. Ona de ki, senin kötülükten temizlenmeye niyetin var mı? Sana Rabbine giden yolu göstereyim ki ondan korkasın.
0: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبَرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدَبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْعُولَى
1: Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Ama o yalanladı ve isyan etti. Sonra fesat çıkarmak üzere arkasını döndü. Derhal adamlarını topladı ve bağırdı. ''Ben sizin en büyük Rabbinizim.'' dedi. Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı.
0: İnne fî zâlike le'ibraten limen yahşâ.
1: Şüphesiz ki bunda Allah'tan korkanlar için bir ibret vardır.
0: E entum eşeddu halqan emis semâ. Benâhâ. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا
1: Ey inkar edenler! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? İşte onu Allah bina etti. Onun üst tarafını yükseltti ve ona eksiksiz bir düzen verdi. Onun gecesini kararttı, gündüzünü aydınlığa çıkardı.
0: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا
1: Bundan sonra da yeryüzünü düzgün bir hale getirdi. Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı.
0: وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ
1: Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için dağları sapasağlam yerleştirdi.
0: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبَرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى
1: En büyük felaket olan kıyamet geldiği zaman, o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem de gören kimseler için apaçık ortaya çıkarılır.
0: فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى
1: Kim azgınlık edip dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz ki onun varacağı yer cehennemdir.
0: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
1: Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini kötü arzulardan men ederse, şüphesiz ki onun varacağı yer de cennettir.
0: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا فِي مَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا اِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا
1: Ey Muhammed! Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Sen onu nereden bilip anlatacaksın? Onun son bilgisi sadece Rabbine aittir.
0: اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا

0: Sen ancak kıyametten korkan kimseleri uyarabilirsin. Onlar kıyameti gördükleri gün, sanki dünyada sadece bir akşam veya kuşluk vakti kadar kaldıklarını sanacaklardır. Abese Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 42 ayettir. Abese, yüzünü ekşitti, surat astı demektir. Sure, Abese kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevelle en ca'ehul e'mâ.
0: Peygamber kendisine âmâ geldi diye yüzünü ekşitip çevirdi.
1: وَمَا يُدَر۪يكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى
0: Ey Muhammed! Ne bilirsin, belki o kötülükten temizlenecekti veya öğüt alacaktı da o öğüt kendisine fayda sağlayacaktı.
1: اَمَّا مَنْ اِسْتَغْنَى فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى
0: Ama sen öğüde ihtiyaç duymayan kimseye yönelip onunla ilgileniyorsun. Oysa onun kötülükten temizlenmemesinden sana ne?
1: وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا
0: Sen Allah'tan korkup, İslam'ı öğrenmek için koşarak sana gelen kimseye aldırmayıp, başkalarıyla oyalanıyorsun.
1: كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ
0: Hayır, böyle yapma. Çünkü bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır.
1: Fî suhufin mukarrame merfu'atin mutahhara bi eydî sefere kiramin berara
0: O, çok kıymetli ve itaatkâr kâtip meleklerin elleriyle yazılıp, yüce makamlara kaldırılmış olan çok şerefli ve tertemiz sayfelerdedir.
1: قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطَفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ
0: Kahrolası insan ne kadar da nankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı? Onu bir damla sudan yarattı da, ölçülü bir şekil verdi.
1: ثُمَّ السَّب۪يلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقَبَرَهُ ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ
0: Sonra ona tutacağı yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürüp kabre koydu. Sonra da dilediği zaman onu tekrar diriltir.
1: كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا
0: Hayır, insan Allah'ın kendisine emrettiği şeyi yerine getirmedi. İnsan yiyeceğine bir baksın. Gerçekten suyu biz bol bol yağdırdık.
1: ثُمَّ شَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَبَّا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ
0: Sonra yeri güzelce yardık da, orada sizin ve hayvanlarınızın geçimi için taneli ekinler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar bitirdik.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ
0: Kulakları sağır edecek kıyamet gürültüsü geldiği zaman, o günde kişi kardeşinden, anasından, babasından, karısından ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan herkesin kendisine yetecek bir işi vardır.
1: Vucuhun yevme'izin musfirah, dâhikatun mustebşirah.
0: O gün pırıl pırıl parlayan, gülen, sevinen yüzler vardır.
1: Vucuhun yevme'izin aleyhâ gaberah, terhekuhâ katerah.
0: Yine o gün üzerleri tozlanmış, karanlık ve siyahlık bürümüş yüzler de vardır.
1: Ulâike humul keferatul fecerah.
0: İşte onlar inkar edip günaha dalan kimselerdir. Tekvir suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 29 ayettir. Tekvir, dürmek, sarmak, bir araya toplamak manalarına gelir. İlk ayette kıyamet günü güneşin dürülüp söndürüleceği ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İzeşşemsu kuvirat.
0: Güneş dürülüp söndürüldüğü zaman.
1: Ve izen nucumun kederat.
0: Yıldızlar kararıp düştüğü zaman.
1: وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ
0: Dağlar yerinden koparılıp yürütüldüğü zaman.
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ
0: Doğurması yaklaşmış gebe develer, sahibinin şaşkınlığından dolayı başıboş bırakıldığı zaman.
1: وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman.
1: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ
0: Denizler birbirine dolup kaynaştırıldığı zaman.
1: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
0: Ruhlar bedenle birleştirildiği zaman.
1: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: Diri diri gömülen kız çocuğuna hangi günahı yüzünden öldürüldüğü sorulduğu zaman.
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
0: Amel defterleri açılıp yayıldığı zaman.
1: وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: Gökyüzü sıyrılıp açıldığı zaman.
1: وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ
0: Cehennem kâfirler için alevlendirildiği zaman.
1: وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
0: Cennet müminlere yaklaştırıldığı zaman.
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ
0: Herkes önceden ne hazırladığını görüp bilecektir.
1: فَلَا أُقَسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسْ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسْ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
0: Gece görünüp gündüz gizlenen yıldızlara, akıp giderek gözden kaybolan gezegenlere, kararmaya başlayan geceye ve ağarmaya başlayan sabaha yemin ederim ki, Kur'an, çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözdür.
1: Zî kuvvetin inde zil arşi mekîn.
0: O elçi çok güçlüdür. Arşın sahibi olan Allah'ın nezdinde yüksek bir itibara sahiptir.
1: Muta'in femme emin.
0: Orada melekler tarafından kendisine itaat edilen güvenilir bir elçidir.
1: Ve mâ sahibukum bimecnûn.
0: Sizin arkadaşınız Muhammed asla bir deli değildir.
1: Ve lekad râehu bil ufukil mubîn.
0: Andolsun ki o Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür.
1: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ.
0: O gayba ait haberleri söylemede asla cimri değildir.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.
0: Kur'an da Allah'ın huzurundan kovulan bir şeytan sözü değildir. O halde siz nereye gidiyorsunuz?

Ama alemlerin Rabbi olan Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz. İnfitar Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. İnfitar, yarılmak anlamına gelir. Sure, kıyamet günü göğün yarılacağını ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.

0: فطرت
1: Gök yarıldığı zaman
0: وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ
1: Yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman
0: وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ
1: Denizler kaynaştırılıp fışkırtıldığı zaman
0: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ
1: Ve kabirler alt üst edilip içindekiler çıkarıldığı zaman
0: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
1: İnsan önceden neyi yapıp gönderdiğini ve neyi yapmayıp geri bıraktığını anlayacaktır.
0: يَا اَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ
1: Ey insan! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?
0: اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ف۪ي اَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ
1: Seni yaratan, organlarını düzene koyan, sana ölçülü bir şekil veren ve seni dilediği en güzel biçimde meydana getiren O'dur.
0: كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالد۪ينَ
1: Hayır, siz hesap ve ceza gününü yalanlıyorsunuz.
0: وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ
1: Oysa sizin başınızda yaptıklarınızı yazan çok değerli muhafız melekler vardır.
0: يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ
1: Onlar sizin ne yaptığınızı bilirler.
0: İnnel ebrara lefî ne'îm.
1: Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler.
0: Ve innel fuccâra lefî cehîm.
1: Kötüler de mutlaka yakıcı bir ateş.

0: ateş içindedirler.
1: Yaslavunaha yevmeddin.
0: Onlar hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir.
1: Ve mâ hum anha bigâibîn.
0: Onlar hiçbir zaman ateşten uzak kalacak değillerdir.
1: Ve mâ edrâke mâ yevmuddîn.
0: Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen bilir misin?
1: ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ.
0: Evet, onu sana bildiren nedir? Nedir acaba hesap ve ceza günü?

O gün kimse kimseye hiçbir yardımda bulunamayacaktır. O gün emir ve hüküm yalnız Allah'a aittir. Mutaffifin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 36 ayettir. Mutaffifin, ölçüyü ve tartıyı eksik tutup hile yapanlar anlamına gelir. Sure, ölçüde hile yapanların kötülüğünü ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline.
1: اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
0: Onlar, insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman, ölçüyü tam yaparlar.
1: وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
0: Kendileri onlara vermek için ölçtükleri veya tarttıkları zaman da, ölçüyü ve tartıyı eksik tutarlar.

0: Yoksa onlar kendilerinin öldükten sonra büyük bir gün için tekrar diriltileceklerini bilmiyorlar mı?
1: يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
0: O gün insanlar alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda duracaklardır.
1: كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَف۪ي سِجِّينَ
0: Hayır, hile yapmayın. Doğrusu inanmayıp günaha dalanların amel defterleri, Siccin denen kitaptadır.

0: O gün hesap ve ceza gününe yalan deyip gerçeği yalan sayanların vay haline.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Onu ancak haddi aşan ve günaha düşkün olan bir kimse yalanlar.
1: اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ
0: Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bunlar öncekilerin masallarıdır, der.
1: Kalla bel rana ala kulubihim ma kanu yeksibun.
0: Hayır, doğrusu onların kazandıkları günahlar kalplerini paslandırıp bürümüştür.

0: Ama iyilerin amel defterleri ise İlliyun denen kitaptadır.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا إِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ
0: İlliyun'un ne olduğunu sen bilir misin? O yazılmış bir kitaptır.
1: يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ
0: Onu Allah'a yakın olan melekler görüp içindekilere şahitlik ederler.
1: اِنَّ الْأَبْرَارَ لَف۪ي نَع۪يمٍ
0: Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ
0: Tahtlar üzerinde oturup kendilerine verilen nimetleri seyrederler.
1: تَعْرِفُ ف۪ي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةً نَع۪يمٍ
0: Sen onların yüzlerinde nimete kavuşmanın sevinç pırıltısını görüp kendilerini tanırsın.
1: يُسْقَوْنَ مِنْ رَح۪يقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٍ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
0: Onlara ağzı mühürlü olup, içildikten sonra misk gibi kokan saf bir cennet şarabı sunulur. Öyleyse imrenip yarışmak isteyenler yalnız bunun için yarışsınlar.

0: O şarabın karışımı, yalnız Allah'a yakın olan kulların içeceği teslim denen bir pınardandır.
1: İnnellezîne ecramû kânû minellezîne âmenû yadhakûn.
0: Günah işleyenler, dünyada iman edenlerle alay edip gülüyorlardı.
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ
0: Müminler yanlarından geçtikleri zaman onlar birbirlerine göz kırpıyorlardı.

0: Onlar müminleri gördükleri zaman, işte bunlar sapıklardır diyorlardı.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ
0: Oysa onlar müminlerin üzerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi.
1: فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
0: İşte bugün de iman edenler kafirlere güleceklerdir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
0: Tahtlar üzerinde oturup, o kâfirler yaptıklarının cezasını gördüler mi diye onların halini seyredeceklerdir. İnşikak suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 25 ayettir. İnşikak, yarılmak demektir. İlk ayette kıyamet günü göğün yarılacağı ifade edildiği için bu adla anılmıştır.

0: kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman.
1: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا ف۪يهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.
0: Yer uzatılıp dümdüz edildiği, içinde bulunanları dışarı atıp boşaldığı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman herkes yaptığının karşılığını görecektir.

0: وحقت وأذنت لربها وحقت.
1: Gök yarıldı ve

0: Ey insan! Şüphesiz ki sen Rabbine kavuşuncaya kadar çabalayıp duracaksın. Ama nihayet ona kavuşacaksın.
1: فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: Amel defteri sağından verilen kimse, kolayca vereceği bir hesaba çekilecek ve cennetteki ailesine sevinçle dönecektir.
1: وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا اِنَّهُ كَانَ ف۪ي اَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: Amel defteri arkasından verilene gelince, o da yetiş ölüm diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadaki ailesi içinde şımarık ve sevinçliydi.
1: İnnehu zanne en len yahur. Bela inne rabbehu kâne bihi basîrâ.
0: Çünkü o hiç Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, şüphesiz ki Rabbi onu görüyordu.
1: Fela uqsimu bişşefak. وَالْلَيْلِ وَمَا وَسَقُ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقُ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقُ
0: Akşamın alaca karanlığına, geceye, onun karanlığı altında topladığı şeylere ve dolunay şeklini alan aya yemin ederim ki, siz mutlaka halden hale uğrayacaksınız.
1: فَمَا لَهُمْ لَا

0: O halde onlara ne oldu da inanmıyorlar? Ve kendilerine Kur'an okunduğu zaman secdeye kapanmıyorlar.
1: بَلِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ
0: Bilakis inkar edenler gerçeği yalanlıyorlar.
1: وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ
0: Allah onların kalplerinde gizledikleri şeyi daha iyi bilir.
1: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
0: Ey Muhammed! Sen onlara acı bir azabı müjdele.
1: اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجَرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
0: Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Bürüç Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 22 ayettir. Bürüç, burçlar anlamına gelir. Sure, burçlara sahip olan göğe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: الخروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود.
1: Burçlarla donatılmış göğe, geleceği vaat edilen kıyamet gününe, orada hazır bulunanlarla görülen şeylere yemin ederim ki, içi yanan ateşle dolu olan hendekleri kazanlar lanetlenmiştir.
0: اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ.
1: Hani onlar ateşin etrafında oturmuşlar, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ
1: Onlar, müminlerden sırf göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait bulunan, çok güçlü ve övülmeye layık olan Allah'a iman ettikleri için intikam almışlardı. Allah her şeye şahittir.

0: cehenneme ve lehum azabul harik.
1: Şüphesiz ki iman eden erkeklerle iman eden kadınlara işkence yapıp sonra da tövbe etmeyen kimseler için cehennem azabı vardır. Onlar için bir yangın azabı vardır.

0: Doğrusu iman edip salih amel işleyen kimseler içinde altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.
1: İnne batşe rabbike leşedid.
0: Gerçekten Rabbinin azapla yakalaması çok şiddetlidir.
1: İnnehu huve yubedi'u ve yu'id.
0: Yoktan var eden de, tekrar diriltecek olan da yalnız O'dur.
1: Ve huvel gafurul vedud. Dul arşil mecid. Fe'alun lime yurid.
0: O çok bağışlayıcıdır, sevgi doludur, arşın sahibidir, çok yücedir. O her istediğini yapar.
1: Hel etâke hadîthul cunûd, Fir'aune ve Semud.
0: Ey Muhammed! Firavun ve Semud ordularının haberi sana geldi mi?
1: بَلِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي تَكْذ۪يبِ
0: Doğrusu inkar edenler hala yalanlamaktadırlar.
1: وَاللّٰهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُح۪يطُ
0: Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır, kurtulamazlar.
1: بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ
0: Doğrusu o kitap, levh-i mahfuzda yazılı bulunan şanlı ve şerefli bir Kur'an'dır. Tarık Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 17 ayettir. Tarık, geceliğin ortaya çıkan yıldız demektir. Sure, göğe ve geceliğin ortaya çıkan yıldıza yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ve's-semâi ve't-târiq. Ve mâ edrâke met-târiq. En-necmu's-sâkib.

0: aleyha hafiz.
1: Göğe ve Tarık'a, geceliğin ortaya çıkan yıldıza andolsun ki, Tarık'ın ne olduğunu sen bilir misin? O, karanlığı delen parlak bir yıldızdır. Herkesin başında mutlaka bir muhafız melek vardır.
0: فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ
1: O halde insan neden yaratıldığına bir baksın.
0: خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ
1: O, bel kemiğiyle göğüs kemikleri arasından süzülüp çıkan atılgan bir sudan yaratılmıştır.
0: اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبَلَ السَّرَائِرِ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ
1: Gerçekten Allah, onu öldükten sonra tekrar diriltmeye kadirdir. O gün bütün sırlar ortaya çıkar. Artık insanın ne bir gücü vardır ne de bir yardımcısı.
0: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ
1: İçinde olayların dönüp dolaştığı göğe, bitkiler ve kaynaklar için yarılan yere andolsun ki, o Kur'an gerçekten hakla batılı ayırt eden bir sözdür.
0: وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ اِنَّهُمْ يَك۪يدُونَ كَيْدًا وَاَك۪يدُ كَيْدًا
1: O bir şaka ve eğlence değildir. Kafirler onu iptal etmek için durmadan tuzak kuruyorlar. Ben de onların tuzaklarını boşa çıkarıyorum.
0: فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا
1: Ey Muhammed! Şimdilik sen kâfirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı. Âlâ Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. Âlâ, en yüce, en yüksek anlamına gelir. Sure, her şeyden yüce olan Allah'ın tesbih edilmesi emriyle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbihisme rabbikel-e'lâ.
1: Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
0: Ellezî halaka fesevvâ.
1: O her şeyi yaratmış ve düzgün bir şekle koymuştur.
0: Vellezî kaddera fehedâ.
1: O varlığı ölçülü bir şekilde takdir etmiş ve hedefe ulaşacak yolu göstermiştir.
0: وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوَى
1: O, otlaklarda yeşil otlar çıkarmış, sonra da onları simsiyah ve kuru bir çerçöp haline getirmiştir.
0: سَنُقَرِئُكَ فَلَا تَنْسَى İlla ma şa'a Allah. İnnehu ya'lemul cehra ve ma yakhfa.
1: Ey Muhammed, biz sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu asla unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği hariç. Çünkü o açık olanı da bilir, gizli kalanı da.
0: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى
1: Biz seni en kolay yola iletip başarılı kılacağız. Eğer öğüt bir yarar sağlayacaksa, öğüt ver.
0: سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى
1: Allah'tan korkan kimse ondan öğüt alacaktır.
0: وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذ۪ي يَصْلَ النَّارَ

0: fiha ve la yahya.
1: En büyük ateşe girecek olan bedbaht kimse de ondan kaçınacaktır. Sonra da o ateşte ne ölecek ne de yaşayacaktır.
0: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى.
1: Kötülükten temizlenen ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan mutlaka kurtuluşa erecektir.
0: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبَقَى.
1: Ama siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret hayatı daha hayırlı ve daha süreklidir.
0: İnne hâzâ lefissuhufil ûlâ, suhufi İbrahim ve Musa.
1: Şüphesiz ki bu hükümler elbette önceki kitaplarda, İbrahim'in ve Musa'nın kitaplarında da vardı. Gâşiye Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 26 ayettir. Gâşiye, kaplayan, örten anlamına gelir. Her şeyi kaplayacak olan kıyamet haberiyle başladığı için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Hel etâke hadîthul gâşiye.
1: Ey Muhammed! Dehşeti her şeyi kaplayacak olan kıyametin haberi sana geldi mi?
0: Vucuhun yevmeizin haşi'e, amiletun nasibe, tesla nâran hamiye.
1: O gün bir takım yüzler vardır ki, rezillikten alçalmışlardır. Onlar çalışmışlar, fakat boşuna yorulmuşlardır. Onlar kızgın bir ateşe gireceklerdir.
0: Tusqa min aynin aniye. Leyse lehum ta'amun illa min dari'. La yusmin ve la yugni min cu'.
1: Onlara kaynar su akıtan bir gözeden içirilecektir. Onların orada beslemeyen ve açlığı gidermeyen, acı ve kötü kokulu bir dikenden başka da yiyecekleri yoktur.
0: Vucuhun yevmeizin na'ime lis'iha radiye fi cennetin aliye la tesma'u fiha lagiye.
1: Yine o gün bir takım yüzler de vardır ki nimet içinde mutludurlar. Dünyadaki çalışmalarından hoşnutturlar. Onlar yüksek bir cennettedirler. Orada asla boş bir söz bile duymayacaklardır.

0: Fîhâ aynun câriye. Fîhâ sururun merfû'a. Ve ekvâbun mevdû'a. Ve nemâriqu mesfûfe. Ve zerâbiyyü mebthûfe.
1: Orada sürekli akan bir pınar vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar, önlerine konulmuş kadehler, dizilmiş yastıklar ve serilmiş kıymetli halılar vardır.
0: أَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
1: Onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine ve yerin nasıl yayılıp döşendiğine bakmıyorlar mı?
0: فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ
1: Ey Muhammed! Sen onlara öğüt ver. Çünkü sen ancak bir öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin.
0: İlla men tevalla ve kefer feyuazzibuhu Allahu'l azabel ekber.
1: Ancak kim yüz çevirir inkar ederse Allah onu en büyük azapla cezalandırır.
0: İnne ileyna iyabehum.
1: Şüphesiz ki onların dönüşü yalnız bizedir.
0: ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ
1: Sonra onların hesabını görmek de yalnız bize aittir. Fecr Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. Fecr, tan yerinin ağarması, şafak, sabah vakti ve sabah namazı manalarına gelir. İşte sure bu manalara gelen fecre yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecr ve leyalin aşr ve şef'i vel vetr ve leyli izâ yesr.
1: Fecre, Zilhicce ayının İlk 10 gecesine, çift olana, tek olana ve geçip giden geceye andolsun ki, kâfirler mutlaka azaba uğrayacaklardır.
0: هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِذ۪ي
1: İşte bu sayılan şeylerde akıl sahipleri için bir yemin var değil mi?
0: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ اَلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذ۪ينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ
1: Ey Muhammed! Sen Rabbinin ülkeler arasında benzeri yapılmamış sütunlar üzerinde kurulu saraylara sahip İrem şehrinde oturan Ad kavmine, Vadil Kura'da kayaları yontup evler, kalalar yapan Semud kavmine ve saltanat sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi?
0: اَلَّذ۪ينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَاَكْثَرُوا ف۪يهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ
1: Onlar memleketlerinde azmışlar, oralarda çok bozgunculuk çıkarmışlardı. Rabbin de onların üzerine bir azap kırbacı yağdırdı.
0: اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ
1: Doğrusu Rabbin her an gözetlemektedir.

0: ekremen.
1: Fakat insan, Rabbi kendisini imtihan edip ona ikramda bulunduğu ve bol bol nimet verdiği zaman, Rabbim bana ikram etti der.
0: وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانًا.
1: Ama Rabbi onu imtihan edip rızkını daralttığı zaman da Rabbim bana hor baktı der.
0: كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ.
1: Hayır, siz yetime ikram etmiyorsunuz.
0: وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ.
1: Birbirinizi yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmiyorsunuz.
0: وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا.
1: Mirası haram helal demeden yiyorsunuz.
0: وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا.
1: Malı da pek çok seviyorsunuz.

0: Hayır, böyle yapmayın. Yer parça parça olup toz duman haline geldiği zaman
1: وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى
0: Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman ki o gün cehennem de ortaya getirilmiş olacaktır. İşte o gün insan hata işlediğini hatırlayacak ama bu hatırlamanın ona ne faydası olacak?
1: يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي
0: O zaman insan, keşke bu hayatım için ben önceden salih amel işleyip gönderseydim diyecektir.
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدٍ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدٍ
0: Artık o gün Allah'ın edeceği azabı hiçbir kimse edemez. Onun vuracağı bağı da hiçbir kimse vuramaz.
1: يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطَمَئِنَّةِ يَرْجِعِي اِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَدَخُلِي ف۪ي عِبَادِي وَدَخُلِي جَنَّتِي
0: Allah müminlere şöyle hitap eder. Ey huzur içinde olan nefis! Sen Allah'tan hoşnut, Allah da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Haydi gir iyi kullarım arasına. Gir cennetime. Beled suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Beled, belde ve şehir anlamına gelir. Sure Mekke şehrine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: Senin de içinde oturduğun bu Mekke şehrine, babaya ve doğan çocuğa yemin ederim ki, biz insanı elbette bir takım zorluklara, sıkıntılara katlanacak nitelikte yarattık.
0: اَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقَدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٍ يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا اَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ اَحَدٍ.
1: Yoksa insan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Gösteriş için ben birçok mal sarf ettim diyor. Yoksa o kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor?
0: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةِ.
1: Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak verip de kendisine iyi ve kötü olmak üzere iki yol göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşu aşıp geçemedi.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ اَوْ اِطْعَامٌ ف۪ي يَوْمٍ ذ۪ي مَسْغَبَةِ يَت۪يمًا ذَا مَقْرَبَةِ اَوْ مِسْك۪ينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ.
1: Sarp yokuşun ne olduğunu sen bilir misin? O,

0: Bir köleyi azat etmek veya açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut da hiçbir şeyi bulunmayıp yerde sürünen bir yoksulu yedirip doyurmak, sonra da iman edip birbirlerine sabır tavsiye eden, birbirlerine merhamet tavsiye eden kimselerden olmaktır.
1: Ulaika ashabul meymene.
0: İşte onlar amel defterleri sağdan verilecek olanlardır.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ
0: Bizim ayetlerimizi inkar edenlere gelince, onlar da amel defterleri soldan verilecek olanlardır. Onların üzerini, etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş bürüyecektir. Şems Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 15 ayettir. Şems, güneş demektir. Sure, güneşe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ve'ş-şemsi ve duhâhâ. Ve'l-kamerî izâ telâhâ. Ve'n-nehâri izâ cellâhâ. وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا
0: Güneşe ve aydınlığına, onu takip ettiği zaman aya, güneşi meydana çıkardığı zaman gündüze, onu örttüğü zaman geceye, göğe ve onu yapana, yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene, her bir nefse ve onu düzenleyip şekil verene, sonra ona kötülük duygusunu ve ondan sakınma yollarını ilham edene andolsun ki, kendi nefsini kötülükten temizleyen kimse mutlaka kurtuluşa ermiştir.
1: وَقَدَ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا
0: Nefsini günahla kirletip örten kimse ise elbette ziyana uğramıştır.
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا اِذِنْ بَعَثَ اَشْقَاهَا
0: Semud kavmi, azgınlıkları yüzünden peygamberlerini yalanlamışlardı. Hani içlerinden en azgını deveyi kesmek için ayaklanmıştı.
1: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيَاهَا
0: Bunun üzerine Allah'ın peygamberi onlara, Allah'ın şu devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın demişti.

0: سَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقَبَاهَا.
1: Fakat onlar o peygamberi yalanladılar ve deveyi kestiler. Rableri de günahları yüzünden onların üzerine katmerli bir azap indirdi ve yapacağı azabın sonundan korkmayarak onları yerle bir etti. Leyl Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 21 ayettir. Leyl, gece anlamına gelir. Sure, geceye yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى.
1: Karanlığı ile ortalığı örttüğü zaman geceye, açılıp aydınlandığı zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, sizin çalışmanız gerçekten çeşit çeşittir.

0: فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
1: Fakat kim Allah için verir, kötülükten sakınır ve en güzel söz olan tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay yola iletip başarılı kılacağız.
0: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى.
1: Ama kim de cimrilik eder, kendini zengin görüp müstagni sayar ve en güzel söz olan tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor yola sürükleyeceğiz. O cehenneme yuvarlandığı zaman, malı kendisine hiçbir yarar sağlamaz.
0: İnne aleyna lel-huda ve inne lena lel-âhirete vel-ûlâ.
1: Doğru yolu göstermek ancak bize aittir. Dünya da, ahiret de yalnız bizimdir.
0: فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا اِلَّا الْاَشْقَى اَلَّذ۪ي كَذَّبَ وَتَوَلَّى.
1: İşte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyardım. Oraya ancak yalanlayıp yüz çeviren en azgın kimse girecektir.
0: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذ۪ي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى.
1: Kötülükten temizlenmek için malını Allah yolunda veren en müttaki kimse ise ondan uzak tutulacaktır.
0: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَى.
1: Onun üzerinde hiç kimsenin karşılık verilecek bir nimeti yoktur.
0: اِلَّا بَتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى.
1: O verdiğini bir iyiliğe karşılık olarak değil, sadece Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir.
0: وَلَسَوْفَ يَرْضَى.
1: O yakında mutlaka sevabının mükafatını alınca hoşnut olacaktır. Duha Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Duha, kuşluk vakti demektir. Sure, kuşluk vaktine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vadduha ve'l-leyli izâ secâ. Mâ vedde'ake rabbuke ve mâ qalâ.
1: Kuşluk vaktine ve karanlığı çöküp sakinleştiği zaman geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı.
0: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى.
1: Ahiret senin için mutlaka dünyadan daha hayırlıdır.
0: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
1: Yakında Rabbin sana verecek ve sen de razı olacaksın.
0: Elem yecideke yetimen feâvâ.
1: O seni bir yetim olarak bulup da barındırmadı mı?
0: Ve vecedeke dâllen fehedâ.
1: Seni şaşırmış bir halde bulup doğru yola iletmedi mi?
0: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى.
1: Seni fakir olarak bulup da zengin kılmadı mı?
0: فَأَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ.
1: O halde yetimi ezip üzme.
0: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
1: El açıp isteyeni de azarlayıp kovma.
0: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.

0: Fakat Rabbinin nimetini halka anlat. İnşirah Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. İnşirah, açılmak, genişlemek manalarına gelir. 1. ayette Peygamber Efendimizin göğsünün açılıp genişletildiği ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak.
0: Ey Muhammed! Biz senin göğsünü, kalbini açmadık mı?
1: وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذ۪ي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ
0: Belini büken yükünü üzerinden kaldırıp almadık mı?
1: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
0: Senin şanını yüceltmedik mi?
1: فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
0: Gerçekten her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
1: اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
0: Evet, doğrusu her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
1: فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ
0: O halde bir işten boşaldığın zaman diğerine başlayıp yorul.
1: وَاِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ
0: Her işinde yalnız Rabbine yönel, isteyeceğini ondan iste. Tin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. Tin, incir demektir. Bununla birlikte bir yerin adı olması da muhtemeldir. Sure, incir ve zeytine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
0: İncire ve zeytine, Sina dağına ve bu güvenli şehir Mekke'ye andolsun ki, biz insanı en güzel şekilde yarattık.
1: ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ
0: Sonra da onu aşağıların en aşağısı kıldık.
1: اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
0: Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ
0: Ey insan! O halde bundan sonra sana hesap ve ceza gününü yalan saydıran nedir?
1: اَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ
0: Allah, hüküm verenlerin en güzel hüküm vereni değil midir? Alak Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. Alak, kan pıhtısı halinde görülen embriyo, yani döllenmiş yumurta demektir. 2. ayette insanın alaktan yaratıldığı ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak.
0: Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yaratmıştır.
1: Yaqra ve rabbukel ekram. الَّذ۪ي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
0: Oku! Rabbin en büyük ikram sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten ve insana bilmediği şeyleri bildiren O'dur.

0: طَغَى اَوْ رَآهُ اسْتَغْنَى اِنَّ اِلَى رَبِّكَ الرُّجَعَى.
1: Hayır, gerçekten insan kendini zengin görüp müstagni saydığı için mutlaka azar. Ey insan! Şüphesiz ki dönüş yalnız Rabbinedir.
0: اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَى عَبَدًا اِذَا صَلَّى.
1: Sen bir kulu namaz kıldığı zaman bundan men edeni gördün mü?
0: اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَى.
1: Ne dersin? Ya o engellenen kul doğru yol üzerindeyse veya kötülükten sakınmayı emrettiyse yine mi men edecek?
0: اَرَأَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرَى.
1: Ne dersin? Engelleyen de peygamberi yalanlamış ve haktan yüz çevirmişse o Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu?
0: كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدَعُ نَادِيَةٍ.
1: Hayır, eğer o bundan vazgeçmezse onu perçeminden, yalancı ve günahkar perçeminden tutar, cehenneme sürükleriz. O zaman çağırsın taraftarlarını.
0: سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةِ.
1: Biz de zebanileri çağıracağız.
0: كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَقَتَرِبْ.
1: Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Kadr Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Kadr, şeref, yücelik, kadir kıymet ve saygı değer manalarına gelir. Sure, yüce ve şerefli bir gece olan Kadir gecesinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: leyletil kadr.
1: Gerçekten biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik.
0: Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.
1: Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
0: Leyletul kadri hayrun min elf şehr.
1: Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
0: Tenezzelul melâiketu ve'r-rûhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emr.
1: O gece melekler ve Cebrail Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.
0: Selamun hiye hatta matla'il fecr.
1: O gece şafak atıncaya kadar bir esenliktir. Beyyine suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 8 ayettir. Beyyine açık delil demektir. Sure içinde inkar edenlerin kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılığa düştükleri anlatıldığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: البينه رسول من الله يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه.
1: Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, kendilerine apaçık bir delil, Allah tarafından içinde en doğru hükümlerin yazılı bulunduğu tertemiz sahifeleri okuyacak bir peygamber gelinceye kadar dinlerinden ayrılacak değillerdi.

0: الْبَيِّنَةِ
1: Kitap ehli olanlar, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.
0: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَاءَ وَيُق۪يمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ د۪ينُ الْقَيِّمَةِ
1: Oysa kendilerine sadece Hakk'a yönelip dini kendisine tahsis ederek Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte dosdoğru din de budur.

0: fiha ulaike hum şerrul beriyye.
1: Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte onlar halkın en kötüleridir.
0: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti ulâike hum hayrul beriyye.
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince işte onlar da halkın en iyileridir.

0: ebede halidine fiha ebeden radiyallahu anhum ve radu an zalika limen khashiya rabbe.
1: Onların Rableri katındaki mükafatları, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbinden korkan kimse için olacaktır. Zilzal suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 8 ayettir. Zilzal, deprem ve sarsılma anlamına gelir. Sure, kıyamet sarsıntısından söz ettiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İzâ zulziletil ardu zilzâleha.
1: Yer, kendine mahsus sarsıntısıyla sarsıldığı.
0: Ve ehrecetil ardu ethkâleha.
1: Yer, içindeki ağırlıklarını dışarıya çıkardığı.
0: Ve kâlel insânu mâ lehâ.
1: Ve insan ona ne oluyor dediği zaman,
0: يَوْمَ اِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لَهَا.
1: İşte o gün yer, senin Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır.
0: يَوْمَ اِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْ اَعْمَالَهُمْ.
1: O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için mahşer yerine gruplar halinde çıkarlar.
0: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
1: Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onun mükafatını görür.
0: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
1: Kim de zerre kadar bir kötülük yapmışsa onun cezasını görür. Adiyat suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Adiyat, hızla koşan atlar demektir. Gazilerin Allah yolunda savaş için koşan atlarına yeminle başladığı için surede bu atla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَادِيَاتِ ضَبَحًا.
1: Soluk soluğa

0: olanlara andolsun ki,
1: İnnel insâne li rabbihi lekenûd.
0: Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür.
1: Ve innehu alâ zâlike leşehîd.
0: Hiç şüphesiz kendisi de buna şahittir.
1: Ve innehu lihubbil hayri leşedîd.
0: Doğrusu o mal sevgisine çok düşkündür.
1: Efela ya'lemu iza bu'thira ma fil kubur ve hussila

0: Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki sırlar ortaya konulduğu zaman, işte o gün Rableri kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Kâri'a Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Kâri'a, vuran, kapıyı çalan, aniden gelen, kalpleri hoplatan manalarına gelip, burada kıyamet anlamında kullanılmıştır. Sure, kıyametten söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Kari'a.
0: Kapıyı çalacak felaket.
1: Mel-Kari'a.
0: Nedir o kapıyı çalacak felaket?
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةِ
0: Kapıyı çalacak felaketin ne olduğunu sen bilir misin?
1: يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ
0: O gün insanlar ateş etrafında yanarak dökülüp dağılmış pervaneler gibi olacaklar.
1: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ
0: Dağlar da atılmış renkli yün gibi olacaktır.
1: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
0: Sevap tartısı ağır gelen kimse, razı olacağı bir hayat içindedir.
1: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
0: Ama sevap tartısı hafif gelen kimseye gelince, onun gideceği yer bir cehennem çukurudur.
1: وَمَا أَدَرَاكَ مَا هِيَةٌ
0: O çukurun ne olduğunu sen bilir misin?
1: نَارٌ حَامِيَةٌ
0: O kızgın bir ateştir. Tekâsür Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. Tekâsür, nüfus ve kabile çokluğuyla övünme demektir. Böyle bir davranışın kötülüğü anlatıldığı için sure bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ
0: Çoklukla övünmek sizi o kadar oyaladı ki, nihayet kabirleri ziyaret edip ölüleri bile saydınız.
1: كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
0: Hayır, yakında hatanızı bileceksiniz.
1: ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
0: Sonra yine hayır, yakında hatanızı anlayacaksınız.
1: كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ
0: Hayır, kesin olarak bilseydiniz böyle yapmazdınız.
1: لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ
0: Andolsun ki, siz o alevli ateşi mutlaka göreceksiniz.
1: ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ
0: Sonra yine andolsun ki, siz onu gözünüzle açıkça göreceksiniz.

0: Sonra da o gün mutlaka size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Asr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 3 ayettir. Asır, çağ, ikindi vakti ve uzun zaman manalarına gelir. Sure asra yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr.
0: Asra yemin ederim ki insan mutlaka hüsran içindedir.
1: İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bissabr.
0: Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Hümeze suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 9 ayettir. Hümeze, birbirini arkasından çekiştiren, ayıplayan anlamına gelir. Sure, insanları çekiştiren ve kaş göz işaretleriyle alay edenlerin kötülüğünü anlattığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Veylül likulli humezetin lumezeh. اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ
0: Mal toplayıp tekrar tekrar sayan ve insanları arkadan çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay haline.
1: يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ
0: O malının kendisini dünyada ebedi olarak yaşatacağını sanır.
1: كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ
0: Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ
0: Hutamenin ne olduğunu sen bilir misin?
1: نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةِ اَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ
0: O, Allah'ın yürekleri sarıp yakacak olan tutuşturulmuş bir ateşidir.
1: İnneha aleyhim mu'sade fi amedin mumaddede.
0: Onlar uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde o ateş onların üzerine sımsıkı kapatılacaktır. Fil suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Peygamberimizin doğumundan az bir zaman önce Kâbe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ordusunun fillerle saldırıya geçtiğinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil.
0: Ey Muhammed! Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?
1: Elem yec'al keydehum fi tadlil.
0: Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
1: Ve ersale aleyhim tayran ebabil. Termihim bihicaratin min siccil.
0: Rabbin onların üzerine balçıktan pişirilmiş sert taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi.
1: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ
0: Nihayet onları kurtların yediği ekin yaprağı gibi yaptı. Kureyş suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 4 ayettir. Sure Kureyş kabilesinin yaz ve kış seyahatlerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Hiç değilse Kureyş kabilesini alıştırdığı için, onları yaz ve kış yolculuğuna alıştırdığı için, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve kendilerini korkudan emin kılan ve bu Kâbe'nin Rabbi olan Allah'a kulluk etsinler. Maun Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 7 ayettir. Maun, zekat, ödünç ve yardım manalarına gelir. Sure, bu tür yardımlaşmaya engel olanların fenalığını anlattığından bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Eraeytellezî yukezzibu biddîn.
0: Ey Muhammed! Hesap ve ceza gününü yalanlayan kimseyi gördün mü?
1: فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُّ الْيَت۪يمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينِ
0: İşte o yetimi itip kakar, yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmez.

Onlar ibadetle sadece gösteriş yaparlar. Zekatı ve yardımı da men ederler. Kevser Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 3 ayettir. Kevser, çok hayır, bol nimet, büyük şeref manalarına gelir. Cennette Hazreti Peygamber'e verilecek bir havuzun veya ırmağın da adıdır. Sure, Peygamberimize bol nimet ve şeref bahşedildiğini ifade ettiğinden bu adla anılmıştır.

0: أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ
1: Ey Muhammed! Doğrusu biz sana Kevser'i verdik.
0: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ
1: O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
0: اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ
1: Asıl soyu kesilmiş olan sana kin tutan kimsedir. Kafirun suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 6 ayettir. Kafirun, kafirler demektir. Sure onlara hitapla başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed! De ki, ey kafirler!
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Ben sizin taptıklarınıza tapmayacağım.
1: Ve la entum abidun ma a'bud.
0: Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.
1: Ve la ana abidun ma abadtum.
0: Ben sizin taptıklarınıza tapmış değilim.
1: Ve la entum abidun ma a'bud.
0: Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.
1: Lekum dinukum veliye din.
0: Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Nasr suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 3 ayettir. Nasr, yardım demektir.

0: Sure, Allah'ın yardımından söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. İzâ câe nesrullâhi vel feth.
0: Ey Muhammed! Allah'ın yardımı ve zafer geldiği,
1: وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدَخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا
0: İnsanların grup grup Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman,
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا
0: Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çokça kabul edendir. Tebbet suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Tebbet, kurusun, kahrolsun demektir. Sure, Ebu Leheb'in iki eli kurusun diye ona beddua ile başladığı için bu adla anılmıştır.

0: وتب.
1: Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Zaten kendisi de kurudu, mahvoldu ya.
0: مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ.
1: Malı ve kazandığı şeyler kendisine fayda sağlamadı.
0: سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ.
1: O yakında alevli bir ateşe girecektir.
0: وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ.
1: Karısı da boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde odun hamalı olarak onunla beraber girecektir. İhlas Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 4 ayettir. İhlas, samimi olmak, dini halis ve saf kılmak demektir. Allah'ın birliğinin samimiyetle tasdik ve kabul edilmesine işaret ettiği için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad.
1: Ey Muhammed, de ki o Allah bir tektir.
0: Allahus samed.
1: Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır.
0: Lem yelid ve lem yulad.
1: O doğurmamış ve doğmamıştır.
0: Ve lem yekun lehu kufuven ehad.
1: Hiçbir kimse de onun dengi olmamıştır. Felak Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 5 ayettir. Felak, sabahın aydınlığı demektir. Sabah aydınlığını ortaya çıkaran Allah'a sığınmayı emrettiği için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'ûzu bi rabbil felak min şerri mâ halak.
1: Ey Muhammed, de ki yarattığı şeylerin şerrinden.
0: Ve min şerri gâsikin izâ vekab.
1: Karanlığı bastığı zaman gecenin şerrinden.
0: Ve min şerrin neffâthâti fil ukad.
1: Düğümlere üfleyen büyücü kadınların şerrinden.
0: Ve min şerri hâsidin izâ hasad.
1: Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sabahın Rabbi olan Allah'a sığınırım. Nas Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 6 ayettir. Nas, insanlar demektir. İnsanların Rabbine sığınmayı emrettiği için surede bu adla anılmıştır.

0: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.
1: Ey Muhammed! De ki, cinlerden ve insanlardan olup, insanların kalplerine vesvese veren o sinsi şeytanın şerrinden, insanların Rabbi, insanların hükümdarı ve insanların ilahı olan Allah'a sığınırım.
2: Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedânâ lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Elhamdülillahi'llezî ce'alenâ minel müslimîn. Elhamdülillahi'llezî ce'alenâ minel mü'minîn. Elhamdülillahi'llezî ce'alenâ minel muvahhidîn. Vessalâtu vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. İlahi ya Rabbi, hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. Lütfuna sığınıp hidayetine geldik. Merhametine güvenip ihsanına geldik. Şaşırtma Allah'ım, doğruyu söylet. Neşeni duyurup hakikati öğret. Sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini, yar et cümlemize cümle erdirdiklerini. İlahi ya Rabbi, biz nefsimize zulmettik. Bizi affetmez ve bize merhamet etmezsen zarara uğrayanlardan oluruz. Ya Rab, sen affedicisin. Affı seversin, bizi de affeyle. Ey Rabbimiz, Rabbinize iman edin diye nida eden o münadinin davetini duyduk ve biz de iman ettik. Ya Rab, günahlarımızı bağışla, hatalarımızı ört ve bizi iyilerle birlikte öldür. Müslüman olarak canımızı al ve bizi salih kullarının zümresine ilhak eyle. Ya Rab, biz Peygamberimizin senden istediği şeyleri istiyor ve onun sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınıyoruz. Ya Rab, imansızlıktan, sapıklıktan, amansız hastalıklardan, yaratılmışların şerrinden, doymak bilmeyen nefisten, hayırsız ilimden, İhlası olmayan amelden, kullara muhtaç olmaktan, haram kazançtan ve kul hakkından sana sığınıyoruz. Ya Rab, içimizde gizlediğimizi ve açığa vurduğumuz her şeyi bilen sensin. Sana hiçbir şey gizli kalmaz. Sen her şeyi bilen ve gören, her şeye muktedir olansın. Ya Rab, sen Rahmansın, sen Rahimsin. Rahmetine ve merhametine sığınıp huzuruna geldik. Ellerimizi sana açtık ve sana yalvarıyoruz. Ya Rab, onu okurken anlamaya, anlarken yaşamaya da muvaffak eyle. Hatmi şeriften hasıl olan sevabı, evvela Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhlarına ihda ettik, vasıl eyle. Bütün peygamberlerin ruhlarına ihda eyledik, ulaştır ya Rab. Âl-ü ezvâc-ı tahirat, ashab-ı hüzin, ensar-ı muhacirin, tabi'in ve tebe-i tabi'in, e'imme-i din, huffaz, tüllâb, ve bir cümle ulemanın ve evliyanın da ruhlarına ikram eyledik, haberdar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, hakka ve halka hizmet etmiş bil cümle devlet büyüklerimizin, şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarını da bu Kur'an ziyafetinden hissedar eyle. Ya Rab, bu ziyafeti Kur'aniyeden hasıl olan sevabı bütün ehli imanın ve ehli İslam'ın, okuyan bizlerin ve tertip eden zevatın bir cümle geçmişlerinin ruhlarına da ikram eyledik, haberdar eyle. Ya Rab, okumak cüretinde bulunduğumuz yüce kelamını tilavet esnasında hasbel beşer vuku bulan hata ve noksanları ile birlikte kabule karin eyle. İlahi ya Rabbi, bizi Kur'an'ı Kur'an gibi okuyanlardan eyle. Ya Rab, Kur'an'ın şifa hazinelerinden, şifa kaynağından kana kana içenlerden eyle. Ya Rab, Kur'an'dan nasibini alanlardan eyle. Ya Rab, bizi Kur'an hakikatlarına vakıf eyle. İlahi ya Rabbi, ibadetlerimizi, hayırlarımızı, zikirlerimizi kabul eyle. Bütün İslam alemine birlik ve beraberlik ihsan eyle. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mutahhara'da yapılan dualar zümresine ilhak ile müstecab eyle. Ya Rab, sana hamdü senalar olsun. Biz Müslüman olarak dünyaya geldik. Müslüman doğduk. Müslümanca yaşamayı ve huzuruna Müslüman olarak gelmeyi cümlemize müyesser eyle. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel-evveline vel-ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
3: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. Otuzuncu cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Kabir azabı. Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Ensardan birisinin cenazesine gitmiştik. Resulullah başı eğik olarak mezar başında oturdu. 3 kere "Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım." dedi. Sonra devamla "Mümin ölüme yöneldiği vakit beraberinde kefen ve güzel koku bulunan, yüzleri güneş gibi parlak melekleri Allahü Teala gönderir. Adamın göreceği yerde beklerler. Ruhu çıktığı vakit yer ile gök arasında ve gökte ne kadar melek varsa onun için istiğfar ederler. Gök kapılarının tümü kendisi için açılır ve her kapı kendisinden geçmesini ister. Ruhu Allahü Teala'ya yükseldiği vakit melekler "Ya Rab, bu falan kulunun ruhudur." derler. Allahü Teala "Onu geri çevirin ve onun için hazırladığım mükafat ve iyilikleri ona gösterin. Zira ben ona vaat ettim. Sizi topraktan yarattım ve toprağa iade edeceğim. Tekrar topraktan çıkaracağım." Ruh mezarına döner ve hatta kendisini defnedip dağılanların ayak tıkırtılarını bile duyar. Son bir eziyet olarak melekler onu alabildiğine sıkıştırır ve "Rabbin kim, peygamberin kim, dinin nedir?" diye sorarlar. Adam "Rabbim Allah, dinim İslam ve peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir." der. Bu cevabı verdiği vakit birisi "Doğru söyledin" diye seslenir. İşte bu Allahü

Teala'nın Allah iman edenlere dünya hayatında da ahirette de o sabit sözlerinde daima sebat ihsan eder buyurduğunun manasıdır. Sonra güzel

ederim diye cevap verir. Devamla sen daima Allah'a ibadete süratle koşar ve isyana ise tembellik eder, yaklaşmazdın. Bunun için Allah seni hayırla mükafatlandırdı. Sonra birisi, buna cennetten döşek getirin ve cennetten mezarına bir kapı açın. O da, Allah'ım kıyameti tez getir de bir an evvel aile efradıma kavuşayım der. Kâfire gelince, o da dünyadan ilişkisini kesip ahirete yöneldiği vakit, çirkin suratlı, şiddetli azap melekleri ateşten elbise ve katrandan gömleklerle karşısına dikilirler. Canı çekildiği vakit, yer ve gökteki bütün melekler kendisini lanetlerler. Gök kapıları kapanır. Hiçbir kapı onun habis ruhunun kendisinden geçmesini istemez. Böylece ruhu geri çevrilir. Melekler, "Ya Rab, bu falan kulunun ruhudur. Yer ve gökler bunu kabul etmiyorlar." derler. Allahü Teala, "Onu geri çevirin ve ona hazırladığım azabı gösterin. Zira ona da sizi topraktan yarattım. Toprağa iade edeceğim ve tekrar topraktan çıkaracağım diye vaat ettim." Ruhu mezarına çevrilir. Hatta mezarı başından dağılmakta olanların ayak tıkırtılarını da duyar. Ona da, "Rabbin kim, peygamberin kim, dinin nedir?" diye sorarlar. O da, "Bilmem." der. Onlar da, "Evet, bilmezsin." derler. Sonra çirkin elbiseli, pis kokulu ve vahşi suratlı birisi gelip karşısına dikilir ve Allahü Teala'nın gadabı ve devamlı azabı ile sana müjde olsun der. Adam, "Senin de Allah cezanı versin. Sen kimsin?" diye sorar. O da, "Ben senin dünyadaki çirkin amelinim. Sen kötülüğe koşa koşa gider fakat itaat ve ibadette tembel davranırdın. İşte bugün Allahü Teala kötülüğünün cezasını sana çektirir." der. Adam, "Senin de Allah cezanı versin." der. Sonra ona kör, dilsiz ve sağır birini müvekkel eder. Demirden bir tokmak onun için hazırlanır. İnsanlar ve cinler bir araya gelse onu yerinden kıpırdatamaz. Hatta dağlara vurulsa dağları kül ve toprak haline getirir. Bununla kendisine bir vuruşta kül haline gelir. Tekrar dirilir. Alnına öyle şiddetle vurulur ki cinlerden ve insanlardan başka herkes bu sesi duyar. Sonra buna ateşten iki demir parçası getirin. Cehennemden de kendisine bir kapı açın denir. Ateşten levhalar üzerine yatırılır ve cehennemden de kendisine bir kapı açılır buyurmuştur. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Mü'min ölüm döşeğine yattığı vakit melekler çeşitli misk kokulu ipek mendil ile gelir ve kılı yağdan çeker gibi ruhunu bedeninden alırlarken, ey mutmain olan nefs, sen razı ve Rabbin senden razı olduğu halde Allah'ın rahmet ve keremine çık," derler. Ruh çıktığı vakit o kokular arasına konur. İpek mendil üzerine bağlanır ve âlâ-yı illiyyine, en yüksek makama götürürler. Kâfir de öleceği sırada içi ateş dolu bir çaput getirirler. Şiddetle canını alırlar ve "Ey pis ruh! Sen kızgın ve Allah da senden gadaplı olduğu halde bedeninden çık, ayrıl," derler. Ruh çıkınca kendisini o ateşlere korlar. Kaynamakta olan madde gibi hışıltı çıkardığı halde onu çaputa sarar ve siccine, cehenneme götürürler buyurdu. Muhammed bin Kâb'ül-Kuradi, Allahü Teala'nın Mü'minun suresi

99. ve 100. ayetlerinde nihayet onlardan her birine ölüm gelip çatınca tekrar tekrar şöyle diyeceklerdir: Rabbim, beni geri gönder ta ki zayi ettiğim ömrüm mukabilinde iyi amelde bulunayım. Allahü Teala bu temennide bulunan adama ne istiyor ve neye heves ediyorsun? Servet edinmek, sular akıtıp bağ bahçeler yetiştirmek arzusunda mısın diye sorar. Adam ise hayır, salih ameller yapmak isterim der. Allahü Teala hayır, ondan iş geçti. Bu ölüm anında herkesin söyleyeceği sözdür buyurur. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mümin kabrinde yeşil bir bahçe içindedir. Mezarı 70 zira genişletilir, nurlandırılır ve ayın 14'ü gibi parlar. Muhakkak onun için dar bir geçim vardır. Taha suresi 124. ayet-i celilesinin niçin nazil olduğunu biliyor musunuz? O kabrinde kâfirlerin azabı hakkındadır. Mezarında 99 yılan kendisine musallat olur. Her yılanın 7 başı vardır. Isırır, sokar ve dirilinceye kadar cismini zehirlerler buyurdu. Böyle 99 sayısına şaşmamalı. Zira bu yılan ve akreplerin sayıları kibir, riya, haset, gıllügüş, kin ve diğer kötü sıfatların sayıları kadardır. Bunların her birinin asılları olduğu gibi bunlardan birçok kollar ve bu kollardan birçok bölümler meydana gelir. Bu kötü nitelikler bizatihi tehlikelerdir. Bunlar kendi maddeleri bakımından akrep ve yılan olmaya dönüşür. Kuvvetlisi 7 başlı yılan gibi zehirler. Basiret sahipleri bu tehlikeleri ve bu tehlikelerin kollarını basiret nuru ile müşahede eder. Sayılara ancak nübüvvet nuru ile bilinir. Bu gibi haberlerin açık doğrulukları ve gizli sırları vardır. Bu gizlilikler de basiret sahiplerine açıktır. Bunların hakikatine erememiş olan kimsenin bunların zahirini inkara kalkışması doğru olamaz. İmanın en az derecesi tasdik ve teslimiyettir. Şayet bir kâfir öldükten sonra uzun süre görebilme imkanına sahip olduğumuz vakit böyle bir durum ile karşılaşmadığını görüyoruz. Görüşümüzün aksine olan şeye nasıl inanıp teslim olalım denildiği zaman bu gibi şeyleri tasdik etmekte 3 makam vardır. 1. makam. En açığı, en doğrusu ve en teslim olmaya şayan olanı budur. Bu da hakikaten bu yılan ve akreplerin mevcud olup o adamı ısırdıkları halde senin bunları görememendir. Zira bu cismi gözler melekût aleminin inceliklerini göremezler. Ashab-ı kiram kendileri görmedikleri halde Cebrail'in aleyhisselam gelişine nasıl inanırlardı? Peygamberimizin onu gördüğüne kanaat getirirlerdi. Şayet sen buna da inanmıyorsan, o halde önce meleklere ve vahye olan asıl imanını düzeltmek senin için daha önemlidir. Şayet buna inanıyor ve diğerlerinin göremediklerini, peygamberin görebildiğini kabul ediyorsan, ölü hakkında bu hususta niçin tereddüt ediyorsun? Melek, insan ve hayvanlara benzemediği gibi, azap için ölüyü ısırıp zehirleyen yılan ve akrepler de bu yılan ve akreplere benzemezler. Bunlar başka duyularla görülebilirler. 2. makam, rüya alemidir. Senin yanında uyuyan bir adamı rüyada yılanlar ve akrepler sokar. Bunların acısını duyar, feryad-ü figan eder, sıçrar, kaçar. Fakat sen ona bakıp durduğun halde bundan bir şey anlamazsın. Madem ki aynı acıyı, aynı ızdırap ve sıkıntıyı çekiyor, bunun hayali veya hakiki olması arasındaki fark

Nedir? Üçüncü makam, bizatihi yılanın acı vermeyeceğini, acıyı verenin zehir olduğunu, hatta asıl acının zehirden meydana gelen eserde ve onun tesirinde olduğunu biliyorsun. Aynı acı yılansız ve zehirsiz meydana gelirse, bunun ne farkı var? Belki daha müessirdir. Azabın bulunduğunu anlatmak, ancak adeten ona ulaştıran bir sebebe izafe etmekle mümkün olur. Yani gerçekte yılanın zehirlemesi gibi bir şey olmadığı halde aynı yılan sokmasının zehirleme acısını duyar demektir. İşte anlattığımız o tehlikeli sıfatlar, ölümden sonra insana eziyet ve elem veren şeyler olmaya dönüşürler. Ortada yılan ve akrep yokken bunların verdiği acılar, yılan ve akreplerin zehirlemelerinden meydana gelen acılar gibi oluyorlar. Bu kötü huyların eziyet vermeye dönüşmeleri, sevgilisinin ölümünde sevgilisine olan aşkının eziyete dönüşü gibidir. Aşk, zevkli bir şey iken, maşukun ölümü ile hemen eziyete dönüşür. Kalbe çeşitli sıkıntı ve ızdıraplar sokar. Onun istediği vuslat ve zevkten mahrum kalmıştır. Fakat dünya ile ünsiyet etmeyip yalnız Allahü Teala'yı seven ve Allahü Teala'ya ulaşmaya aşık olan bir kimse dünya hapishanesinden ve şehvetlerinden kurtulup bütün engeller ortadan kalkıp sevgilisine yönelmiş olur. Emniyet ve ebediyet gibi bütün nimetler kat kat kendisinde toplanır. Bir altını çalınan kimsenin acısı, 10 altını çalınan kimseden daha az olduğu gibi, dünyada bir kuruşu olanın ölümüyle ondan ayrılmasındaki acısı, 2 kuruşu olandan daha azdır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, bir dirhemi olanın hesabı, 2 dirhemi olanın hesabından daha hafiftir. Sözü bunun ifadesidir. Dünyalıktan neyi geride bırakırsan, ölünce onun hasretini çekersin. İstersen servetini çoğalt, istersen servetini azalt. Servetini çoğaltırsan, hasretini çoğaltmış olursun. Azaltırsan, hasretini azaltmış olursun. Mezarda yılan ve akrepleri çoğalanlar, dünya hayatını ahiret hayatına tercih edip onunla sevinen ve ona bağlananlardır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, ölmüş olan bir oğlunu rüyasında gördü ve "Oğlum, bana nasihatte bulun." dedi. Oğlu da "Allahü Teala'nın senden istediği emirlerinde ona muhalefet etme." dedi. Babası "Biraz daha nasihat et." dedi. Oğlu "Baba, daha fazlasına dayanamazsın." dediyse de babası "Söyle." diye ısrar edince oğlu "Baba, Allah ile aranda gömlek de giyme." dedi. Bunun üzerine babası 30 yıl gömlek giymedi. Münker Nekir. Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kul öldüğü vakit siyah renkli, yeşil gözlü 2 melek kendisine gelir. Suratlarına bakılamayacak kadar korkunç olduklarından birine nekir, diğerine münker denir. Ölüye "Bu peygamber hakkında ne dersin?" diye sorarlar. Şayet mümin idiyse o Allah'ın kulu ve Resulüdür. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü der. Onlar "Senin böyle diyeceğini biliyorduk." derler. Sonra mezarı enine ve boyuna 70 arşın genişletilir ve nurlandırılır. Sonra kendisine "Uyu." denir. O "Bırakın da gideyim. Durumu aile efradıma anlatayım." der. Fakat kendisine müsaade edilmez. En yakın adamının ancak kendisini uyandırabileceği bir
güveyinin uykuya yatmasıdır.

Nası gibi yat, uyu denir. Ona tekrar yat, uyu denir ve kıyamete kadar yatar. Şayet münafık ise meleklerin sorularına, insanlar bir şey derlerdi ve ben de söylerdim fakat şimdi unuttum der. Melekler, zaten biz senin böyle diyeceğini biliyorduk derler. Sonra mezarına, bunu sıkıştır denir. Mezar da onu kemikleri birbirine geçinceye kadar sıkıştırır ve dirilinceye kadar kabrinde azap olur buyurdu. Ata bin Yesar'ın radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e radıyallahu anh hitaben ey Ömer, vefat ettiğin vakit adamların gidip senin boyuna uygun bir mezar hazırlayıp döndükten, seni yıkayıp kefenledikten ve koku sürdükten sonra seni götürüp mezara koydukları ve toprağı üzerine örterek geri döndükleri vakit halin nice olur? Münker ve Nekir adındaki kabrin iki büyük iptilası sana gelir. Sesleri yıldırım indiren gök gürültüsü, gözleri parlak şimşekler gibi uzun saçlarını sürüklerler. Sivri dişleriyle mezarın topraklarını alt üst ederler. Sonra çeşitli zorluklar çıkarırlar. Seni korkuturlar. O vakit senin halin nice olur ey Ömer buyurdu. Ömer radıyallahu anh bu zamanki aklım o zaman da başımda olacak mı diye sordu. Resulullah evet buyurunca Hazreti Ömer mesele yok. Ben onların hakkından gelir, gerekli cevaplarını veririm dedi. Ölüm ile akıl değişmeyeceğine, değişip bozulacak olanın beden olduğuna bu rivayet açıkça delalet etmektedir. Ölü aklı başında, dünyada olduğu gibi elem ve zevki idrak edecek durumdadır. Çünkü anlayan akıl bu azalar değil, o eni boyu olmayan ve hatta bölünmeyi kabul etmeyen batıni bir varlıktır. İnsanın bütün parçaları kopup da son bir cüz'ü kalsa yine akıldır. İşte öldükten sonra da böyledir. O son cüz'e ölüm ve yokluk gelmez. Muhammed bin Münkedir diyor. Duyduğuma göre kafire mezarında kör, sağır bir hayvan musallat olur. Elinde demirden bir kamçı ve kamçının ucunda devenin hörgücü gibi bir düğüm vardır. Kıyamete kadar ona vurur durur. Onu görmez ki biraz korusun, sesini duymaz ki acısın. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Ölü mezarına konduğu vakit iyi amelleri gelir, onu kuşatır ve savunurlar. Azap başı ucundan gelecek olursa okuduğu Kur'an karşı çıkar. Ayakları ucundan gelecek olursa namazdaki kıyamı karşı çıkar. Elleri tarafından gelecek olursa verdiği sadaka karşı çıkar. Diğer azaları tarafından gelecek olursa orucu karşı çıkar ve bu ibadetleri bu azalarla yaptı. Buna buralardan azap etmeye imkanınız yoktur derler. Süfyan diyor ki insan malını ve çoluk çocuğunu koruduğu gibi amelleri de kişiyi korur. O vakit ona Allah seni yatağında mübarek etsin. Ne güzel dostların ve ne güzel arkadaşların vardır diye söylenir. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir cenazeye gitmiştik. Resulullah mezar başında oturup bir müddet mezara baktı ve mümin bu mezarda kemikleri birbirine geçecek şekilde sıkıştırılır buyurdu. Hazreti Ayşe'nin rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mezarın insanı bir sıkıştırması vardır. Eğer bundan bir kimse kurtulacak olsa Sa'd bin Muaz kurtulurdu buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Çok hastalıklı olan Resulullah'ın kızı vefat ettiği vakit